0: Bu ümmetin peygamberi olacağına inanıyorum. Hiç korkma. Allah seni utandırmaz. Üzüntüye uğratmaz. Çünkü sen işini görmekten aciz olanların işlerini görürsün. Yoksula kimsenin vermediğini verir, kazandırmadığını kazandırırsın. Misafirleri ağırlarsın. Uğradıkları musibetlerde halkına yardım edersin.
1: Bu gördüğün Yüce Allah'ın Musa peygambere indirdiği Ruhul Kudüs'tür. Namusu Ekber'dir. Yani vahiy meleği Cebrail'dir. Ya Muhammed, sana cinler veya başka varlıklar musallat olmuş değildir. Sen bu ümmetin peygamberisin. Sen ahir zaman peygamberisin.
2: Hazreti Hatice de ilk inanan insan olma şerefine ermiş. Eşini her zaman olduğu gibi desteklemiş, onun korkularını hafifletmişti. Bundan sonra yaşamları bambaşka bir hal alacaktı.
3: 7. bölüm.

0: oldu sana böyle? Hay Allah, tir titriyorsun. Üstüne bir şeyler getireyim. Şu örtüye sarıl. Hadi, biraz da uzan. Sakinleşirsin şimdi. Sakin ol. Tamam. Anlatmak ister misin? Ne oldu?
1: Peygamberimiz başından geçenleri şöyle anlattı. Yolda gidiyordum. Birden gökyüzünden bir ses duydum. Başımı kaldırıp baktığımda Hira'da bana görünen meleği gökle yer arasında bir kürsü üzerine oturmuş gördüm. Ürpererek yere çöktüm. Eve döndüğümde gördüğün haldeydim. Ben örtüye bürünmüşken o melek şöyle dedi. Ey örtünüp bürünen peygamber, kalk da uyar. Rabbini yücelt, nefsini arındır, şirkten uzak dur.
0: Sübhanallah. İşte yine vahiy geldi. Bir süredir kesildi diye üzülüyordun. Ben sana demedim mi, Rabbin seni şaşkınlığa, sapkınlığa düşürmez diye?
1: Peygamberimiz, ey Hatice, şimdi bana kim inanır deyince Hazreti Hatice şöyle cevap verdi.
0: Kimse inanmasa bile ben inanırım.
1: Artık peygamberliğin davet dönemi başlamıştı. Peygamberimiz önce ailesinden ve güvendiği arkadaşlarından başlayarak etrafındakilere İslam'ı anlatmaya başladı. Cebrail aleyhisselamın Resulullah'a öğrettiği ilk şey abdest alıp namaz kılmak olmuştu. Gönlü neşeyle dolan peygamberimiz eşi Hazreti Hatice'nin elinden tutarak onu Cebrail'le namaz kıldıkları yere götürdü. Vahiy meleğinin topraktan çıkardığı suyla aynen onun öğrettiği gibi abdest aldılar ve namaz kıldılar. Kızları Rukiye, Ümmü Gülsüm ve Zeynep de babalarına iman ettiler. Fatıma ise henüz 5 yaşındaydı. Evin diğer gençleri olan Zeyd ve Ali de İslamiyet'i kabul etmişti. Ali'nin babası Ebu Talip bir gün onları namaz kılarken görmüş ve bunun ne anlama geldiğini merak etmişti.
2: Ey Muhammed, yeni bir dine mi girdin? Bu nedir böyle?
1: Peygamberimiz, amcacığım, bu Allah'ın dini, meleklerin dini, peygamberlerinin ve atamız İbrahim'in dinidir. Allah beni onunla bütün kullarına peygamber olarak gönderdi. Ey amcam, davet edeceğim kimseler arasında buna en layık olan sensin. Bu yoldaki davetimi benimsemeye de bana yardımcı olmaya da en layık olan yine sensin, dedi.
2: Ey kardeşimin oğlu, ben atalarımın dini üzerine doğdum ve büyüdüm. Şimdi nasıl din değiştiriyorum derim. Beni ayıplamazlar ve geleneklere saygısızlıkla suçlamazlar mı? Bu dinden ayrılmaya güç yetiremem. Ancak ben sağ oldukça sana hoşlanmadığım bir şey erişemeyecektir.

0: Amcan Ebu Talip her zaman arkanda olacaktır.
1: Ebu Talip sonra oğlu Ali'ye dönerek ona da şunları söyledi.
0: Ey Ali, yeğenimin davet ettiği dine senin de girmen yaraşır. O seni ancak hayra davet eder. Onun tavsiyelerini kabul et. Amcanın oğluna destek olmak da herkesten çok sana düşer. Eğer nefsim bana Abdülmuttalib'in dinini bırakmak hususunda boyun eğmiş olsaydı, ben de yeğenim Muhammed'e tabi olurdum.

0: gizli davet döneminde İslam'ı kabul edenler bunu bir sır gibi saklıyor, ancak güvendikleri insanları bu yeni dine davet ediyorlardı. İslam'ı açıkça tebliğ edenler saldırılara maruz kalıyorlardı. Bu nedenle gizli gizli buluşuyorlardı.
1: Şşt, baksana buraya.
2: Ne oldu?
1: Erkam'ın evinde toplanıyoruz bu akşam.
2: Tamam, ben diğerlerine haber vereyim.
1: Gün kararmadan toplanmayın, dikkat çekmesin.
2: Tamam, dikkatli oluruz. Hadi Allah'a emanet.
1: Selametle.
0: Resulullah'ın ev halkından sonra ilk Müslüman olanlardan biri Hazreti Ebubekir'di. Hazreti Ebubekir kavmi arasında sevilen ve sayılan bir kişiydi. İçki içmez, devrin kötü adetlerinden uzak dururdu. Güzel hasletleri sebebiyle çözülemeyen davaları ona getirirler, o da taraflar arasında adaleti sağlardı. Bilgili, görgülü ve sağlam karakterliydi. İyi bir tüccardı Ebubekir, cömertti. Malını ihtiyaç sahipleriyle paylaşmaktan çekinmezdi. Çok yufka yürekliydi. En yakın dostu olan Muhammed Aleyhisselam'a ilk iman edenlerden biri de o olmuştu. Hem de tereddüt etmeden. Gizli davet döneminin en etkin simalarından biriydi o. Arkadaşlarından pek çoğunun İslam'a girmesine vesile olmuştu. Bunların arasında Osman bin Affan, Zübeyir bin Avvam, Abdurrahman bin Avf ve Sa'd bin Ebi Vakkas gibi önemli isimler vardı. Müslümanların gizlice toplandıkları ev henüz 18 yaşında olan bir gence, Erkam bin Ebil Erkam'a aitti. Kabe'nin yakınında Safa tepesinde bulunan bu ev tebliğ faaliyeti için son derece elverişliydi. Güneş battıktan sonra Müslümanlar burada toplanmışlardı.
1: Resulullah geliyor.
2: Herkes geldi değil mi? Hadi yer açın Resulullah'a.
3: Hoş geldiniz.
2: Hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz ey Allah'ın Resulü.
2: Merhaba. Buyurun şöyle geçin.
1: Ya Resulallah, size bir şey söylemek istiyoruz. İçimizden Ebubekir'i sözcü olarak belirledik.
3: Ey Allah'ın Resulü, ne zamana kadar böyle gizli saklı buluşacağız? Bizim saklamamız gereken bir şey yok ki. Çıkalım ve insanları İslam'a davet edelim. Bir olan Allah'a inanmaya, putlardan yüz çevirmeye onları ikna edelim. İzin verir misin?
0: Peygamberimiz, ey Ebubekir, henüz sayımız az, bu işe güç yetiremeyiz dediyse de Müslümanlar ısrarcıydı.
2: Ya Resulallah, ancak evlerimizde ya da tenha dağ aralıklarında namaz kılabiliyoruz. Bir araya gelince gözler üzerimize çevriliyor. Sizse ancak tek başınıza haremde namaz kılabiliyorsunuz. Yeni inancımızı ilan etmeliyiz. Etmeliyiz ki dinimizi özgürce yaşayabilelim.
0: Resulullah ashabının bu isteğini geri çeviremedi. Zaten arkadaşlarının görüşlerine önem verir, çoğunluğun isteği yönünde hareket ederdi. Ertesi gün topluca Kabe'ye gittiler ve Hazreti Ebubekir sözü aldı.
3: Ey Kureyş cemaati! Ey Kureyş'in

0: oğulları. Sizler Allah'ın beytinin ev halkısınız. Allah sizleri büyük nimetlerle donatmış. Kendi evine komşu olmakla şereflendirmiştir. Gelin sonradan icat ettiğiniz putlara tapmaktan vazgeçin. Eşi benzeri olmayan bir olan ilaha, yani Allah'a ibadet edin.
1: Hey, ne diyorsun sen?
2: Ebu Bekir değil mi bu? Biz de seni akıllı bir adam sanırız.
3: Hey, kimin dinine dil uzatıyorsun sen?
0: Diyorum ki Allah'tan başka tanrılar edinmekle kendinize yazık edin. Yapmayın.
1: Susmazsan seni susturmasını biliriz.
0: Size ne dediğime kulak verin. Sizi hayra çağırıyorum. Şeytanın adımlarını takip etmeyin.
2: İndirin şu adamı oradan. Ne saçmalıyor bu?
1: Hadi ne duruyorsunuz? İlahlarınıza dil uzatılmasına müsaade mi edeceksiniz?
4: Kalabalık Hazreti Ebubekir'e ve diğer Müslümanlara acımasızca saldırdı. Hatta saldırganlardan Utbe bin Rebi'a Hazreti Ebubekir'i tanınmaz hale getirmişti. Akrabaları yetişerek onu baygın halde evine götürdüler.
5: Oğlum! Oğluma ne oldu? Kim Ebubekir gibi birine bunu yapabilir?
6: Utbe yaptı ey Ümmü Hayır. Yetişemeseydik elinden canlı kurtulabilir miydi bilmiyorum. Ama Ebu Bekir'e bir şey olursa o zaman elimizden kurtulamaz.
7: Hadi gidip haddini bildirelim o caniye.
8: Hadi yürüyün. Teymoğullarından birine dokunmak neymiş görsünler.
5: Yaraları için temiz bezle su getirin çabuk. Ah yavrum, ah evladım. Elleri kırılsın sana bunu yapanların. Yavrum, açtı gözlerini çok şükür. Ebu Bekir, konuş benimle oğlum. Konuş, nasılsın?
0: Resulullah nasıl? Ona bir zarar verdiler mi?
5: Oğlum, sen hele bir iyileş. Gider görüşürsün.
0: Hayır anne, onun iyi olduğunu öğrenmedikçe benim iyi olmam önemli değil.
5: Bu nasıl bir sevgi anlamıyorum. Tamam. Sen dinlen, ben sordurayım neredeymiş, nasılmış, olur mu?
0: Tamam.
5: Öğrendim oğlum, Erkam'ın evindeymiş ve iyiymiş. Hadi birkaç lokma ye de kendine gel.
0: Onu görmeden benim boğazımdan bir şey geçmez.
5: O zaman biraz sabret, hava kararınca gidelim. Şimdi çok tehlikeli olur. Seni görürlerse tekrar saldırırlar diye korkuyorum. Hadi iç şunu. Biraz kendine gel.
4: Akşam olup da ortalık tenhalaşınca Hazreti Ebubekir iki kişinin koluna girerek yürüdü ve Resulullah'ın huzuruna vardı. Resulullah en yakın dostunu bu halde görünce gözyaşlarını tutamadı. Birbirlerine sarıldılar.
0: Ya Resulallah, sen selametlisin ya. Daha ne isterim? O adamın yüzümü gözümü yere sürtmesinden başka bir üzüntüm yoktur. Anam babam sana feda olsun. Bak bu annem Ümmü Hayır Selma. Onun hakkında dua etsen umulur ki o da sana tabi olur.
4: Oğlunun bu sevgisini gören Ümmü Hayır'ın Hazreti Muhammed'e kalbi ısınmıştı. Nasıl olur da bir insan başka biri uğruna canını feda edebilirdi? O da İslam'ı seçerek ilk Müslümanlar arasına girdi. Annesinin Müslüman olması Hazreti Ebubekir'i çok sevindirmişti. Müslümanların sayısı gün geçtikçe artıyor. Açıktan bir davet olmamasına rağmen insanlar Peygamberimizin etrafında toplanıyordu.
9: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
10: Efendime söyleyeyim. Canım kurban olsun senin yoluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. gel şefaat eyle kemter kuluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Mümin olanların çoktur cefası, ahirette olur zevkü sefası, 18.000 alemin Mustafa'sı. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. 7 kat gökleri seyran eyleyen, kürsinin üstünde cevlan eyleyen, Miraç'ta ümmetin haktan dileyen. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. 4 çar yar onun gökçek yaridir. Onu seven günahlardan beridir. 18.000 alemin sultanıdır. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Yunus der, cihanı neyleyem sensiz. Sen hak peygamberisin şeksiz gümansız. Sana inanmayan göçer imansız. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem. Aşık Yunus.

0: Erkam'ın evi tam yerindeydi. Bilal, Ali, Ebu Zer, Hamza, Ömer gizlice gelip giderdi. Ömer'in eşliğinde Kabe'ye doğru yürüdüğümüz o gün ne güzeldi. Gelirken ya Resulallah, Ömer'i de al getir. Ali'yi, Osman'ı, Ebu Bekri, Hasan'ı, Hüseyin'i, Fatıma'yı, Ayşe'yi, Zeynep'i. Gel ey Erkam'ın evindeki nur, Ebu Leheb'in yüreğindeki ur, Ehli Beyt'in gönlündeki sürur. Fatıma'nın babası, Ali'nin kayınpederi, Hasan'la Hüseyin'in dedesi, zayıfların başındaki şefkat eli, ey kimsesizlerin kimsesi, çaresizlerin çaresi, sevgili. Aşıklar senin için yanar, sadıklar senin için ağlar. Dünyanın başını döndüren sensin. Ay, ravzana görünmek için parlar. Ey zamanın bilinmezi, mekanın gizi, ruhların sevda gözü. İbrahim'in, Musa'nın, İsa'nın izi. Asiye'nin sevgilisi, Meryem'in azizi. Ey yüreklerimizdeki sızı, ya gel ya götür bizi sevgili. Bilal ezan okusun, Halit yine komutan, Mus'ab öğretmen, Ali sancaktar olsun. Ama İbni Selül, İbni Sebe, Ebu Cehil, Ümmü Cemil, bizde pek çok. Onlar yerlerinde dursun.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: An Ebi Hureyre radıyallahu anh, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetimi yahut insanları sıkıntıya düşürmekten korkmasaydım onlara her namaz vaktinde ağızlarını ve dişlerini temizlemelerini emrederdim, buyurmuştur.
2: An Aişe radıyallahu anha قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستند إلي يقول اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى.
3: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem bana yaslanarak Allahümme ufirli verhamni ve elhıkni bir refikil âlâ, Allah'ım bana mağfiret et, bana rahmet et ve beni en yüce dosta ulaştır dediğini işittim.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. قال أبو بكر رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah yolunda malından bir çift at, deve vesaire infak eden kimseye cennetin kapılarından şöyle seslenilir: Ey Allah'ın kulu, bu kapıdan gir. Bu kapı en hayırlı olandır. Namaz ehlinden olan kimse namaz kapısından, cihat ehlinden olan kimse cihat kapısından, oruç ehlinden olan kimse reyyan kapısından, sadaka ehlinden olan kimse de sadaka kapısından çağrılır. Bunun üzerine Ebu Bekir radıyallahu anh şöyle dedi: Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Bu kapıların birinden çağrılan kimsenin diğer kapılardan çağrılmaya ihtiyacı yoktur. Fakat bu kapıların hepsinden çağrılacak kimse de var mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: Evet, vardır. Senin de onlardan biri olacağını umuyorum buyurdu.

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا.
1: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah kendisi için bir gün oruç tutan kimsenin yüzünü bu oruç sayesinde cehennem ateşinden 70 senelik bir mesafeye uzaklaştırır.

0: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام.
1: برا بن عازب'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize hastayı ziyaret etmeyi, cenazeye katılmayı, aksırana dua etmeyi, yemini bozmamayı, zulüm görene yardım etmeyi, davete icabet etmeyi, selamı yaymayı emretti.

0: وعنه قال: قلت يا رسول الله، ألا تستعملني؟ فضرب بيده على منكبي ثم قال: يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها.
1: Ebu Zer radıyallahu anh anlatıyor. Ya Resulallah, beni yönetici olarak tayin etmez misin? Dedim. Elini omuzuma koydu ve bana şöyle dedi: Ebu Zer, sen zayıfsın. Yöneticilik ise bir emanettir. Onu layık olduğu biçimde üstlenen ve gereğini hakkıyla yerine getiren kimseler dışındakiler için o, kıyamet günü rezillik ve pişmanlık sebebidir.

0: 40 hadiste iyilik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: La tahqiranna minel ma'rufi şey'a velau en telqa ahaka biwajhin talq.
0: Din kardeşini güler yüzle karşılamaktan ibaret bile olsa hiçbir iyiliği küçümseme. Her iyiliğin ödülü vardır. Allah katında mükafat kazandıran davranışları sınırlandırmak insanların yetkisinde değildir. Önemli olan yapıp ettiklerimizde güzel niyetlere sahip olmamızdır. Allah'ın sevgisini ve rızasını elde etmek, Müslümanın en büyük amacı olmalıdır. Bu amaca ulaşmak için samimi niyetler canlı tutulmalıdır. Çünkü büyük küçük bütün eylemleri sevaba çeviren şey öncelikle niyettir. Yüce Allah, artık kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse onun mükafatını görecektir. Kim de zerre ağırlığınca bir kötülük işlerse onun cezasını görecektir.

0: yapılmıştır, buyurmuşlardır. Dünyada yapılan en küçük iyilik veya kötülüğün kaybolmayacağı, davranışların karşılığının ödül veya ceza şeklinde alınacağı ifade edilmiştir. Herkesin eninde sonunda yaptıklarının tam karşılığını bulacağı belirtilmiştir. İnsan, Allah'ın yeryüzünde yarattığı en değerli varlıktır. Onun ruh ve bedeni her türlü güzelliklerle donatılmıştır. İnsanlarsa bu kıymet ve değere saygı göstermelidir. Saygı ve sevginin en külfetsiz ve kolay yolu tatlı dil ve güler yüzdür. Güler yüzlü olmak sevgi ve güveni kazanmada kolaylık sağlar. Huzurun anahtarı olan tebessüm alanı mutlu eder, vereni yormaz. Bu bakımdan Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir iyiliği küçümseme şeklindeki öğüdü anlamlıdır. Önemli olan davranışın özünde iyilik niyeti taşımak, iyilik bilincine sahip olmaktır.
1: Kırk hadiste iyilik.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الاستئذان من أجل البصر.
4: سهل بن سعد'dan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yere girmek için izin almak ancak evin özel hallerinin görülmemesi içindir, buyurmuştur.

0: وعن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، غفر الله لك؟ قال: ولك. قال عاصم: فقلت له: استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، ولك. ثم تلا هذه الآية: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات.
1: عاصم الأحول Abdullah bin Sercis'in radıyallahu anh şöyle dediğini rivayet etmiştir. Bir gün Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Allah'ın Resulü, Allah seni bağışlasın," dedim. "Seni de," dedi. Ravi Asım diyor ki, Abdullah bin Sercis bunu haber verince ona, "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana bu şekilde bağış diledi, öyle mi?" dedim. "Evet, senin için de diledi," dedi ve şu ayeti okudu: "Ya Muhammed, hem kendi günahın hem de erkek ve kadın müminlerin günahları için Allah'tan bağışlanma dile."

0: وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد.
1: İyaz bin Himar'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah bana öyle mütevazı olun ki kimse kimseye karşı böbürlenmesin ve taşkınlık yapmasın diye vahyetti.

0: أعطيتك الأرض وما فيها. فتحاكم إلى رجل، فقال الذي تحاكم إليه: ألكما ولد؟ قال أحدهما: لي غلام. وقال الآخر: لي جارية. قال: أنكح الغلام الجارية وأنفقا على أنفسهما منه وتصدقا.
1: Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İsrail oğulları zamanında bir kişi birinden bir arsa satın aldı. Satın alan kişi arsada içi altın dolu bir küp buldu ve satan kimseye, şu altınlarını al, ben senden yalnız arsayı satın aldım, bu altınları satın almadım dedi. Satıcı da ona, ben sana toprağı içindekilerle sattım deyince, o iki zat bir hakime başvurdular. Hakim onlara, sizin çocuklarınız var mı diye sordu. Bunlardan birisi, benim bir oğlum var, öbürü benim de bir kızım var diye cevap verdi. Bunun üzerine hakim, öyleyse bu oğlan ile bu kızı evlendirin ve bu altınlardan bir kısmını onlara harcayın ve bir kısmını da sadaka verin dedi.

0: Efendimiz nasıl biriydi? Keşke görebilseydik. Ne güzel olurdu onu görmek. Sesini duymak, tebessümünü görmek, çocuklara nasıl baktığını bilmek. Ama bugün biz de onun hayatını dinleyebilir, güzel ahlakını öğrenebilir ve onun izinden gidebiliriz. Efendimizin hayatını sevgiyle dinleyip, merakla keşfedip, onun güzel ahlakından hayatımıza güzellikler katabiliriz. Gülce, hafta içi her gün saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Hadislerin hikayeleri. Hicretin 17. senesiydi. Şam'a ziyarete gitmek üzere yola çıkan Halife Hazreti Ömer'i Hicaz-Suriye sınırındaki Ser köyünde İslam orduları komutanı Ebu Ubeyde bin el-Cerrah karşıladı.
2: Ey müminlerin emiri, hoş geldin.
3: Hoş bulduk Ebu Ubeyde. Lakin seni Şam'da görmeyi düşünüyordum.
2: Geliş haberini alınca Şam'a gitmeden seni karşılamak için yola çıktık.
3: Şam ahalisini görmek, ahvalini bilmek isterim. Varsa meşakkatlerini gidermek, idarecilerin durumunu da yerinde kontrol etmek isterim. Şimdi söyle bakalım, seni buraya getiren nedir?
2: Hastalık ya Ömer. Veba hastalığı. İnsanları öldüren bir hastalık. Ağzından burnundan kanlar gelerek can veriyor insanlar.
3: Demek salgın var ha? Nerede başlamış, hangi köylere, hangi beldelere yayılmış?
2: Filistin topraklarında. Anvas'ta başlayıp Şam'a kadar uzanıyor. Hal böyleyken Şam'a girmeden evvel seni haberdar edelim istedik.
3: İyi etmişsiniz. Bu durumu istişare etmekte fayda var.
1: Ebu Ubeyde bin el-Cerrah'ın getirdiği bu salgın hastalık haberini alan Hazreti Ömer, durumu görüşmek üzere muhacir ve ensarı topladı.
3: Ebu Ubeyde'yi duydunuz. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ne yapmak gerekir sizce?
4: Ey müminlerin emiri, sen bu yola bir görev için çıktın. Bundan geri dönmen uygun olmaz. Bu görevi yerine getirmen gerek.
3: Salgın hastalık olsa bile mi?
4: Evet, salgın hastalık olsa bile. Madem yola çıktık dönmek olmaz.
5: Olmaz, yoldan dönülmez.
4: Evet, haklı.
5: Şam'a gitmeliyiz bence de.
3: Demek böyle düşünüyorsunuz. Ya siz? Siz de mi böyle düşünüyorsunuz?
6: Açıkçası ben tam aksini düşünüyorum ya Ömer. Bence insanları tehlikeye atmak doğru değil.
5: Evet, hiç doğru değil.
4: Ya bize de bulaşırsa?
5: Biz de mi hasta olalım?
4: Gitmemeliyiz bence.
5: Bence de.
7: Bakın, bu büyük bir tehlike. İnsanları vebanın ortasına atmak olmaz. Hadi diyelim ki orada hastalanmadık. Ya Medine'ye döndüğümüzde hastalanırsak ne olacak?
6: Ne olacak ben söyleyeyim. Herkes hasta olacak tabii ki.
5: Evet, haklı.
4: Çok doğru söylüyor.
5: Ya bütün Medine'ye hastalık yayılırsa?
7: Bütün Medine'yi hasta etmenin vebalini nasıl yüklenebiliriz?
4: Ya çıktığımız yoldan geri dönmenin vebali ne olacak? Şam halkını bu halde mi bırakacağız? Anlayın artık bunu. Biz kaderin yolcularıyız.
7: Bahsettiğimiz şey kimseyi yüzüstü bırakmak değil. Daha fazla insanın hastalanmasını engellemek.
4: Tamam işte, Şam'a gidelim ve henüz hasta olmayanları kurtaralım o halde.
7: İyi de hastalığın nasıl yayıldığını bile bilmiyoruz ki.
4: O halde biz de onlara dokunmayız.
6: Ama onların dokunduklarına dokunuyor olabiliriz.
7: Evet, çünkü nasıl yayıldığını bilmiyoruz. Yiyip içtiklerinden, kullandıkları eşyalardan, hatta belki de soludukları havadan bile yayılıyor olabilir.
4: Olabilir mi böyle bir şey gerçekten?
6: Bence her şey mümkün.
4: Ben yine de gidelim derim. Çünkü kader bizi bu yola düşürdü bir kere.
7: Ey müminlerin emiri, vazgeçin Şam'a gitmekten. Geri dönelim.
4: Bence yola devam edelim.
5: Hayır, dönelim.
8: Dönmek gerek.
9: Madem yola çıktık gidelim.
10: En doğrusu bu.
5: Hayır, gitmeyelim.
11: Yoksa hepimiz hasta oluruz.
12: Ne oluyor burada böyle? Bu ne gürültü?
7: Hoş geldin Abdurrahman. Neredeydin sen?
12: İşim vardı, geciktim.
7: Geri dönülüp dönülmeyeceği konuşuluyor.
12: Geri dönmek mi? Medine'ye mi?
7: Evet.
12: Neden?
7: Şam'da veba salgını varmış.
6: Ey müminlerin emiri, biz geri dönelim istiyoruz, onlar Şam'a gidelim istiyorlar. Senin kararın nedir?
3: Şu şartlar altında dönmek en doğru olanı. Medine'ye hastalığı taşımak doğru değil mi? Hazırlanın, geri dönüyoruz.
2: Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun ey müminlerin emiri?
3: Allah'ın kaderinden kaç.

0: konuşmak mı? Keşke bunu sen söylemiş olmasaydın Ebu Ubeyde.
1: Bu kaderden kaçmak değilse nedir ya Ömer?
0: Merak ediyorsan söyleyeyim. Evet, Allah'ın bir kaderinden diğer bir kaderine kaçıyoruz.
1: Nasıl yani?
0: Develerini bir vadiye otlatmaya götürdüğünü düşün Ebu Ubeyde. Götürdüğün vadide iki yamaç var. Biri verimli, diğeri kıraç. Şimdi sen ister verimli yamaçta, ister çorak yamaçta develerini otlatsan, Allah'ın kaderiyle otlatmış olmaz mısın? Her ikisi de onun tayin ettiği kader değil midir?
1: Öyle midir?
0: Evet, öyledir. Peki şimdi sana tekrar soruyorum. Allah'ın kaderinden kaçış mümkün müdür?
1: Değildir ya Ömer.
0: Nereye gitsek onun hükmü bizimledir.
1: Ama kader...
2: Boşuna tartışıyorsunuz.
1: Boşuna mı?
0: Konuş Abdurrahman, seni dinliyoruz. Nedir bildiğin, söyle.
2: Evet, geldiğimden beri sizi dinliyorum. Tartıştığınız bu konu hakkında benim bildiğim, sizin de öğrenince üzerinde ittifak edeceğiniz bir bilgi var. Müsaadenle ya Ömer. Vebadan bahsediyorsunuz, salgın hastalıktan.
0: Evet.
2: Böyle olmasına rağmen vebanın içine gidip gidemeyeceğinizden.
1: Evet, öyle.
2: Hastalığı nasıl durduracağınızı bile bilmeden hem de.
1: Şey, bilmiyoruz ama...
2: Bırakın durdurmayı, daha nasıl bulaştığını bile bilmiyorsunuz.
3: Kesinlikle doğru söylüyorsun Abdurrahman. Evet, daha bundan bile emin değiliz.
4: Tek emin olduğumuz şey ortada bir salgın hastalık olduğu.
2: Bakın, ben Allah Resulü'nün veba hakkında ne dediğini işittim.
0: Ne buyurdu Resulullah bu konuda Abdurrahman?
2: O, şayet bir yerde veba hastalığı olduğunu işitirseniz oraya girmeyin. Bir yerde veba hastalığı çıkarsa ve siz orada bulunursanız vebadan kaçarak oradan çıkmayın dedi.
0: Demek ki Allah'ın Resulü böyle söyledi ha.
2: Evet ya Ömer, bunlar benim değil onun sözleri.
0: Elhamdülillah. Duydunuz, artık tartışacak bir şey yok. Medine'ye dönüyoruz.
5: Elhamdülillah.
3: Çok şükür.
6: Kararının isabetli olduğu Resulullah'ın hadisiyle de teyit edilen Hazreti Ömer, Allah'a hamd etti ve orduya geri çekilme emri verip Medine'ye döndü. Bir tarafta tedbiri yersiz görenler, diğer tarafta ise Hazreti Ömer'in öncülük ettiği, insanın tedbir ve tercihlerinin de kaderin bir parçası olduğunu düşünenler bulunmaktaydı. Hazreti Ömer, salgın ve bulaşıcı hastalıkları Allah'ın kaçınılmaz bir kaderi olarak gören anlayışın yanlış olduğunu savunmuştu. Aynı zamanda kaderin kuşatıcılığını da ifade etmiş, insanın tercih özgürlüğünü ve doğruyu bulma sorumluluğunu da hatırlatmıştı. Abdurrahman bin Avf'ın Hazreti Ömer'i teyit ederek naklettiği hadiste Peygamber Efendimiz veba salgını esnasında tedbir alınmasını buyuruyor ve dolaylı olarak bu hareketin tevekkül ve kader inancına aykırı olmadığını öğretiyordu.

Yağmur, duysam içimin göklerinden sesini. Yağarsın, taşlar bile yemyeşil filizlenir. Yıldırımlar parçalar çirkefin gövdesini. Sel gider ve zulmetin çöplüğü temizlenir. Yağmur, bir gün kurtulup çağın kundaklarından, alsam ölümsüzlüğü billur dudaklarından. Madeni arzuların ardında seyre daldım, küflü bir manzaranın çürüyen güllerini. Senin için görülen bir düşte ben olsaydım. Şehirler kabus dolu, köylere duman düştü. Tersine döndü her şey sanki, asuman düştü. Kırık bir kayık kaldı elimizde, hayali hazindir ki dertleri aşmaya umman düştü.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء.
2: عبد الله بن خبيب'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, ey Abdullah, sabah akşam 3 kere İhlas, Kul Hüvallahu Ehad ve Muavvizeteyn, Felak ve Nas surelerini oku. Bu sureler her şeye karşı sana yeter buyurdu.

0: 40 Hadis'te Sosyal Hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: İnne min ekberil kebair istitaletel mar'i fi irdi raculin muslimin bi gayri hakk.
0: Kişinin haksız yere bir Müslümanın şeref ve namusuna dil uzatması, büyük günahların en büyüklerindendir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, iftirayı bir kişiye asılsız bir kusur veya suç isnat etmek olarak tanımlamıştır. Yukarıdaki hadiste insanı helake sürükleyen 7 büyük günahtan biri olan iftiranın cezasının cehennem olacağı açıklanmaktadır. Sevgili Peygamberimizin hanımı, müminlerin annesi Hazreti Ayşe validemiz iffeti konusunda iftiraya uğramıştı. Bu olay İslam tarihinde ifk hadisesi olarak bilinmektedir. Hazreti Ayşe annemiz Peygamberimizle birlikte Beni Müstelik seferine katılmış, dönüş yolunda mola verildiği sırada ihtiyaç sebebiyle biraz uzaklaşmıştı. Döndüğünde gerdanlığının düştüğünü fark etmiş, onu aramaya gittiğinde kafile onun yokluğunu fark etmeyerek yola çıkmıştı. Hazreti Ayşe döndüğünde kafilenin gittiğini anlayıp beklemeye başlamış ve orada uyuyakalmıştı. Birliğin arkasını toplamakla sorumlu olan Safvan isimli sahabi onu uyandırmış ve birlikte kafileye yetişmişlerdi. Münafıklardan bir grup bu olay hakkında kötü niyetli yorumlar yaptılar. Hazreti Ayşe ile Safvan'a iftira ettiler. Bu çirkin karalamayı insanlar arasında yaymaya başladılar. Sefer dönüşü hastalanan Hazreti Ayşe bir ay boyunca olaylardan habersiz kalmıştı. Durumdan haberdar olunca çok üzüldü. Peygamberimiz de çok üzgündü. Güvendiği insanların görüşüne başvurdu. Hanımıyla Safvan hakkındaki olumlu görüşünü açıkladı, fakat içinde bir kuşku vardı. Konu hakkında konuştuğunda Hazreti Ayşe kendisine düşenin Hazreti Yakup gibi sabretmek olduğunu ve kendisine sadece Allah'ın yardım edeceğini söyledi. Kısa süre sonra gelen vahiy Hazreti Ayşe'yi aklamıştı. Bu ayetlerde sadece iftira edenlerin değil, bu iftiraya inanan ve yayılmasına sebep olanların da sorumlu olduğu ve iffet konusundaki iftiranın Allah katında çok büyük bir günah olduğu açıklanmıştır. Rabbimiz, iffetli mümin kadınlara iftira edenlerin dünyada ve ahirette lanetlendiklerini ve onlar için büyük bir azap olduğunu haber vermiştir. 40 Hadis'te Sosyal Hayat.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار؟
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Sizden biri namazda başını imamdan önce kaldırdığında Allah'ın başını merkep başına yahut suretini merkep suretine çevirmesinden korkmaz mı?
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، أو قال العشب.
1: أبو هريرة روايت edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Hasetten, kıskançlıktan sakının. Çünkü ateşin odunu veya otları yakıp bitirdiği gibi, haset de hasenatı, iyilikleri yer bitirir.

0: وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك.
1: جندب بن عبد الله'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bir adam, vallahi Allah filanı bağışlamaz dedi. Bunun üzerine aziz ve celil olan Allah, filanı bağışlamayacağıma dair benim üzerime yemin eden de kim oluyor? İşte ben o adamı bağışladım ve haddini aştığın için senin amelini de boşa çıkardım buyurdu.

0: وعن شهر بن حوشب قال: قلت لأم سلمة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، ما كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك؟ قالت: كان أكثر دعائه: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك.
1: شهر بن حوشب'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: ben Ümmü Seleme'ye radıyallahu anha, ey müminlerin annesi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanınızdayken en çok hangi duayı yapardı diye sordum. Ümmü Seleme, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem en çok ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi dininin üzerinde sabit kıl diye dua ederdi, cevabını verdi.
0: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم.
1: عبد الله بن عمر'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: tapılmak maksadıyla bu suretleri, heykelleri yapanlar kıyamet gününde azap görecekler ve onlara "yarattığınız şeylere can verin bakalım" denilecektir.

Dünyada milyonlarca ses var. Ama bazı sesler var ki sadece kulağa değil, kalbe de ulaşır. Bir ses unuttuğunu hatırlatır. Bir ses içindeki alemleri keşfe çıkarır. Bir ses hayata yeniden anlam katar. Gürültünün içinde sükunet, kalabalığın içinde huzur, arayışına cevap olan hakikat. Diyanet Radyoları, sözün anlamla, sesin gönülle buluştuğu yer. Kulak verin, kalbinizin aradığı cevap, dinlediğinizde saklı.

herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimsesizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil, bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil, kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil, merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O, sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendini değil, hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil, ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.

Doğduğum gün, yeryüzü bunu herkese haber verdi. Kuşlar o günden beri adınla şakıyordu. Rüzgar, yadınla esti durdu. Allah buyurdu. Göğsünü açmadık mı? Yükünü almadık mı? Zikrini yüceltmedik mi? O sene, semave doldu taştı. Save kurudu. Kisra'nın 14 burcu, o günden teslim olmuştu. 1000 yıllık ateş söndü. Şeytan gökten sürüldü. Gel ey Amine'nin gururu, Ebu Talib'in uğru, Halime'nin bereketi, Hatice'nin gönül verdiği, sevgili, yerin Mustafa'sı, göğün Mahmud'u, İsa'nın Ahmet'i, Abdülmuttalib'in Muhammed'i, sevgili.

0: وعنه قال: ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بايعت فقل لا خلابة.
1: عبد الله بن عمر رضي الله عنه anlatıyor. Bir kimse peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip alışverişte kendisinin aldatıldığını söyledi. Peygamberimiz Hibban adındaki o kişiye, alışveriş yaptığın kimseye aldatmak yok de buyurdu.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sadaka malı eksiltmez. Allah affeden bir kulunun ancak şerefini arttırır. Allah için alçak gönüllü davrananı Allah yüceltir.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتم الصف المقدم ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem evvela ilk safı, sonra geridekileri sıra ile doldurun. Boş yer kalacaksa son safta kalsın buyurmuştur.

0: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Ya ma'şara men âmene bilisânihi ve lem yedhulil îmânu kalbeh. La tagtâbul muslimîne ve la tettebi'û avrâtihim. فَإِنَّهُ مَنِ اتَّبَعَ عَوْرَاتِهِمْ يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحُهُ فِي بَيْتِهِ
0: Ey diliyle iman edip kalbine iman girmeyen kimseler! Müslümanların gıybetini yapmayınız ve onların gizli hallerini araştırıp durmayınız. Çünkü her kim onların gizli hallerini araştırırsa, Allah da onun gizlediğini araştırır. Allah kimin gizli halini araştırırsa, onu evinde işlemiş olsa bile açığa çıkarır, rezil eder. İslam'da insanın onurunu zedeleyen her türlü tutum ve davranış yasaklanmıştır. Çünkü insanı insan yapan en büyük değer, onun izzeti ve itibarıdır. İnsanın kendisi ve çevresindeki diğer insanların saygınlığını her daim göz önünde bulundurarak hareket etmesi, insanca bir yaşamın gereğidir. İnsanın onurunu zedeleyen bir davranış olan tecessüs, insanların ayıplarını, kusurlarını, gizli ve özel hallerini araştırmaktır. Daha çok kötü ve ayıp halleri sorgulamayı ifade eder. Bu kötü davranıştan her fırsatta uzak durmamızı hatırlatan Peygamber Efendimiz, bir defasında şöyle buyurmuştur. Zandan sakınınız. Zira kötü zan, sözlerin en yalan olanıdır. Birbirinizin gizli hallerini araştırmayın. Başkalarının konuştuklarına kulak kabartmayın. Birbirinize karşı kin beslemeyin ve kardeş olun. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de de Cenab-ı Hak, ''Ey iman edenler! Zannın çoğundan kaçının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır.'' Birbirinizin kusurunu araştırmayın. Biriniz diğerini arkasından çekiştirmesin buyurmaktadır. Sevgili Peygamberimiz bir hadisi şeriflerinde, kim bundan hoşlanmadıkları ya da kendisinden uzaklaştırdıkları halde bir grubun konuşmalarına kulak kabartırsa, kıyamet günü kulağına kurşun dökülür buyurarak, başkalarının konuşmalarını gizlice dinlemenin ahiretteki cezasının şiddetine vurgu yapmıştır. Allah Resulü, insanların gizli hallerini araştırırsan, ya aralarına fesat sokmuş olursun, ya da aralarında neredeyse fesat çıkmasına sebep olursun buyurarak, insanların açıklarını aramanın, onların aralarını bozmaktan başka bir işe yaramayacağını ifade etmiştir. Mümin, her şeyin ince ölçüyle tartılacağı, hiçbir pişmanlığın fayda vermeyeceği o büyük günde, söylediği her sözden, ve yaptığı her davranıştan hesaba çekileceğini unutmaz. O, o gün ebedi nimetlere kavuşacak olanların zihnine, gönlüne, diline, eline, kısacası kendi nefsine sahip çıkanlar olduğunu bilir. Kırk hadiste güzel ahlak.

0: الله عليه وسلم يصلي فقال: أين مالك بن الدخشم؟ فقال رجل: ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل ذلك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله، يريد بذلك وجه الله، وإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله تعالى.
1: İtban bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet edilen ve reca, Allah'tan ümit var olmak bahsinde geçen meşhur ve uzun bir hadiste o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza kalkmıştı. Birden Malik bin Duhşüm nerede diye sordu. Oradakilerden biri, o Allah'ı ve Resulünü sevmeyen bir münafıktır dedi. Resul-i Ekrem ona, öyle deme, görmüyor musun o Allah'ın rızasını isteyerek La ilahe illallah diyor. Allah'ın rızasını isteyerek La ilahe illallah diyen kimseyi Allah cehenneme haram kılmıştır buyurdu.
0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية.
1: ابن مسعود-dan رضي الله عنه nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ölüye yas tutarken elleriyle yanaklarını dövüp yakalarını yırtan ve cahiliye çığırtkanlığı yapan bizden değildir.

Rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem size yaptığınız takdirde Allah'ın günahlarınızı yok edeceği ve derecelerinizi yükselteceği bir şey tavsiye edeyim mi? Dedi. Sahabiler evet ya Resulallah diye cevap verince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem soğuk ve benzeri zor şartlarda güzelce abdest almak, uzak yerlerden camiye gelmek, bir namazdan sonra diğer namazı beklemek. İşte bağlılık, nöbet budur. İşte bağlılık, nöbet budur buyurdu.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها، وإن أطلقها ذهبت.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ı ezberleyen kimse bağlı devesi olan kimseye benzer. Şayet onu sık sık yoklarsa elinde tutar. Bırakıverirse kaçar gider demiştir.

0: Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Tevekkül. Ömer bin el-Hattab'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Eğer siz gereği gibi Allah'a tevekkül etseydiniz, sabahleyin aç gidip akşamleyin tok dönen kuşlar rızıklandırıldığı gibi size de rızık verilirdi. İslam akidesinin bir gereği ve zaruri bir ifadesi olarak tevekkül, Allah'a karşı tam bir güven, samimiyet ve teslimiyet içinde olmak, rızkı verenin yalnızca Allah olduğu iman ve şuuruyla hareket etmek demektir. Seyyid Şerif Cürcani'nin ifadesiyle tevekkül, Allah'ın nezdinde olanlara güvenip insanların elindekilerden ümit kesmektir. Çalışmak, gayret etmek ve tedbir almaksa esbaba tevessül birer sebep ve vesiledir. Derler ki esbaba tevessül mani tevekkül değildir. Yani rızık temini için gösterilen teşebbüs, gayret ve çaba tevekküle engel olmaz. Müslüman Allah'a tevekkül etmeli, onunla iletişimini canlı tutmalı, kendisi için takdir ve tayin edilen rızkın mutlaka geleceğine inanmalı, telaş ve paniğe kapılmamalı, tedbiri beşeriyi yerine getirip takdiri ilahiye rıza göstermeli, rızkını helal yoldan sağlama azim ve kararlılığı göstermelidir. Zorluk ve sıkıntılarla karşılaşması halinde bu Allah'ın takdiriyledir ve görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler diyerek teselli olmalı, kolaylık ve rahatlık görmesi durumundaysa bu Allah'ın kolaylaştırması sayesindedir demelidir. Aksi halde ben bu servete yalnız kendi bilgim sayesinde kavuştum diyen Karun'un, kendinden varlık gören, zulmeden, aldanan ve aldatan, zenginliğe dayalı kibir ve gururun sembolü olan adamın durumuna düşer. Zira rızık verenin Allah olduğu, iman ve şuurundan sonra çalışmak ve gayret göstermek ancak bir anlam kazanır. Bu yüzden rızkı salt çalışma ve gayrete bağlamak, sebebi yüce yaratıcı yerine koymak gibi yanlış bir neticeyi beraberinde getirir. Sabahları boş kursaklarla telaş ve endişeden uzak, tam bir güven ve teslimiyet içinde rızık aramaya çıkan, akşamları dolu kursaklarla dönen kuşların rahatlığı ve teslimiyeti içinde, yersiz duygu ve düşüncelere kapılmadan hissesine düşeni aramak tevekkülün gereğidir. Bu anlamda tevekkül, özgürlük ve bağımsızlık demektir. Tevekkül, uyuşukluk ve hareketsizlik için asla bir mazeret teşkil etmez. Tembellik ve boş oturmak tevekkülün esprisiyle bağdaşamaz. Meşhurdur. Hazreti Ömer Yemenli bir grup insanla karşılaşmış, onlara "Sizler kimlersiniz?" diye sormuş. Onlar da "Biz mütevekkilleriz." diye cevap vermişler. Hazreti Ömer onlara "Hayır, aksine siz müteekkiller, yiyiciler, insanların sırtından geçinenlersiniz. Size mütevekkillerin hallerini anlatayım. Tohumu toprağa atar, sonra da Rabbine güvenerek neticeyi ona havale eder. Bundan dolayı Mehmet Akif Ersoy, tevekkül temalı şiirinde şu suali sorar. Alemde tevekkül demek olsaydı atalet, mirası diyanetle yaşar mıydı bu millet? Yüce Kur'an'ın, yeryüzündeki bütün canlıların rızkını ancak Allah verir. Nice canlı var ki rızkını sırtında taşımıyor. Onlara da size de rızık veren, besleyip barındıran Allah'tır. O her şeyi işitir, her şeyi bilir. Kim Allah'tan korkarsa, Allah ona bir çıkış yolu ihsan eder ve ona beklemediği yerden rızık verir. Kim Allah'a tevekkül ederse, o ona yeter. Bir işe azmettiğinde artık Allah'a güven ve Allah bize yeter. O ne güzel vekildir ayetleri Müslüman insanın nasıl bir ruh dünyasına sahip olması gerektiği mesajını verir. Nitekim ateşe atıldığı zaman Hazreti İbrahim'in son sözü Allah bana yeter, o ne güzel vekildir demek olmuştu. Müminler ancak Allah'a güvenip dayansınlar ayeti Allah'a güvenip dayanma nispetinde huzur ve saadete erişileceğini öğretir. Zaten Müslüman adamla ekonomik adam arasındaki temel fark da bu noktada kendini gösterir.
2: Hadislerle İslam az sonra.

Ellerim boşlukta, senin Uhud günü dağılan saçlarını arıyor. Gözlerim, göz bebeklerini Hira dağında. Gözümdeki damla biliyorum, şu anda yanaklarında soğuyor. Ebu Bekir'in olup mağarada, Ali'nin olup yatağında, seni Hatice'nin kalbinde, Ayşe'nin dilinde, Zeynep'in gözlerinde buluyorum. Doğan günde, ayın 14'ünde, baktığım her yerde seni görüyorum. Sen varsın zamanın ve mekanın ötesinde. Aşkın coğrafyalara hayat bahşediyor. Sevdanla tutuştu Hicaz çölleri. Rahmetinle dirildi Anadolu, Mezopotamya. Gel ey Mısır'ın Nili, Medine'nin gülü, sevgili. Nurunla pervane kesilen bedene bir bak, bedenini yak, ruhuna bir çift kanat tak, gözyaşıyla yunmuş, kan rengine boyanmış. Sana ey gönül ikliminin meliki, sana bu adak, kapında çağlarca ağlayacak. Haki payine yetem der ömürlerdir muttasıl, başını taştan taşa vurup, gezer avare su.

Huneyn'i hatırlar mısın ya Resulallah? Sen hak elçisin, bunda kuşku yok. Sen Abdülmuttalib'in yetimisin. Gel ey Kureyş'in emini, barışın zeytini, kavganın en önde gideni, şehadetin duva açılmadık gelini, sevgili. Ve duayı ne çok severdin, yarana merhem diye sürerdin. Geceyi yük tutma vakti, gündüzü sefer bilir, ahireti dünyaya, Mekke'yi miraca yaylardın. Gel ey Amine'nin Mustafa'sı, İbrahim'in duası, Meryem'in İsa'sı, Mesih'in haber verdiği sevgili.

Biat, Bir Yürek Sözleşmesi. İkinci Bölüm. İslam'ın yeni yeni kalbe yerleştiği Mekke'de Hazreti Peygamber, müminlerden iman, itaat ve ahlaki erdemlerin kazanımı noktasında bağlılıklarını bildirmek üzere biat almaktaydı. Akabe'de Medineli Müslümanların Hazreti Peygamber'e yaptıkları bu biat, hem Medine'de Müslümanların birliğini sağlayacak devletin kurulmasına zemin hazırlamış, hem de biate imani boyutun yanı sıra siyasi bir mahiyet kazandırmıştı. Medineliler Allah Resulüne ve Mekkeli Müslümanlara özellikle hicret sonrasında sağladıkları yardım ve desteklerinden dolayı yardım edenler anlamına gelen Ensar ismine layık görülmüştü. Böylece sosyal ve siyasi bir teşkilatlanmanın temelini oluşturan Akabe biatlerinden sonra Hazreti Peygamber dini ve siyasi bir lider olmuştu. Mekke'de inanan cemaatin lideri görünümünü taşıyan peygamberlik misyonu, Akabe biatinin hemen ardından başlayan ve Medine dönemine uzanan süreçte devlet başkanlığına dönüşmüştü. Bu anlamda biat, sadece Hazreti Peygamber'in peygamberliğine imani bir bağlanış değil, aynı zamanda onun dini, siyasi ve toplumsal alanda önderliğini ve baş olduğunu tanımanın bir temsili haline gelmişti. Aradan geçen yıllar içinde Medine'de artık güçlü bir İslam toplumu oluşturulmuştu. İmanla şereflenen her mümin önce Allah Resulüne biat ederek bağlılığını bildiriyordu. Fakat Hazreti Peygamber kölelerden ve çocuklardan biat almıyordu. Bir keresinde Zeynep binti Hümeyt, oğlu Abdullah'ı yaşı küçük olduğu halde biat için Peygamberimize getirmiş, ancak Nebi sallallahu aleyhi ve sellem o daha çok küçük diyerek ondan biat almamış, ancak başını okşayarak kendisine dua etmişti. Hanımlar da toplu olarak ya da tek tek Hazreti Nebi'ye biat ediyorlardı. Kur'an, Hazreti Peygamber'den onların biatlerini kabul etmesini istiyordu. Ey Peygamber! İnanmış kadınlar Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarını öldürmemek, elleri ve ayakları arasında bir iftira uydurup getirmemek, iyi işi işlemekte sana karşı gelmemek hususunda sana biat etmeye geldikleri zaman biatlerini kabul et. Bazen Hazreti Peygamber hanımların çeşitli tutum ve davranışlarını dikkate alarak farklı şartlar üzerine de biat alabilmekteydi. Nitekim hanım sahabilerden Ümmü Atiye kendi biatlerini şöyle anlatmıştı. Hazreti Peygamber bizden cenazenin arkasından bağıra çağıra ağıt yakmamamız üzere biat almıştı. Hazreti Ayşe'nin anlattığına göre Resulullah kadınlarla biatleşirken onların ellerinden tutmaz, onlardan sözle biat alırdı. Hazreti Peygamber müminlerden güç yetirebildikleri hususlarda biat etmelerini istemekteydi. Zira Yüce Allah hiç kimseyi gücünün yetmeyeceği bir şeyden sorumlu tutmamaktaydı. Nitekim bu konuda Cerir bin Abdullah biat tecrübesini şöyle anlatmaktaydı. Hazreti Peygamber'e geldim ve ona hoşuma gitsin ve gitmesin dinleyip itaat etmek üzere her hususta sana biat ediyorum dedim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, ey Cerir, bunu yapabilecek misin? Buna gücün yetecek mi? Buyurdu ve şöyle ekledi. Gücüm yettiği hususlarda de. Sonra her Müslümana karşı samimi davranmak şartıyla biatimi kabul etti. Ümeyye binti Rukayka da birkaç kadınla birlikte Allah Resulüne varıp biat ettiklerini ve Resul-i Ekrem'in onlara merhamet göstererek yapabilecekleri ve güç yetirebilecekleri hususlarda onların biatini kabul ettiğini ifade etmektedir. Hazreti Peygamber'e biat etmek üzere gelenlerin ileri sürdüğü bazı şartlar da olabilmekteydi. Hazreti Cabir'in anlattığına göre Taif'ten gelen Sakif kabilesi heyeti kendilerine zekat ve cihadın şart koşulmaması arzusuyla biat etmek istemişlerdi. Biatlerini kabul eden Allah Resulü, onlar Müslüman olduklarında ileride zekat da verecekler, cihada da katılacaklar buyurmuştu. Onların İslam'ı tam manasıyla anlayıp kalplerine imanın yerleşmesinden sonra imanlarının gerektirdiği her şeyi yapacaklarına olan inancının bir ifadesiydi bu. Bir başka rivayete göre ise bu heyet, Hazreti Peygamber'e cihad için orduya alınmalarını, vergi ve namazdan muaf tutulmaları şartıyla biat edeceklerini ifade etmişlerdi. Allah Resulü onların namazdan muaf tutulma isteklerini,
içinde rükû bulunmayan dinde hayır yoktur diyerek reddetmiş, cihat ve vergi şartlarını ise zamana bırakmıştı. Hicretin 6. senesiydi. Gördüğü bir rüya üzerine sevgili Nebi, yanına aldığı 1500 kadar sahabesiyle birlikte Kabe'yi ziyaret amacıyla Mekke'ye doğru yola çıkmıştı. Ancak gece gündüz ihramlı bir vaziyette tam bir hafta süren meşakkatli bir yolculuktan sonra Mekke'ye 22 kilometre mesafedeki Hudeybiye'de müşrikler tarafından durdurulmuşlardı. Umre'ye çıkan Müslümanlar savaşma niyetiyle yola çıkmadıkları için yanlarına basit yolcu kılıçları dışında başka silah almamışlardı. Hudeybiye'de konaklayan Hazreti Peygamber amaçlarının savaşmak olmadığını bildirmek üzere Hazreti Osman'ı elçi olarak Mekke'ye göndermiş, ancak Hazreti Osman'ın dönüşü gecikmiş ve şehit edildiğine dair sonradan yalan olduğu anlaşılan bir haber yayılmıştı. Aslında Hazreti Peygamber'in ve Müslümanların niyeti sadece Kabe'yi ziyaret etmekti. Ancak müşriklerin bu olumsuz tavırları olası bir savaşın habercisiydi sanki. Zira yıllardır memleketlerine hasret kalan muhacirler hem Beytullah'ı ziyaret edecek hem de içlerindeki memleket hasretini bir nebze de olsa gidereceklerdi. Medine'de muhacirlere kucak açan Ensar'sa Allah Resulü ile Kabe'yi ziyaret etme arzusuyla düşmüştü yollara. Şimdi ise müşrikler tarafından engellenmeyi hazmedemiyordu Müslümanlar. Hiç hesapta olmayan bu engelleme sonucunda oldukça gergin bir atmosfer oluşmuştu. Bunun üzerine Hazreti Peygamber bir ağaç altında dostlarını toplamış ve onların şartları ne olursa olsun birlikteliklerini bozmayacaklarına dair biat almıştı. Cabir bin Abdullah, "O gün biz Hazreti Peygamber'e ölmek üzere değil, savaştan kaçmamak üzere biat etmiştik" ifadeleriyle aktarır o günkü durumu. Söz vermişti dostları ona, zorlukta da kolaylıkta da yanında olacaklarına dair. Biatin ardından

yandan Müslümanların kararlılıklarını gören Mekkeli müşrikler, Hazreti Peygamberle Müslümanlar arasında şartları ağır bir anlaşma yapmışlardı. Buna göre Müslümanlar geri dönecekler ve Kabe ziyareti bir sonraki sene yapılacaktı. Şüphesiz Allah, ağaç altında sana biat ederlerken inananlardan hoşnut olmuştur. Şüphesiz sana biat edenler Allah'a biat etmiş olurlar mealindeki ayetler, Yüce Allah'ın bu biate katılan müminlerden razı olduğunu açıkça ifade ediyordu. Allah'ın müminlerden ve müminlerin de Allah'tan razı olmasından dolayı Hudeybiye'deki bu biat Rıdvan biati olarak anıldı. Böylece Allah ve Resulünün emir ve tavsiyeleri doğrultusunda yaşama arzusu içinde olmalarının yanı sıra, onun liderliğini ve devlet başkanlığını kabul eden müminler, bu arzularını ve kabullerini Hazreti Peygamber'e biat ederek bir sözleşmeye bağladılar. Ve ömürleri yettiği sürece bu sözleşmenin hükümlerine göre davranışlarını isteyerek ve gönülden bağlanarak ayarladılar. 10 yıllık Medine döneminde değişik mekanlarda, değişik zamanlarda Hazreti Peygamber'in kapısına koşanlar, güçleri nispetinde iyilik ve hayırda yarışmaya yürekten söz verdiler. Biat, ilk müminler için sadece imani bir bağlılığı yansıtmıyor, Peygamber Efendimiz'in şahsında onun siyasi, dini ve askeri alandaki otoritesini, savaşta ve barışta, zorlukta ve kolaylıkta, her halükarda kabul etmeyi de içeriyordu. Zira insanları bağlayıcı bir devlet sisteminin ve kanunların olmadığı bir toplumda, Hazreti Peygamber yeni bir hukuka dayanan bir şehir devleti kurmuştu ve bu devletin yöneticisi de kendisiydi. Bu bağlamda ilk müminlerin Hazreti Peygamber'e yaptıkları biat, imani açıdan olduğu kadar siyasi açıdan da oldukça önemliydi. Biat edip sözünde duranlara mükafat olarak cenneti müjdeleyen Hazreti Peygamber, sözünde durmayanın hükmününse Allah'a ait olduğunu söylemişti. Hazreti Peygamber sonrası dönemlerde de tarih içerisinde Müslüman devletlerde varlığını ve işlevini sürdüren biatin, lider ve yönetici kesimle yönetilenler arasında her iki tarafı da sorumluluklarıyla bağlayan bir anlaşma olması sebebiyle siyasi niteliği ağırlık kazanmıştı. Halkın yöneticisini tayin etmesi ve karşılıklı yükümlülük beyanı içermesi bakımından biat, modernite öncesi dönemlerin katılımcı devlet yapısının bir unsuru olarak görülebilir. İslam toplumunun Resulullah sonrası ilk yöneticisi olma şerefini kazanan Hazreti Ebubekir'in halife seçilmesi de biat yoluyla, yani halkın onayıyla gerçekleşmişti. Seçiminin ardından yaptığı konuşmada Hazreti Ebubekir, "Doğru yaptığım sürece bana destek olun, hata ettiğimde düzeltin," demişti. Buradan anlaşıldığı üzere biat, gözü kara bir şekilde ölünceye kadar rastgele bir kişinin peşine takılıp sürüklenmeyi değil, hem yönetenin hem yönetilenin sorumluluklarını yerine getirmesini ifade etmekteydi. Hazreti Peygamber'in İslam'ı kabullenecek kimse arayışıyla başlayan süreç, müminlerin peygamberle buluşup ona itaatlerini arz etmek için biatleşmeleriyle devam etti. Allah Resulü'nün halifelerinden sonra biat bir süre daha işlevsel olmaya devam etti. İslam'ın ilk asırlarında oldukça önemli bir işlevi olan biat, şartların, yönetim şekillerinin tamamen farklılaştığı günümüzde, ilk inananların Allah'a ve Resulüne bağlılığını temsili olarak anlatan bir kavramdır. Allah'a ve Resulüne verilen ahdin bir ifadesidir. Günümüzde ise Müslümanlar, Hacerül Esved'i selamlarken, temsili olarak Allah'a verdikleri sözü, ahdi yinelediklerini düşünürler. Her ne kadar Nebi sallallahu aleyhi ve sellemle buluşup ona biat edemeseler de, bugün müminler kalplerindeki imanlarıyla ve ona layık ümmet olmak için ortaya koydukları çabalarla sunacaklardır Resul'e olan bağlılıklarını. Bugün müminlerin peygambere ahitleri, Hendek Savaşı'nda sahabenin Resulullah'a şu coşkulu mısralarla sundukları biat gibidir. Bizler Muhammed'e biat edenleriz. Ömrümüz oldukça İslam yolunu izleriz. Resul-i Ekrem yüreğinde sahabe sevgisi aynı coşkuyla şöyle karşılık vermişti onların bu biatlerine. Ey Allah'ım! Gerçek hayır ancak ahiret hayrı. O halde mübarek eyle muhacir ve ensarı. Allah Resulüne ashab-ı güzin hangi şartlarla biat etmişlerse
onların izinden gitmeyi kendilerine şiar edinen müminler, adeta onlarla berabermiş gibi aynı şartlara riayet etmeye çalışacaklardır. Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacaklar, hırsızlık yapmayacaklar, zina etmeyecekler, çocuklarını öldürmeyecekler, kimseye iftira etmeyecekler, iyi işlerde yöneticilerine karşı gelmeyecekler ve her Müslümana içtenlikle davranacaklardır. Böylece onlar, sevgili Peygamberimize sundukları biatlerine son nefesine kadar sadık kaldıkları takdirde, gerçek hayat olan ahirette, Resulullah'ın ensar ve muhacirler için dilediği mağfirete onlar da nail olacaklardır.

0: وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره.
1: Osman bin Affan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir kimse güzelce abdest alırsa tırnak altlarına varıncaya kadar bütün bedeninden günahları dökülür.
0: عن أبي الخطاب قتادة قال: قلت لأنس: أكانت المصافحة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم.
1: أبو الخطاب قتادة'dan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Enes'e Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ashabı arasında el sıkışma adeti var mıydı diye sordum. Enes: evet, vardı dedi.
0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kendi yolunda savaşanlar için Allah cennette 100 derece hazırlamıştır. Her 2 derecenin arası gökle yer arası kadardır buyurdu.
0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. فقلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت عليه سورة النساء حتى جئت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان.
1: İbn Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana Kur'an oku diye emir buyurdu. Ya Resulallah, Kur'an sana nazil olmuşken ben nasıl sana Kur'an okuyayım dedim. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, ben Kur'an'ı başkasından dinlemeyi severim buyurması üzerine kendisine Nisa suresini okumaya başladım. Her ümmetten şahit getirdiğimiz ve onlara da seni şahit kıldığımız zaman bakalım onların hali nice olacak mealindeki ayet-i celileye, Nisa 4:41, geldiğimde şimdilik bu kadar okuman yeter buyurdu. Baktım ki gözlerinden yaşlar akıyordu.

0: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Men gassale meyyin hamdalla aleyhi ve lem yufşi aleyhi ma ra'a kharaca min khati'atihi misle yevmi veledethu ummuh.
0: Kim bir ölüyü yıkar, onu kefenler, kefenine güzel koku sürer, cenazesine taşır, cenaze namazını kılar ve ölünün üzerinde gördüğü olumsuz şeyleri yaymazsa, anasından doğduğu gibi günahlarından arınmış olur. İnsanoğlu saygın bir varlıktır. Allah onu en üstün şekilde yaratmıştır. Yaşarken bedeni saygı değer olan insanoğlunun ölüsü de hürmete layıktır. Dolayısıyla insan ölümünden sonra da ona yakışır bir şekilde ahiret hayatına uğurlanmalıdır. Ölen kişi bir başka insanın yahut bir hayvanın bedeninde dünyaya geri gelmez. Rabbimiz bu hususta şöyle buyurur. Nihayet onlardan birine ölüm gelip çatınca, Rabbim beni geri gönder de geride bıraktığım dünyada iyi işler yapayım der. Hayır, onun söylediği bu söz boş laftan ibarettir. Önlerinde yeniden diriltilecekleri güne kadar bir berza, engel vardır. Böylesine bir ayrılık elbette ölen kişinin yakınlarını ve sevenlerini üzer. Ancak bu üzüntü kişiyi asla isyana sürüklememelidir. Hele Cenab-ı Hakk'ı veya kaderi suçlayıcı bir tavra asla götürmemelidir. Peygamber Efendimizin oğlu İbrahim vefat ettiğinde gözlerinden yaş geldiğini gören sahabilerden biri, "Sen de mi ağlıyorsun ya Resulallah?" diyerek şaşkınlığını dile getirince Allah Resulü şu cevabı vermiştir. Göz yaşarır, kalp hüzünlenir. Fakat biz Rabbimizin razı olacağı sözlerden başkasını söylemeyiz. Ey İbrahim! Biz senin ölümünden dolayı gerçekten üzgünüz. İslam'a göre ölen bir mümin maddi ve manevi kirlerden arınmış olarak ahiret yolculuğuna başlaması için yıkanır. Güzel bir şekilde kefenlenir. Kefen, insanoğlunun amelinden başka bir şey

ile dünyadan ayrılamayacağının en büyük göstergesidir. Nasıl ki kişi doğduğunda eller üzerinde taşınırsa, ölümle karşı karşıya gelen kişi de omuzlarda taşınır. Cenaze namazının kılınacağı yer olan musallaya getirilir. Müminler, ölen bir kişinin affedilmesi, günahlardan arınması ümidiyle cenaze namazı kılar. Ona hayır duada bulunur. Cenaze namazından sonra omuzlara alınan ölü, arkasından dua edilerek defnedileceği kabre getirilir. Yüzü kıbleye gelecek şekilde defnedilir. Müminler iyi günde, kötü günde omuz omuzadır. Cenazenin ardından hüzünlü aile ziyaret edilir. Birlikte bu acının üstesinden gelinir.

0: 40 hadiste iman. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله تعالى ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر فإذا وجدوا قوما يذكرون الله عز وجل تنادوا هلموا إلى حاجتكم فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا فيسألهم ربهم وهو أعلم ما يقول عبادي قال يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك فيقول هل رأوني فيقولون لا والله ما رأوك فيقول كيف لو رأوني قال يقولون لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحا فيقول فماذا يسألون قال يقولون يسألونك الجنة قال يقول وهل رأوها قال يقولون لا والله يا ربي ما رأوها قال يقول فكيف لو رأوها؟ قال يقولون لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة قال فمما يتعوذون؟ قال يقولون يتعوذون من النار قال فيقول وهل رأوها؟ قال يقولون لا والله ما رأوها فيقول كيف لو رأوها قال يقولون لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة قال فيقول فأشهدكم أني قد غفرت لهم قال يقول ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة قال هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم وفي رواية لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله ملائكة سيارة فضلا يتتبعون مجالس الذكر فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم من أين جئتم؟ فيقولون جئنا من عند عباد لك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك قال وماذا يسألوني؟ قالوا يسألونك جنتك قال وهل رأوا جنتي؟ قالوا لا أي رب قال فكيف لو رأوا جنتي؟ قالوا ويستجيرونك قال ومما يستجيروني؟ قالوا من نارك يا رب قال وهل رأوا ناري؟ قالوا لا قال فكيف لو رأوا ناري؟ قالوا ويستغفرونك فيقول قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا قال فيقولون رب فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس معهم فيقول وله غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليسهم.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala'nın yollarda dolaşıp Allah'ı zikredenleri arayan melekleri vardır. Onlar aziz ve celil olan Allah'ı zikreden bir topluluk bulunca birbirlerine gelin aradıklarınız buradadır diye seslenirler ve melekler Allah'ı zikredenleri dünya semasına kadar kanatlarıyla çevrelerler. Allah Teala onların hallerini meleklerden daha iyi bildiği halde meleklere kullarım ne diyorlar diye sorar. Melekler seni tesbih ediyorlar. Tekbir getirerek sana hamdü sena ediyorlar ve seni yüceltiyorlar. Bu kullarım beni gördüler mi ki böyle tesbih edip tekbir getiriyorlar? Hayır, vallahi seni görmediler. Peki beni görseler ne yaparlar? Onlar seni görseler sana daha çok kulluk ederler, seni daha çok yüceltirler ve daha çok tesbih ederlerdi. Benden ne diliyorlar? Cenneti istiyorlar. Onlar cenneti gördüler mi? Hayır ya Rab. Vallahi onlar asla cenneti görmediler. Ya cenneti görselerdi ne yaparlardı? Cenneti görmüş olsalardı, cennete karşı arzu ve hevesleri daha çok olur, cenneti daha fazla isterlerdi. Onlar nelerden Allah'a sığınıyorlar? Cehennemden Allah'a sığınıyorlar. Cehennemi gördüler mi? Hayır, vallahi onu görmediler. Ya cehennemi görselerdi ne yaparlardı? Eğer cehennemi görselerdi, ondan daha çok kaçarlar, daha fazla korkarlardı. Bunun üzerine Allah Teala şöyle buyurur. Ey melekler! Siz de şahit olun ki ben onları bağışladım. Meleklerden biri der ki, filanca onlardan değil, sadece bir ihtiyacı için gelmişti. Yüce Allah, zikir meclislerinde oturanlar öyle kimselerdir ki, onlarla birlikte bulunanlar da kötü olmaz. Müslim'in Ebu Hureyre'den naklettiği bir rivayette, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala'nın diğer meleklerden ayrı olarak zikir meclislerini araştırmak üzere dolaşan gezici melekleri vardır. Bunlar bir zikir meclisi buldukları zaman onlarla beraber otururlar. Kanatlarını onların üzerine açarak kendileriyle dünya semasının arasını doldururlar. Meclistekiler dağıldıklarında ise melekler tekrar semaya çıkarlar. Allah Teala bildiği halde onlara nereden geldiniz diye sorar. Melekler de yeryüzündeki kullarının yanından geldik. Onlar tesbih, tekbir, tehlil ve hamd ederek seni zikrediyorlar ve senden dileklerde bulunuyorlar derler. Allah Teala benden ne istiyorlar? Cennetini istiyorlar. Cennetimi gördüler mi? Hayır ya Rabbi, görmediler. Cenneti görselerdi ne yaparlardı? Senden güvenceni isterlerdi. Benden neden dolayı güvence isterlerdi? Ateşinden ya Rabbi. Ateşimi gördüler mi? Hayır, görmediler. Ateşimi görselerdi ne yaparlardı? Senden bağışlanma dilerlerdi. Bunun üzerine Yüce Allah, ben de onları bağışladım. İsteklerini onlara bahşettim ve korktukları şeye karşı onlara güvence verdim buyurur. Bunun üzerine melekler, ya Rabbi, zikir meclisinde bulunan filan kul çok günahkardır. oradan geçerken aralarına oturmuştu derler. Bunun üzerine Yüce Allah, onu da bağışladım. Onlar öyle bir topluluktur ki meclislerinde bulunanlar da kötü olmaz buyurur.

0: Bazı rivayetlere göre Hudeybiye, bazılarına göre ise Hayber seferinden dönüldüğü gece Allah Resulü ile ashabı bir yerde konaklarlar. Resulullah bizi kim bekleyecek diye sorunca Bilal-i Habeşi radıyallahu anh kendisi de yorgun olmasına rağmen ben ey Allah'ın Resulü diyerek gönüllü oldu. Efendimiz uyursan deyince de hayır uyumam dedi. Bunun üzerine kafile istirahate çekilip gönül rahatlığıyla uyudu. Ancak son derece yoğun geçen günler ve uzun bir yolculuk sonrası herkes gibi Bilal de yorgunluğa yenik düştü ve uyuyakaldı. Kafile uyurken sabah namazının vakti geçti. Derken güneş doğdu ve teker teker uyandılar. Hazreti Ömer de uyandı ve konuşun ki Resulullah da uyansın dedi. Gelen sesler üzerine Efendimiz uyandı ve namazın vaktini geçirdiklerini görünce belki de Bilal'in mahcup olmasını istemediği için şüphesiz Allah istediği zamanda ruhlarımızı aldı ve yine istediği zamanda onları size geri verdi dedi. Güneş ağarınca da Bilal'den ezan okumasını istedi. Sonrasında abdestini aldı, ashabıyla birlikte sabah namazını kaza ettiler. Namazdan sonra Efendimiz, sizden uyuyan ya da unutan, bu sebeple namazını geçiren işte böyle yapsın buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit sabah namazı vaktidir. Şimdi Ankara için sabah ezanı vakti.
1: Allahu ekber, Allahu ekber.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد لا تمسه النار إلا تحلة القسم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kimsenin üç çocuğu ölürse cehennem ateşi o kimseye ancak yemin yerini bulacak kadar temas eder buyurdu.
0: وعن قيس بن أبي حازم قال: دخلنا على خباب بن الأرط رضي الله عنه نعوده وقد اكتوى سبع كيات، فقال: إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا، وإنا أصبنا ما لا نجد له موضعا إلا التراب، ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. ثم أتيناه مرة أخرى وهو يبني حائطا له، فقال: إن المسلم ليؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب.
1: كايس بن أبو حازم anlatıyor. Habbab bin Eret radıyallahu anh hastalandığı vakit onu ziyarete gittik. Vücudunu yedi yerinden dağlatmıştı. Şöyle dedi: eski dostlarımız gelip geçtiler. Dünya onlardan hiçbir şey eksiltmedi. Biz ise sahip olduğumuz malları toprak, kerpiç evlere harcadık. Eğer Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ölümü istemekten bizi men etmemiş olsaydı, ölmek için dua ederdim. Ravi Kays bin Ebu Hazim şu açıklamayı yapmıştır: bir başka zaman onun yanına gittik. Gittiğimizde duvar örüyordu. Bize şunları söyledi: Müslüman şu ev yapmak için toprağa yatırdığı maldan başka Allah için harcadığı her şeyden sevap kazanır.
0: وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا. قلنا: يا رسول الله، دعوت بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا. فقال: ألا أدلكم على ما يجمع ذلك كله؟ تقول: اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
1: أبو أمامة الباهلي'nin رضي الله عنه şöyle dediği rivayet edilmiştir: bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok dua etti ve biz ondan bir şey ezberleyemedik. Bir gün: ya Resulallah, siz çok uzun dua ettiniz ama biz ondan bir şey ezberleyemedik dedik. Bunun üzerine Resulullah: ben bu duaların hepsini kapsayan bir duayı size söyleyeyim mi? Şöyle deyin: Allah'ım, Peygamberin Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem senden dilediği hayırları

0: Ve ben de dilerim. Peygamberin Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem sana sığındığı şerlerden ben de sana sığınırım. Yardım ancak senden beklenir. Dünya ve ahirette istenilen şeye ulaştıracak sensin. Kuvvet ve kudret ancak Allah'ın yardımı iledir.
1: عن أبي عمرو وقيل أبو عبد الله وقيل أبو ليلى عثمان بن عفان رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل.
0: أبو عبد الله ويا أبو ليلى ديانلان Ebu Amr Osman bin Affan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cenaze defnedildikten sonra onun başında durup kardeşiniz için istiğfar edin ve Allah'ın yardımına mazhar olmasını isteyin. Zira o şu anda sorgulanmaktadır buyurdu.

0: Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Efendime söyleyeyim. Hevai nefsi şeytani gibi gümrahımız vardır. Harap etti dil-ü canı, enin-ü ahımız vardır. İnayet olsa esbaktan, hidayet feyzi mutlaktan, İnayet Hazreti Hak'tan, ulu Allah'ımız vardır. Beriyiz her gavayetten dahi, rah-ı dalaletten, ki tevfik-u hidayetten kavi hem rahımız vardır. Nedenli olsa ger isyan erişmez yeis ile hırman, Nedim-i Hazreti Rahman şefaat hahımız vardır. Ümittir kalbin aşadı, ferah ya beyler imdadı. Şefaat kânımız Hadi-i Habibullah'ımız vardır. Meyi aşkı ile mestiz vekilin cümleden pestiz. Ne varlıktan tehi destiz, ne mal-ü cahımız vardır. Eder her derde ol bir em verir, her zahma bir merhem. Melaz-u melce-i alem açık dergahımız vardır. Bu alemde bulan bulmuş, şeb-i kadr içre bedr olmuş. Ziyası aleme dolmuş, münevver mahımız vardır. Salahi oldu dildade, o şah-ı hüsne üftade. Bizim dünyada, ukbada muazzam şahımız vardır. Salahaddin Uşşaki.

0: yağmur. Seni bekleyen bir taş da ben olsaydım. Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım. Dokunduğun küçük bir nakış da ben olsaydım. Sana sırılsıklan bir bakış da ben olsaydım. Uğrunda koparılan bir baş da ben olsaydım. Bahiradan süzülen bir yaş da ben olsaydım. Okşadığım bir parça kumaş da ben olsaydım. Senin için görülen bir düş de ben olsaydım. Yeryüzünde seni bir görmüş de ben olsaydım. Senin visalinle bir gülmüş de ben olsaydım. Sana hicret eden bir Kureyş de ben olsaydım. Damar damar seninle, hep seninle de olsaydım. Batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın kabzasında bir dirhem gümüş de ben olsaydım.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطرق أهله ليلا وكان يأتيهم غدوة أو عشية.
3: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yolculuktan döndüğünde evine gece gelmezdi. Kuşluk vakti veya akşamüstü gelirdi.

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله.
1: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: ölmek üzere olan hastalarınıza La ilahe illallah sözünü telkin edin.
0: عن علي رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة فنكس وجعل ينكت بمخصرته ثم قال: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. فقالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا؟ فقال: اعملوا، فكل ميسر لما خلق له.
1: Hazreti Ali radıyallahu anh anlatıyor. Bakiyul Gargat mezarlığında bir cenaze merasiminde bulunuyorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve oturdu. Biz de onun etrafına oturduk. Elinde bir baston vardı. Başını eğdi ve bastonu ile yere bazı çizgiler çizdi. Sonra da her birinizin cennet veya cehennemdeki yeri ezelde yazılmıştır buyurdu. Bunun üzerine sahabiler, ya Resulallah, biz işimizi yazgımıza mı bırakalım dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hayır, siz yapmanız gerekeni yapın. Herkes yaratılışına kolay geleni seçecektir buyurdu.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان، فإذا فرغ فليلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Şeytan her işinizde, hatta yemek yerken dahi sizin yanınıza gelir. Birinizin lokması yere düşerse onu alıp üzerindekileri temizlesin ve yesin. Şeytana bırakmasın. Yemeği bitirince parmaklarını yalasın. Çünkü insan bereketin yemeğin neresinde bulunduğunu bilemez.

0: وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسيره، فقال لي: أمعك ماء؟ قلت: نعم. فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى في سواد الليل، ثم جاء فأفرغت عليه من الأداوة، فغسل وجهه وعليه جبة من صوف، فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة، فغسل ذراعيه ومسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين، ومسح عليهما. وفي رواية: وعليه جبة شامية ضيقة الكمين. وفي رواية أن هذه القضية كانت في غزوة تبوك.
1: Mugire bin Şube radıyallahu anh anlatıyor. Tebük seferi sırasında bir gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte yolculuk ediyordum. Yanında su var mı diye sordu. Evet dedim. Bunun üzerine devesinden indi, yürüdü ve karanlıkta kayboldu. Sonra geri geldi. Eline tulumdan su döktüm, yüzünü yıkadı. Üzerinde yünden yapılmış bir cübbe vardı. Cübbenin yenlerini sıyıramadığı için kollarını cübbenin altından çıkardı ve yıkadı, başını meshetti. Ben meshlerini çıkarmaya yeltendim. Onları bırak, çünkü onları abdestliyken giydim buyurdu ve üzerlerini meshetti. Diğer bir rivayete göre Hazreti Peygamber'in üzerinde yenleri dar olan bir Şam cübbesi vardı. Başka bir rivayete göre bu olay Tebük gazvesinde olmuştur.

0: فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا يا رسول الله وإن لنا في هذه البهائم لأجرا. فقال في كل كبد رضبة أجر.
1: Vaktiyle bir adam yolda giderken çok susadı. Nihayet bir kuyu bulup oraya indi. Su içip çıktı, bir de ne görsün, bir köpek dilini çıkarmış soluyor ve susuzluktan nemli toprağı yalıyordu. Adama kendi kendine, bu köpek de tıpkı benim gibi susamış dedi. Ve hemen kuyuya indi, mestini suyla doldurdu ve mesti ağzına alarak kuyudan çıktı. Köpeği suladı. Bundan dolayı Allah o kimseye teşekkür etti ve onu bağışladı. Sahabiler, ey Allah'ın Resulü, bizim için hayvanlardan dolayı sevap var mıdır dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet, her yaş ciğeri, yani can taşıyan varlığı sulayan içinde mükafat vardır buyurdular. Allah Teala dünyaya denge, düzen ve ölçüler koymuştur. Bu denge unsurlarından biri de hiç şüphesiz canlılardır. Canlılar Allah'ın kudretinin bir eseridir. Karada, denizde ve havada yaşayan tüm hayvanların ekolojik sistemin korunmasında önemli bir yeri vardır. Hazreti Nuh'un her hayvan türünden birer çifti gemiye alması bunun göstergesidir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, yaratılanlara merhametli davranmayı Allah'ın rahmetini elde etme şartlarından biri olarak göstermiştir. Merhamet edene Rahman da merhamet eder. Siz yerdekilere merhamet edin ki gökteki de size merhamet etsin buyurmuştur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, hayvanların yaşama hakkıyla ilgili olarak hiçbir kişi yoktur ki bir serçeyi yahut ondan daha büyük canlıyı haksız yere öldürsün de Yüce Allah ona bunun hesabını sormasın buyurmuştur. Ayrıca deveyi sahibine güç kazandıran bir varlık, koyunu, keçiyi, bereket kaynağı, atları hayra vesile olacak hayvanlar, insanlarla birlikte yaşadığı için kedileri de ev halkından saymıştır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde, çaresiz kalmış bir köpeğe yardım etmenin erdemli bir davranış olduğunu anlatmıştır. Yaşam hakkı, hayvanların en temel haklarından biridir. Canlılara yapılan bir iyiliği ya da kötülüğü küçük görmemek gerekir. Hayvanlara yapılan küçük bir iyilik cennete, küçük bir kötülük de cehenneme sürükleyebilir. Çünkü her canlı sevap veya ceza vesilesidir. Niyeti iyilik olan her kimse yaptığı iyiliğin karşılığını görecektir. Hazreti Peygamber'in hayvanların var olmaları ve onların yaşamlarını sürdürmeleri için koyduğu ilkeler, evrensel ve çağlar üstü bir niteliğe sahiptir. Hatta diyebiliriz ki, günümüz evrensel hayvan haklarına benzerlik göstermektedir. Sorumluluğumuz, hayvanları, canlı ve cansız bütün varlıkları Yüce Yaratıcı'nın emanetleri olarak görüp onlara sahip çıkmaktır. Unutmayalım ki, hayvanların var olma, yaşama, beslenme, üreme, sağlık gibi haklarını korumak bizim görevimizdir.
2: Kırk hadiste iyilik.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: وعن البراء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا.
5: برادن رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki Müslüman birbiriyle karşılaşıp da el sıkışırlarsa ayrılmadan evvel günahları bağışlanır buyurmuştur.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Aşura gününde oruç tutar ve o günlerde oruç tutmayı emrederdi.
0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن.
1: أبو سعيد الخدري رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذانı duyduğunuz zaman müezzinin söylediklerini siz de tekrar edin buyurmuştur.
0: وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل.
1: Enes'ten رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gece yol almaya bakın zira geceliğin daha hızlı mesafe kat edilir buyurdu.
0: وعنه قال كنا نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل المغرب فقيل أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما؟ قال كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا.
1: Enes'ten رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Biz Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem zamanında güneş battıktan sonra akşam namazından evvel iki rekat sünnet namaz kılardık. Ashabtan biri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bunu kılıyor muydu diye sordu. O da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim kıldığımızı görürdü. Fakat kılın veya kılmayın demezdi, dedi.
2: Sabah mahfel sürmesi az sonra.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. وفي رواية مسلم: فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan hilalini gördüğünüzde oruç tutun ve Şevval ayını gördüğünüzde de iftar, bayram edin. Ramazanın başlangıcında hava bulutlu olur da hilal görünmezse Şaban ayının sayısını 30'a tamamlayın. Bu metin Buhari'nindir. Müslim'in rivayeti ise, eğer Şevval ayının başlangıcında hava bulutlu olursa 30 gün oruç tutun şeklindedir.

0: وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر.
1: Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem münafıklarla aramızdaki güvence namazdır. Namaz kıldıkları sürece zahiren Müslüman muamelesi görürler. Onlardan kim namaz kılmayı terk ederse inkarcılardan olduğunu ilan etmiş olur. Bu takdirde onlar inkarcı muamelesi görürler buyurmuştur.
0: Sabah mahvel sürmesi.

Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem asla gereksiz konuşmazdı. Çevresiyle hep ülfet eder. Onları ürkütücü bir davranışı olmazdı. Her topluluğun seçkinine özel ilgi gösterir ve onları başkan tayin ederdi. Onları sakındırır, onların üstüne titrer, hiçbirinden güler yüz ve tatlı dilini esirgemezdi. Ashabını yokluklarında arayıp sorar, durumlarını takip ederdi. Karşılaştığı insanlara ne var ne yok diye çevrede olup bitenleri sorardı. Güzel olan her şeyi beğendiğini ifade eder ve ona destek verir. Kötü olan şeylere tepki gösterirdi. Bütün işleri uyumluydu. Tutarsız hiçbir davranışı yoktu. Ashabının kendilerine ait işlerinde gaflete düşmeleri veya bıkkınlık duymaları endişesiyle onlar adına kendisi hep tetikte olurdu. O, her durum karşısında tedarikliydi, her sorunun çaresini bulurdu. Onun katında insanların en faziletlisi, başkalarına iyiliği en fazla olanlardı. Mertebesi en yüksek olanlar da halkın sıkıntısına en iyi şekilde ortak olan ve onlara yardım elini uzatan kimselerdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kalkması ve oturması da zikir üzereydi. Toplantı halinde bulunan bir topluluğun yanına geldiğinde baş köşeye geçmez, meclisteki boş kalan en son yere oturuverir, diğer insanların da öyle yapmasını isterdi. Birlikte oturduğu kimselerin seviyelerine göre her birinin hal ve hatırlarını sorarak onlara iltifat ederdi. Çevresindekilere öylesine candan davranırdı ki, birlikte oturduğu kimselerin hepsi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem katında en değerli insanın kendisi olduğunu düşünürdü. Bir kimse yanında çok oturursa veya bir ihtiyacını iletmek maksadıyla huzura gelse, o şahıs kendiliğinden kalkıp gidinceye kadar sabrederdi. Kendisinden bir istekte bulunan kimseyi ya istediğini yerine getirerek ya da tatlı bir dille gönderir. Hiçbir zaman boş çevirmezdi. Onun cömertliği, tatlı dilliliği

güzel ahlakı insanlar arasında öylesine yayılmıştı ki adeta halkın babası gibi olmuştu. Onun nezdinde bütün insanlar da hiçbirisi arasında hak ayrımı yapılmayan aynı seviyedeki evlatlar gibiydi. Onun toplantıları hep ilim, haya, emanet ve sabır gibi ahlaki değerlerin öğretildiği yerlerdi. Onun huzurunda sesler yükseltilmez. Hiç kimsenin mahremiyeti konuşulmaz. Orada vuku bulan kusur ve hatalar dışarı sızdırılmazdı. Onun meclisinde herkes eşit vaziyetteydi. Bir kimse ancak takva ile bir başkasından üstün olabilirdi. Herkes tevazu üzereydi. Orada yaşça büyük olanlara saygı gösterilir. Küçüklere de merhamet edilirdi. Toplantıdaki ihtiyaç sahiplerine öncelik tanınır. Garip olanlara ayrı bir ilgi gösterilirdi.

bir güzide mektuptur. Çağların ötesinden ulaşır intizarın yaldızlı sabahına. Yayılır o en büyük muştu pazartesinden. Beyazlık dokunmuştur gecenin siyahına. Susuzluktan dudağa çatlayan gönüllerin sükutu yar, sevinci dualar kadar derin.

çaresiz bir takvimden yalnızlığa gün saydım. Bir cezir yaşadım ki yaşanmamış mazide. Dokunduğun küçük bir nakışta ben olsaydım. Sensiz kaldırımlara nice güzel can düştü. Yarılan göğsümüzden umutlar bir can düştü. Yağmur kaybettik bütün hazinesini ceddin. En son avcumuzdan inci ve mercan düştü.

0: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر غمر جار على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 5 vakit namaz birinizin kapısı önünde akan ve içinde her gün 5 defa yıkandığı suyu bol bir nehir gibidir buyurmuştur.
0: وعن ابن شماسة قال: حضرنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو في سياقة الموت فبكى طويلا وحول وجهه إلى الجدار، فجعل ابنه يقول: يا أبتاه، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ فأقبل بوجهه فقال: إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، إني قد كنت على أطباق ثلاث، لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولا أحب إلي من أن أكون قد استمكنت منه فقتلته، فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أبسط يمينك فلأبايعك. فبسط يمينه فقبضت يدي فقال: ما لك يا عمرو؟ قلت: أردت أن أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قلت: أن يغفر لي. قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله، وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه، ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها، فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا، ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي.
1: ابن شماسة anlatıyor. Amr bin As radıyallahu anh ölüm döşeğindeyken biz de yanındaydık. O uzun uzun ağladı ve yüzünü duvara çevirdi. Oğlu da: babacığım, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana şu müjdeyi vermedi mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana bu müjdeyi vermedi mi diyerek onu teskin etmeye çalıştı. Bunun üzerine Amr bin As oğluna dönerek: ahiret için hazırlığımızın en iyisi Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in de sallallahu aleyhi ve sellem onun elçisi olduğuna şehadet etmektir. Ancak benim hayatımda 3 devir vardır. Bir zamanlar Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem benden daha fazla kin besleyen yoktu. Öyle ki bana göre en çok istediğim şey bir yolunu bulup onu öldürmekti. Eğer o vakit ölmüş olsaydım cehennemlik olacaktım. Allah İslam'ın sevgisini kalbime koyunca Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldim ve uzat elini, sana biat edeceğim dedim. Elini uzattı. Ben elimi geri çektim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ya Amr, ne yapıyorsun dedi. Şart koşmak istiyorum dedim. Neyi şart koşacaksın diye sordu. Bağışlanmamı dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, İslamiyet'i kabul etmenin kendisinden evvelki günahları, hicret ve haccın da kendilerinden evvelki günahları giderdiğini bilmiyor musun dedi. Bundan sonra benim için Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem daha sevgili ve daha değerli kimse olmadı. Ona duyduğum saygı nedeniyle gözümü dikip ona doya doya bakamazdım. Onu tavsif etmemi isteseler, doya doya ona bakamadığım için anlatamazdım. İşte bu hal üzere ölmüş olsaydım, cennet ehlinden olmayı umabilirdim. Sonra bana bazı görevler verildi. Bu görevlerim esnasında durumumun nasıl olduğunu bilmiyorum. Ben ölürsem ne ağıt yakanlar ne de ateş taşıyanlar cenazeme katılsın. Beni defnederken üzerime toprağı yavaş yavaş atın. Sonra bir devenin kesilip etinin dağıtılacağı kadar bir süre kabrimin yanında kalın ki sizinle yeni yerime alışayım. Rabbimin elçilerine nasıl cevap vereceğimi düşüneyim.

0: Hadislerde ticaret ahlakı az sonra. Kırk hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Allahümme kfini bihalalike an haramik ve agnini bifadlike ammen sivak.
0: Allah'ım, bana helal rızık nasip ederek haramlardan koru. Lütfunla beni senden başkasına muhtaç etme. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Ali'ye öğrettiği duada helal rızkın önemine işaret etmektedir. Tükettiği gıdalar, insanın beden ve ruh sağlığını etkilediği gibi, ibadet hayatını da etkiler. Nitekim Peygamberimiz bir hadisinde, Allah'ın rızasını kazanma niyetiyle uzun bir yolculuk yapan ve ardından dua eden bir kişi hakkında şöyle demiştir. Halbuki onun yediği haram, içtiği haram, gıdası haramdır. Böyle birinin duası nasıl kabul olunsun? Peygamberlerle birlikte müminlere de helal ve temiz yiyecekler yemeleri ayetlerde sıkça hatırlatılır. Gıdanın helal olması iki yönüyle ele alınmalıdır. Kazanılma şekli ve gıdanın maddesinin helal olup olmaması. Hiç kimse asla kendi kazancından daha hayırlı bir rızık yememiştir. Allah'ın peygamberi Davud aleyhisselam da kendi elinin emeğini yerdi sözleriyle Allah Resulü rızkını çalışarak kazanmanın helal gıda açısından en güvenli yol olduğunu belirtmiştir. Peygamberler bu konuda insanlığa örnek olmuşlardır. Zekeriya aleyhisselam marangozdu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çarşıda buğday yığınına rastlayınca elini yığına daldırıp çıkarmıştı. Parmakları ıslanınca satıcıya sebebini sormuş, o da yağmurdan ıslandığını söylemişti. Bu yaşlığı üstüne getirip herkesin görmesini sağlayamaz mıydın? Kim bizi aldatırsa o bizden değildir buyurmuştur. Malda kusur olduğu halde saklamayı, stokçuluk yapmayı yasaklayan Peygamberimiz, kişinin elinin emeğinden daha helal bir yiyecek yemediğini ifade etmiştir. Müşteri kızıştırmak için almayacağı ürünün fiyatını artırmak ve henüz para gelmemiş bir ürünü satın almak da helal olmayan ticari faaliyetlerdir. Besin maddeleri söz konusu olduğunda helal gıdalar daha geniş bir yer tutar. Bitkilerde genel olarak sınırlama yoktur. Etleri yenilmesi haram olan hayvanlar ve yiyecek içecekler ayetlerle ve Allah Resulü'nün uygulamalarıyla belirlenmiştir. Sevgili Peygamberimiz haram ve helalin belli olduğunu, şüphelilerden sakınmak gerektiğini ifade etmiştir.
2: 40 hadiste sosyal hayat.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerde ticaret ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Çalışmak. İnsanın iç dünyasını dışa yansıtan, sanat ve hünerlerini gün ışığına çıkaran ortamlardan biri de iş hayatıdır. Bir insanı ailesine ve topluma faydalı bir üretici durumuna getirmek, çalışmakla mümkündür. Tembellik bir çeşit ölüm, çalışmaksa hayattır. Bu bakımdan çalışmak, insan olmanın gereğidir. İslam, madde ile mana, beden ile ruh, dünya ile ahiret arasında sarsılmaz bir denge kurmuştur. Bu fıtri ölçülere uyarak çalışanlar, dünya ve ahiret saadetini elde etmiş olurlar. Böylesi fertlerden meydana gelen toplumlarsa, yükselmenin, huzur ve saadetin zirvesine erişirler. Dinimiz, dünya ve ahiret mutluluğu için çalışmayı farz kılmış ve bütün Müslümanlardan bu görevi yerine getirmelerini istemiştir. Bu durumda Allah Teala'nın hoşnutluğunu kazanmak ve dünyaya geliş gayesini gerçekleştirmek için çalışmak en kutsal görevler arasında sayılabilir. İslam, insanı iki hayat için hazırlamaktadır. Bunlardan biri ahiret hayatı, diğeri dünya hayatıdır. İslam, öncelikle insanın kalbini ebedi hayatın devam edeceği ahirete bağlayarak Allah'a kulluğa yönlendirirken, diğer taraftan bu dünya hayatının nimetlerinden de payını almasını öğütler ve kulluğun diğer yüzü olarak insanlara benimsetmeye çalışır. İslam, insanı ilahi mükellefiyetlerle yükümlü kıldıktan sonra hayatı yok edecek veya ihmale uğratacak davranış ve çekingenlikten alıkoyarak dünya nimetlerinden faydalanmaya teşvik eder. Bilindiği gibi İslam'a göre insanın yaratılışındaki asıl maksat, Yüce Rabbine kulluk etmek ve hem dünyası hem de ahireti için çalışmaktır. Gerçekten de Allah Teala, hayatın güzelliklerini insanlar ondan faydalansınlar ve yeryüzünde hayatın gelişmesini ve ilerlemesini sağlasınlar, böylelikle insanoğlunun yeryüzündeki halifelik görevi yerine gelsin diye yaratmıştır. Ancak bu nimetleri elde etmek için çalışmak emredilmişse de, asıl gaye olarak yine ahireti elde etmek gösterilmiştir. Yani hedef dünya için çalışmak değil, dünyada da ahiret için çalışmak olmalıdır. Aklını kullanan bir insan için bu en geçerli gayedir. Bu ebedi huzura ve refaha kavuşma gayesidir. Bu gayeye ulaşmak için çalışmak farzdır. İnsanlar birbirlerine muhtaçtırlar. Onları diğer canlılardan ayıran özelliklerden biri de birbirlerine olan ihtiyaçlarıdır. Hayvanlar da şüphesiz birbirlerine ihtiyaç duyarlar ama bu insanlarınki kadar çok yönlü ve zaruri değildir. Tabiat icabı toplumsal bir hayat yaşamak zorunda olan insanın ihtiyaçları çoktur ve bunların hepsini tek başına kendisi karşılayamaz. Başkalarına olan ihtiyaç iktisadi hayatta rızıkların farklılığı şeklinde kendini ortaya koyar. Çalışmanın ve iktisadi gelişmenin farklılık arz etmesi sebebiyle cemiyete iş bölümü ortaya çıkmakta, terzi, ayakkabıcı, dülger, bakkal, taksici, pilot, amir, memur, patron, işçi, asker, komutan vesaire meslek grupları oluşmaktadır. Medeni hayatın devamı bu iş bölümü olmaksızın düşünülemeyeceğinden, insanlık için en büyük felaketin fertler arasındaki her türlü farklılığın kaldırılıp mutlak eşitliğin sağlanması durumunda meydana geleceği söylenebilir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de konumuz açısından son derece dikkat çekici bir ayette, "Rabbinin rahmetini onlar mı taksim edip paylaştırıyorlar? Dünya hayatında onların geçimlerini aralarında biz taksim ettik. Birbirlerine iş gördürmeleri için kimini kimine derecelerle üstün kıldık" buyrularak rızıkların farklı kılınmasındaki hikmet iş bölümüyle birbirleri için çalışmak şeklinde belirtilir. Ayette geçen iş gördürme ifadesi konumuzla ilgili olan mesleki formasyon meselesi açısından büyük önem taşır. Zira gördürülen işler belli bir mesleği ilgilendirir. İnsanların birbirlerinin işini görebilmesi için o işlerde yetişmesi gerekir. Her işi bilen veya hiçbir işi bilmeyen insanlardan oluşan bir cemiyet düşünülemez. belki en az maharet isteyen amelilik ve hamallık mesleği bile belli bir tecrübe ve formasyon ister. Şu halde birbirlerine iş gördürme esasına dayandırılan helal rızık temini için yeni yetişen nesillerin iş görebilir vasıfta olması, yani nitelikli olması şarttır. Bu da çalışarak mesleki formasyon sahibi olmayı gerektirir. Kur'an-ı Kerim insandaki üretici ve değiştirici güce, yani emeğe büyük bir değer verir. Buna göre insanın kainat içindeki yerini önce inancı, sonra emeği tayin eder. Kişinin sorumluluğunu gerçekleştiren de, onun değerini tayin eden de emektir. İnsan gerek bu dünyada gerekse ahirette ancak kendi çalışmalarının karşılığını görecektir. Bu hususa Kur'an'da, "Doğrusu insanın eline geçecek olan kendi çalışmasından başkası değildir" ayetiyle vurgu yapılır. İslam'da en saygıdeğer kazanç, el emeğinin ürünü olandır. Zira çalışmayı ve bununla muhtaç olanları geçindirmeyi, Allah yolunda cihad etmek veya gündüzün oruç tutmak, geceliğin de namaz kılmakla eş tutan Peygamber Efendimiz, "Kişi kendi elinin emeğinden daha temiz bir kazanç elde etmemiştir" buyurmuştur. Çalışmak ve emek sarf etmek sadece kişisel yahut ailevi ihtiyaçları gidermeye yönelik bir gayret olmayıp, aynı zamanda toplumsal üretimi ve refahı artıran temel bir unsurdur. İnsanlara fayda sağlayan herhangi bir işte çalışan kimse, aynı zamanda toplum içinde çalışmaktadır. Bu görev ihmal edildiğinde toplum için zararlı sonuçlar doğacağından Allah huzurunda bütün toplum sorumlu olur. Bunun için İslam her türlü işin erbabını yetiştirmeyi bir yükümlülük olarak görür. Bir Müslümanın kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kimseleri geçindirmeye çalışması, bunun için de helalinden kazanması şarttır. Bunun ötesinde fakirlere, gariplere yardım ve iyilik için kendisine yeterli miktardan fazla kazanmak, İslam'ın övdüğü, güzel gördüğü bir şeydir. Hatta böyle bir kazanç için çalışmak nafile ibadetten daha faziletlidir. Çünkü bunun faydası toplumun bütün bireyleri içindir. Lükse ve ihtişama kaçmamak şartıyla rahat ve huzur içinde yaşamak, fazlasını Allah'ın rızası için hak sahiplerine infak etmek için daha fazla kazanmak mübah olmasına rağmen, gösteriş yapmak, kendini üstün görmek, lüks içinde yaşamak için yapılan çalışma, helal yollardan bile yapılsa, sonucu itibarıyla İslam'ın çalışma hayatına getirdiği ahlaki esaslara terstir. İslam, Allah'ın insanlara verdiği malı normal yollarla harcamalarını yasaklamaz. Fakat her işte düzenli ve ılımlı davranmalarını emreder. Hepsinden önce de kendilerine çalışma gücü verip o nimeti bahşeden Allah'a karşı görevlerini yerine getirmelerini, ahirette ilahi huzurda hesaba çekileceklerini düşünmelerini ister. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de "Allah'ın sana verdiği şeylerde ahiret yurdunu gözet, dünyadaki nasibini de unutma. Allah'ın sana ihsan ettiği gibi sen de ihsanda bulun. Yeryüzünde bozgunculuk yapma, doğrusu Allah bozguncuları sevmez" buyurulmaktadır. Ayrıca insanlara karşı servetiyle, mevkiiyle gururlanan kimselere, nimetin gerçek sahibinin Allah olduğunu hatırlatarak şöyle uyarılarda bulunulmuştur: "Allah kiminize kiminizden daha bol rızık verdi. Bol rızık verilenler, rızıklarını ellerinin altındakilere verip de bu hususta kendilerini onlara eşit kılmazlar. Durum böyleyken, Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar?" Yine Kur'an-ı Kerim'de bildirildiği üzere, zenginlerin mallarında fakirlerin hakkı vardır. Mal, zenginlerin elinde toplanıp biriken bir güç haline gelmemelidir. Eğer çalışıp kazanılan maldan ihtiyaç sahipleri gözetilmezse, yeryüzünde bozgunculuk ortaya çıkar. Çevrelerinde ihtiyaç sahipleri bulunduğu halde, zenginler mal biriktirirlerse, toplumsal barış bozulur. Ticaret, haramlara düşme ihtimalinin fazla olduğu zor bir meslek olduğu için sorumluluk gerektirir. Bu sorumluluğa rağmen ticaret yoluyla helal kazanç elde etme çok faziletlidir. Nitekim sevgili Peygamberimiz, "Doğru sözlü, dürüst ve güvenilir tüccar, nebiler, sıddıklar ve şehitlerle beraberdir" sözüyle bu gerçeğe işaret etmiştir. İslam'da çalışabilecek durumda olan kimsenin dilenmesi haramdır. En kötü şartlar altında dahi çalışma, başkalarına yük olmaktan üstündür. Resul-i Ekrem Efendimiz yalnız 3 sınıf insanın yardım talep etmesinin helal olduğunu bildirmiştir. Bunlar bir şahıs veya topluluğa kefil olup borçlanan fakat borcunu ödeyemeyen, bütün malı bir felakette yok olan, fakir düşen ve fakirliği onu tanıyanlarca kabul edilen kişilerdir. Bunların dışında kalan ve bir günlük yiyeceği bulunup çalışıp kazanabilecek güce sahip birinin dilenmesi de caiz görülmemiştir. Peygamber Efendimiz meslek haline getirilen dilenciliği süfli bir hal olarak nitelemiş ve şöyle buyurmuştur. Sizden bazıları dilenmekten asla vazgeçmez. En sonunda kıyamet gününde bu adi bir kişi yüzünde bir et parçası kalmaksızın Allah'a kavuşur. Her kim çok mal toplamak için insanlardan mal dilenir durursa muhakkak bir ateş parçası istemektedir. Allah Resulü bir taraftan dilencilik gibi bir kötülükten Müslümanları uzak tutmaya çalışırken, diğer taraftan çalışıp kazanmanın şerefini dilenmenin zilletiyle değiştirmemesini istemiştir. Kişinin iplerini alıp dağa gitmesi, oradan sırtında bir deste odun getirip satması, onun için insanlara gidip dilenmesinden daha hayırlıdır. İnsanlar istediğini verseler de vermeseler de. Hadis-i şeriflerden de anlaşılacağı üzere, kişinin rızkını temin için dilenmektense nefsini en meşakkatli işte yorması daha hayırlıdır. Çünkü kişi ya dilenme zilletini veya reddedilme zilletini çekmek ya da arada söylenen kınayıcı sözler ve onur kırıcı hareketlere katlanmak durumuyla karşı karşıyadır. Kendisinden istenen kimse her isteyene vermeye kalksa, zamanla o da darlığa düşeceği gibi her dilencinin isteğine olumlu karşılık vermek, insanlarda bedava geçinme alışkanlığını artırır, iktisadi hayatı bozar. Bu sebeple dinimiz istemeyi çok dar ve sıkı kayıtlarla meşru kılmış, kazanmaya gücü yetene dilenmeyi haram kılmıştır. Ancak her şeye rağmen insanoğlu büyük darlıklar çekiyorsa, sıkıntısını giderme durumunda nefsini alçaltmamalı, isterken ısrar etmemeli, sadaka istediği kimseye herhangi bir eziyete sebep olmamalıdır. Toplumsal bir yaraya dönüşen dilenme hastalığının tedavisinde İslam dininin aşıladığı şuura sahip olmak ve Peygamberimizin tavsiyelerine uymak gerekmektedir. Zira dilenmenin ne kadar onur kırıcı ve zor bir şey olduğunu bilen sevgili Peygamberimiz Allah Teala'ya şöyle dua ederdi. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, düşkünlük derecesine varan ihtiyarlıktan, cimrilikten, kabir azabından, hayat ve ölüm fitnesinden sana sığınırım. Çalışmanın önemine işaret eden hadis-i şeriflerde Resul-i Ekrem Efendimiz, bazen temsiller getirerek, bazen de Allah Teala'ya tembellikten sığınarak konuya dikkat çekmiştir. Hazreti Enes anlatıyor, Ensardan bir zat gelip Resulullah'tan bir şeyler istemişti. Evinde hiçbir şey yok mu? Buyurdular. Adam, evet bir çulumuz

0: var, bir kısmıyla örtünüp bir kısmını da yaygı olarak yere seriyoruz. Bir de su içtiğimiz kabımız var deyince Hazreti Peygamber onları bana getir diye emretti. Adam gidip onları getirdi. Hazreti Peygamber eşyaları eline aldı. Şunları satın alacak yok mu buyurdular. Bir adam ben bir dirheme satın alıyorum dedi. Hazreti Peygamber bir dirhemden fazla veren yok mu dedi ve 2-3 sefer tekrarladı. Orada bulunan bir adam ben onlara 2 dirhem veriyorum deyince Hazreti Peygamber eşyaları ona sattı. 2 dirhemi alıp Ensardan olan zata verdi ve bunun biriyle ailen için yiyecek alıp ailene ver, diğeriyle de bir balta al bana getir buyurdular. Adam gidip bir balta alıp getirdi. Hazreti Peygamber baltaya bir sap yaptı, sonra git odun topla, sat ve 15 gün bana gözükme buyurdu. Adam aynen böyle yaptı, sonra yanına geldi. Bu arada 10 dirhem kazanmış, bunun bir kısmıyla giyecek, bir kısmıyla da yiyecek satın almıştı. Hazreti Peygamber, bak bu senin için kıyamet günü alnında dilenme lekesiyle gelmenden daha hayırlıdır buyurdu ve sözlerine şöyle devam etti. Dilenmek sefil, fakirleşmiş, rüsva edici, borca batmış veya elem verici kana bulaşmış insanlar dışında kimseye caiz değildir.
1: Hadislerde ticaret ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.

Seccaden kumlardı. Devirlerden, diyarlardan gelip göklerde buluşan ezanların vardı. Mescid mümin, minber mümin, taşardı kubbelerden tekbir, dolardı kubbelere amin. Ve mübarek geceler dualarımız, geri gelmeyen dualardı. Geceler ki pırıl pırıl kandillerin yanardı. Kapına gelenler ya Muhammed, uzaktan yakından mümin döndüler kapından. Besmele ekmeğimizin bereketiydi. İki dünyada aziz ümmet, Muhammed ümmetiydi. Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey fatihalar, yasinler. Şimdi seni ananlar anıyor ağlar gibi. Ey yetimler yetimi, ey garipler garibi. Düşkünlerin kanadıydın, yoksulların sahibi. Nerede kaldın ey Resul, nerede kaldın ey Nebi? Günler ne günlerdi ya Muhammed, çağlar ne çağlardı. Daha dünyaya gelmeden müminlerin vardı. Ve bir gün ki gaflet çöller kadardı, Halime'nin kucağında Abdullah'ın yetimi, Amine'nin emaneti ağlardı. Hatice'nin goncası Ayşe'nin gülüydü, ümmetinin göz bebeği göklerin Resulüydü. Elçi geldin, elçiler gönderdin, ruhunu Allah'a, elini ümmetine verdin. Beşiğin, yurdun, yuvan, Mekke'de bunalırsan Medine'ye göçerdin. Biz bu dünyadan nereye göçelim ya Muhammed? Yeryüzünde riya, inkar, hıyanet, altın devrini yaşıyor. Diller, sayfalar, satırlar, Ebu Leheb öldü diyorlar. Ebu Leheb ölmedi ya Muhammed, Ebu Cehil kıtalar dolaşıyor. Neler duydu şu dünyada mevlidine hayran kulaklarımız. Ne adlar ezberledi ey Nebi, adına alışkın dudaklarımız. Artık yolunu bilmiyor, artık yolunu unuttu ayaklarımız. Kabe'ne siyahlar

Neler duydu şu dünyada Mevlidine hayran kulaklarımız. Ne adlar ezberledi ey Nebi, adına alışkın dudaklarımız. Artık yolunu bilmiyor, artık yolunu unuttu ayaklarımız. Kabe'ne siyahlar yakışmamıştır ya Muhammed, bugünkü kadar. Haset gururla savaşta, gurur kaftağında derebeyi, onu da yaralarlar kanadından, gelse bir şefkat meleği. İyiliğin türbesine türbedar oldu iyi. Vicdanlar sakat çıkmadan yarına, iyilikler getir, güzellikler getir Ademoğullarına. Şu gördüğün duvarlar ki, kimi Taif'tir, kimi Hayber'dir, fethedemedik ya Muhammed senelerdir. Ne doğruluk ne doğru, ne iyilik ne iyi. Bahçende en güzel dal unuttu yemiş vermeyi. Günahın kursağında haramların peteği. Bayram yaptı yabanlar, semaveyi boşaltıp saveyi dolduranlar. Atını hendeklerden bir atlayışta aşırdı aşıranlar. Ağlasın Yesri, ağlasın Selmanlar. Gözleri perdeleyen toprak, yüzlere serttiğin topraktı. Yere dökülmeyecekti ey Nebi, yabanların gözünde kalacaktı. Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır gelin ey Fatihalar, Yasinler. Yüreklerden taşsın yine imanlar, Itri bestelesin tekbirini, evliya okusun Kur'anlar ve Kur'an'ı göz nuruyla çoğaltsın kayıtsade Osmanlar. Naatini galip yazsın Mevlidini Süleymanlar. Sütunları, kemerleri, kubbeleriyle geri gelsin Sinanlar. Çarpılsın hakikat niyetine cenaze namazı kıldıranlar. Gel ey Muhammed bahardır, dudaklar ardında saklı aminlerimiz vardır. Hacdan döner gibi gel, Miraç'tan iner gibi gel. Bekliyoruz yıllardır. Bulutlar kanat, rüzgar kanat, Hızır kanat, Cibril kanat, Nisan kanat, bahar kanat. Ayetlerini ezber bilen yapraklar kana. Açılsın göklerin kapıları, açılsın perdeler kat kat. Çöllere dökülsün yıldızlar, dizilsin yollarına yetimler, günahsızlar. Çöl gecelerinden yanık türküler yapan kızlar, sancağını saçlarıyla dokusun. Bilal-i Habeşi sustuysa, ezanlarını davul okusun. Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır gelin ey Fatihalar.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şu dört özellik kimde bulunursa o tam bir münafık olur. Kimde bu niteliklerden biri bulunursa onu terk edinceye kadar kendisinde münafıklıktan bir özellik vardır. Kendisine bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiğinde cayar. Husumet sırasında haktan sapar.

Yüce Rabbimiz peygambere uyulmasını emrediyordu. Çünkü peygambere itaat Allah'a itaatti. Kim peygambere itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Kim yüz çevirirse bilsin ki biz seni onlara bekçi göndermedik. Yüce Rabbimiz Resulüne gönülden bağlanılmasını o kadar önemsemişti ki en ufak bir meselede dahi onun verdiği hükme rıza gösterilmemesini imanın kemale ermemiş olmasına bağlamaktaydı. Nitekim Ensardan bir adamla Zübeyir bin el-Avvam arasında Harre mevkiinde hurmalıkları sulayan kanalların kullanımı konusunda anlaşmazlık çıkmıştı. Bu kanallardan akan su önce Zübeyir'in bahçesine uğruyor, ardından Medineli adamın bahçesine geliyordu. O adam Zübeyir'e, "Suyu bırak gelsin," dedi. Fakat Zübeyir bunu kabul etmedi. Bu durum kendisine aktarıldığında Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Zübeyir, önce sen sula, sonra suyu komşuna salıver," buyurdu. Bunu işiten adam peygamberimize, "Zübeyir senin halanın oğlu olduğu için mi ona öncelik verdin?" diye kızgın bir şekilde tepki gösterdi. Adamın bu sözü üzerine Allah Resulü'nün yüzünün rengi değişti ve "Zübeyir, sen sula, suyu hurma ağaçlarının köklerine ulaşıncaya kadar tut, sonra salıver," dedi. Zübeyir, bu olay üzerine şu ayetin nazil olduğunu söylemiştir. "Hayır, Rabbine andolsun ki onlar aralarında çıkan çekişmeli işlerde seni hakem yapıp sonra da verdiğin hükme içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın tam bir teslimiyetle boyun eğmedikçe iman etmiş olmazlar."

0: Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes kendine göre sever, kendine göre anlar Peygamber Efendimiz'i. Benim Peygamberim programıyla toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatında neleri değiştirdiğini dinleyeceğiz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim, Pazartesi Perşembe saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Hadislerin Hikayeleri. Hicretin 17. senesiydi. Şam'a ziyarete gitmek üzere yola çıkan Halife Hazreti Ömer'i Hicaz-Suriye sınırındaki Ser köyünde İslam orduları komutanı Ebu Ubeyde bin el-Cerrah karşıladı.
2: Ey müminlerin emiri, hoş geldin.
3: Hoş bulduk Ebu Ubeyde. Lakin seni Şam'da görmeyi düşünüyordum.
2: Geliş haberini alınca Şam'a gitmeden seni karşılamak için yola çıktık.
3: Şam ahalisini görmek, ahvalini bilmek isterim. Varsa meşakkatlerini gidermek, idarecilerin durumunu da yerinde kontrol etmek isterim. Şimdi söyle bakalım, seni buraya getiren nedir?
2: Hastalık ya Ömer. Veba hastalığı. İnsanları öldüren bir hastalık. Ağzından burnundan kanlar gelerek can veriyor insanlar.
3: Demek salgın var ha? Nerede başlamış, hangi köylere, hangi beldelere yayılmış?
2: Filistin topraklarında. Anvas'ta başlayıp Şam'a kadar uzanıyor. Hal böyleyken Şam'a girmeden evvel seni haberdar edelim istedik.
3: İyi etmişsiniz. Bu durumu istişare etmekte fayda var.
1: Ebu Ubeyde bin el-Cerrah'ın getirdiği bu salgın hastalık haberini alan Hazreti Ömer, durumu görüşmek üzere muhacir ve ensarı topladı.
3: Ebu Ubeyde'yi duydunuz. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ne yapmak gerekir sizce?
4: Ey müminlerin emiri, sen bu yola bir görev için çıktın. Bundan geri dönmen uygun olmaz. Bu görevi yerine getirmen gerek.
3: Salgın hastalık olsa bile mi?
4: Evet, salgın hastalık olsa bile. Madem yola çıktık dönmek olmaz.
5: Olmaz, yoldan dönülmez.
4: Evet, haklı.
5: Şam'a gitmeliyiz bence de.
3: Demek böyle düşünüyorsunuz. Ya siz? Siz de mi böyle düşünüyorsunuz?
6: Açıkçası ben tam aksini düşünüyorum ya Ömer. Bence insanları tehlikeye atmak doğru değil.
5: Evet, hiç doğru değil.
4: Ya bize de bulaşırsa?
5: Biz de mi hasta olalım?
4: Gitmemeliyiz bence.
5: Bence de.
7: Bakın, bu büyük bir tehlike. İnsanları vebanın ortasına atmak olmaz. Hadi diyelim ki orada hastalanmadık. Ya Medine'ye döndüğümüzde hastalanırsak ne olacak?
6: Ne olacak ben söyleyeyim. Herkes hasta olacak tabii ki.
5: Evet, haklı.
4: Çok doğru söylüyor.
5: Ya bütün Medine'ye hastalık yayılırsa?
7: Bütün Medine'yi hasta etmenin vebalini nasıl yüklenebiliriz?
4: Ya çıktığımız yoldan geri dönmenin vebali ne olacak? Şam halkını bu halde mi bırakacağız? Anlayın artık bunu. Biz kaderin yolcularıyız.
7: Bahsettiğimiz şey kimseyi yüzüstü bırakmak değil. Daha fazla insanın hastalanmasını engellemek.
4: Tamam işte, Şam'a gidelim ve henüz hasta olmayanları kurtaralım o halde.
7: İyi de hastalığın nasıl yayıldığını bile bilmiyoruz ki.
4: O halde biz de onlara dokunmayız.
6: Ama onların dokunduklarına dokunuyor olabiliriz.
7: Evet, çünkü nasıl yayıldığını bilmiyoruz. Yiyip içtiklerinden, kullandıkları eşyalardan, hatta belki de soludukları havadan bile yayılıyor olabilir.
4: Olabilir mi böyle bir şey gerçekten?
6: Bence her şey mümkün.
4: Ben yine de gidelim derim. Çünkü kader bizi bu yola düşürdü bir kere.
7: Ey müminlerin emiri, vazgeçin Şam'a gitmekten. Geri dönelim.
4: Bence yola devam edelim.
5: Hayır, dönelim.
8: Dönmek gerek.
9: Madem yola çıktık, gidelim.
5: En doğrusu bu.
7: Hayır, gitmeyelim.
5: Yoksa hepimiz hasta oluruz.
10: Ne oluyor burada böyle? Bu ne gürültü?
7: Hoş geldin Abdurrahman. Neredeydin sen?
10: İşim vardı, geciktim.
7: Geri dönülüp dönülmeyeceği konuşuluyor.
10: Geri dönmek mi? Medine'ye mi?
7: Evet.
10: Neden?
7: Şam'da veba salgını varmış.
6: Ey müminlerin emiri, biz geri dönelim istiyoruz, onlar Şam'a gidelim istiyorlar. Senin kararın nedir?
3: Şu şartlar altında dönmek en doğru olanı. Medine'ye hastalığı taşımak doğru değil. Hazırlanın, geri dönüyoruz.
2: Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun ey müminlerin emiri?
3: Allah'ın kaderinden kaçmak mı? Keşke bunu sen söylemiş olmasaydın Ebu Ubeyde.
2: Bu kaderden kaçmak değilse nedir ya Ömer?
3: Merak ediyorsan söyleyeyim. Evet, Allah'ın bir kaderinden diğer bir kaderine kaçıyoruz.
2: Nasıl yani?
3: Develerini bir vadiye otlatmaya götürdüğünü düşün Ebu Ubeyde. Götürdüğün vadide iki yamaç var. Biri verimli, diğeri kıraç. Şimdi sen ister verimli yamaçta, ister çorak yamaçta develerini otlatsan, Allah'ın kaderiyle otlatmış olmaz mısın? Her ikisi de onun tayin ettiği kader değil midir?
2: Öyle midir?
3: Evet, öyledir. Peki şimdi sana tekrar soruyorum. Allah'ın kaderinden kaçış mümkün müdür?
2: Değildir ya Ömer.
3: Nereye gitsek onun hükmü bizimledir.
2: Ama kader...
8: Boşuna tartışıyorsunuz.
2: Boşuna mı?
3: Konuş Abdurrahman, seni dinliyoruz. Nedir bildiğin, söyle.
8: Evet, geldiğimden beri sizi dinliyorum. Tartıştığınız bu konu hakkında benim bildiğim, sizin de öğrenince üzerinde ittifak edeceğiniz bir bilgi var. Müsaadenle ya Ömer. Vebadan bahsediyorsunuz. Salgın hastalıktan.
3: Evet.
8: Böyle olmasına rağmen vebanın içine gidip gidemeyeceğinizden.
2: Evet, öyle.
8: Hastalığı nasıl durduracağınızı bile bilmeden hem de.
2: Şey, bilmiyoruz ama...
8: Bırakın durdurmayı, daha nasıl bulaştığını bile bilmiyorsunuz.
7: Kesinlikle doğru söylüyorsun Abdurrahman. Evet, daha bundan bile emin değiliz.
6: Tek emin olduğumuz şey ortada bir salgın hastalık olduğu.
8: Bakın, ben Allah Resulü'nün veba hakkında ne dediğini işittim.
3: Ne buyurdu Resulullah bu konuda Abdurrahman?
8: O... Şayet bir yerde veba hastalığı olduğunu işitirseniz oraya girmeyin. Bir yerde veba hastalığı çıkarsa ve siz orada bulunursanız vebadan kaçarak oradan çıkmayın dedi.
3: Demek ki Allah'ın Resulü böyle söyledi ha.
8: Evet ya Ömer, bunlar benim değil onun sözleri.
3: Elhamdülillah. Duydunuz, artık tartışacak bir şey yok. Medine'ye dönüyoruz.
11: Elhamdülillah.
7: Çok şükür.
11: Kararının isabetli olduğu Resulullah'ın hadisiyle de teyit edilen Hazreti Ömer, Allah'a hamd etti ve orduya geri çekilme emri verip Medine'ye döndü. Bir tarafta tedbiri yersiz görenler, diğer taraftaysa Hazreti Ömer'in öncülük ettiği, insanın tedbir ve tercihlerinin de kaderin bir parçası olduğunu düşünenler bulunmaktaydı. Hazreti Ömer, salgın ve bulaşıcı hastalıkları Allah'ın kaçınılmaz bir kaderi olarak gören anlayışın yanlış olduğunu savunmuştu. Aynı zamanda kaderin kuşatıcılığını da ifade etmiş, insanın tercih özgürlüğünü ve doğruyu bulma sorumluluğunu da hatırlatmıştı. Abdurrahman bin Avf'ın Hazreti Ömer'i teyit ederek naklettiği hadiste Peygamber Efendimiz veba salgını esnasında tedbir alınmasını buyuruyor ve dolaylı olarak bu hareketin tevekkül ve kader inancına aykırı olmadığını öğretiyordu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kamu spotu.
2: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
1: Kamu spotu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir Müslümanın bir diğer Müslümana karşı 5 vazifesi vardır. Selamı almak, hastayı ziyaret etmek,

cenaze merasimine iştirak etmek, davete icabet etmek ve aksırana dua etmek. Ebu Hureyre'nin radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Kötü söz söylemeden ve günah işlemeden hac eden kimse annesinden doğduğu günkü gibi günahsız hale döner. Ebu Musa'nın radıyallahu an şöyle dediği rivayet edilmiştir. Hazreti Peygamber'e, ey Allah'ın Resulü, hangi Müslüman daha faziletlidir diye sordum. Resul-i Ekrem, elinden ve dilinden Müslümanların güven içinde olduğu kimse buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala da kıskanır, gücenir. Allah'ın kıskanması, gücenmesi, kişinin haram kıldığı şeylere yaklaşması dolayısıyladır.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsan öldüğünde şu üç husus dışında ameli son bulur. Sürekli faydalanılan çeşme, köprü, hastane, cami gibi bir sadaka, faydalanılan ilim ve kendisine dua eden hayırlı bir evlat. İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İsra gecesi Miraç'a çıkarıldığım zaman İbrahim aleyhisselamla karşılaştım. Bana ey Muhammed ümmetine benden selam söyle ve onlara haber ver ki cennetin toprağı güzeldir, suyu tatlıdır ve orası düzlüktür. Cennetin ağacıysa Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Hamd ona mahsustur. Allah'tan başka ilah yoktur ve o en büyüktür zikridir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. En güzel iyilik bir kimsenin baba dostunu görüp gözetmesidir.

Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre peygamberin ailesi bir koyun kesti ve fakirlere dağıttı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ondan geriye ne kaldı buyurdu. Sadece kürek kemiği kaldı denilince şu halde kürek kemiği dışında hepsi duruyor demektir buyurdu.

Salim bin Abdullah bin Ömer, babası Abdullah bin Ömer aracılığıyla Ömer'den radıyallahu anhüm şöyle rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana

ganimetten pay verdi. Ben de, ya Resulallah, bunu benden daha muhtaç olan fakirlere ver, dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bunu al, bu maldan göz dikmeden ve istemeden eline geçen şeyden çekinme, onu al, istersen ye, istersen başkasına tasadduk et. Bundan başka suretle gelen malın peşinden koşma. Salim diyor ki, bunun için babam Abdullah hiç kimseden az veya çok bir şey istemedi. Ama verilen şeyi de reddetmedi.

Müminlerin emiri Ebu Hafs, Ömer bin Hattab, bin Rezah, bin Adi bin Ka'b, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiğini nakletmiştir. Ameller niyetlere göredir. Herkes sadece niyetinin karşılığını alır. Kim Allah'a ve Resulüne hicret ederse, o gerçekten Allah'a ve Resulüne hicret etmiş olur. Kim de erişeceği bir dünyalık veya evleneceği bir kadından dolayı hicret ederse, hicreti hicretine sebep olan şeyedir.

Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana kardeşini güler yüzle karşılamak dahi olsa yapacağın hiçbir iyiliği küçümseme dedi.

0: Nevvas bin Sem'an radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'a iyilik ve günahı sordum. İyilik bir güzel ahlaktır. Günah ise vicdanını rahatsız eden ve insanların bilmesini istemediğin şeydir buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Zeyd bin Erkam'dan nakledildiğine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişi yerine getirme niyetiyle kardeşine bir söz verir, ancak onu yerine getiremez ve zamanında sözünü tutamazsa günahkar olmaz.
3: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu az sonra.

Asırlar geçiyor, şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey, özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki, tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem, alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz yeniden ona teveccüh eder. Mekke'den tüm çağlara uzanan o kutlu izlere

Onu düşündükçe iyiliğin zarafeti, zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

İşte bu yüzden ona duyulan özlem yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti, özlemlerimizin melceği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Bu dinden ayrılmaya güç yetiremem. Ancak ben sağ oldukça sana hoşlanmadığım bir şeye erişemeyecektir. Amcan Ebu Talip her zaman arkanda olacaktır. Ey Ali, yeğenimin davet ettiği dine senin de girmen yaraşır. O seni ancak hayra davet eder. Onun tavsiyelerini kabul et.
2: Ey Kureyş'in uluları! Sizler Allah'ın beytinin ev halkısınız. Allah sizleri büyük nimetlerle donatmış, kendi evine komşu olmakla şereflendirmiştir. Gelin sonradan icat ettiğiniz putlara tapmaktan vazgeçin. Eşi benzeri olmayan bir olan ilaha, yani Allah'a ibadet edin.
3: Hey, ne diyorsun sen?
4: Ebu Bekir değil mi bu? Biz de seni akıllı bir adam sanırım.
5: Hey, kimin dinine dil uzatıyorsun sen?
2: Resulullah nasıl? Ona bir zarar verdiler mi?
6: Oğlum, sen hele bir iyileş, gider görüşürsün.
2: Ya Resulallah, sen selamettesin ya. Daha ne isterim? O adamın yüzümü gözümü yere sürtmesinden başka bir üzüntüm yoktur. Anam babam sana feda olsun.
7: Müslümanların sayısı gün geçtikçe artıyor. Açıktan bir davet olmamasına rağmen insanlar peygamberimizin etrafında toplanıyordu.
0: 8. bölüm.
7: Gıfar kabilesi Mekkelilerin ticaret yolu üzerinde bir konaklama yerinde yaşayan, mensuplarının cesaretleriyle meşhur bir kabileydi. Bu kabilenin içinde Ebu Zer isimli bir adam yaşardı. Putlara tapmaktan nefret eden bu zat gerçek dini arıyordu. Mekke'den bir zat çıkmış, peygamber olduğunu söylüyormuş, insanlar etrafında toplanıyormuş denildiğinde kardeşini olanı biteni öğrenmesi için Mekke'ye gönderdi. Kardeşi Üneys döndüğünde neler gördüğünü öğrenmek için sabırsızlanıyordu.
8: Neler gördün? Anlat bakalım.
9: Halka iyiliği, güzel ahlakı tavsiye edip kötülükten sakındıran bir zat gördüm.
8: İnsanlar onun için ne düşünüyor?
9: Şair, kahin veya sihirbaz olduğunu söylüyorlar. Ama vallahi ben kahinlerin sözlerini dinledim. Onun sözü kahin sözü değildir. Şairleri de dinledim. Onun sözü şiir de değil. Daha tesirli bir şey. Bence o zat doğru biridir. Ona yakıştırdıkları vasıflardan uzaktır.
8: Bu kadar bilgi bana yeter. Gidip onu görmem lazım.
9: Yalnız dikkat et. Mekkeliler ona ve ona inananlara karşı sert davranıyorlar.
8: Tamam. Dikkatli olurum. Merak etme.
7: Böylece Ebu Zer elinde bir değnek, sırtında bir aba ve bir miktar yiyecekle yola çıktı. Mekke'ye geldi. Peygamberimizi şahsen tanımıyor, onu birilerine sormayı uygun görmüyor, Kabe civarında yatıp kalkıyordu. Bu durum Hazreti Ali'nin dikkatini çekmişti.
10: Galiba uzak yoldan gelmiş. Birkaç gündür burada görüyorum onu. Kimi kimsesi yok herhalde. Bize davet edeyim, dinlensin biraz.
11: Merhaba yolcu. Nereden geldin, nereye gidersin? Birkaç gündür burada görüyorum seni.
8: Gıfar kabilesindenim. Buraya bir iş için geldim.
11: Yorgun görünüyorsun. Gel bize gidelim. Seni misafir edeyim.
8: Hayırsever birinden nazik bir teklif. Teşekkür ederim. Çok memnun olurum.
11: Arkadaşım? Asıl geliş nedenin nedir Mekke'ye?
8: Sen iyi birine benziyorsun. Sır saklayacağına söz verirsen söyle.
11: Tabii ki.
8: Burada peygamber olduğunu söyleyen biri olduğunu duydum. Onu görmeye geldim.
11: Tam yerine geldin. Ben şimdi ona gidiyorum. Sen de arkamdan gel ama dikkatli ol. Ben eğer bize zarar verecek birini fark edersem ayakkabımı düzeltiyor gibi yaparım. Sen ayrılırsın, tamam mı?
8: Tamam. Seni dikkatle takip ederim. Hadi gidelim.

0: Ya Resulallah, sizi görmek isteyen biri var.
1: Selamun aleyküm.
2: Peygamberimiz ve aleyküm selam ve rahmetullah diye yanıtladı ve misafire kim olduğunu sordu.
1: İsmim Ebu Zer. Gıfar kabilesindenim.
2: Peygamberimiz, ne zamandan beri buradasın dedi.
1: 3 gündür buradayım.
2: Peygamberimiz, ne yer ne içersin diye sordu.
1: Yiyeceğim tükendiğinden beri zemzem içiyorum. Kilo bile aldım sanki.
2: Peygamberimiz, o gerçekten mübarek ve doyurucu bir sudur diye onayladı Ebu Zer. Peygamberimizle bir süre konuşan Ebu Zer Müslüman oldu. Resulullah ona, ey Ebu Zer, şimdi bu işi gizli tutup memleketine dön. Açıktan tebliğe başladığımızı duyduğun zaman gel bize katıl, dedi. Fakat Ebu Zer heyecanlıydı.
1: Vallahi ey Allah'ın Resulü, Müslüman olduğumu halka duyurmadıkça rahat edemem. Kabe'ye gidip bunu onlara açıklayacağım. Ey Kureyş topluluğu! Ben şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve yine şehadet ederim ki Muhammed onun kulu ve elçisidir.
3: Ne diyor bu adam?
4: Ne diyor bu adam?
5: Ne diyor bu adam? Ne diyor bu adam?
6: Durun! Durun! Bırakın adamı! Öldüreceksiniz, ne yapıyorsunuz? Duymuyor musunuz beni? Bırakın diyorum o adamı! Bakın, bakın o Gıfar kabilesinden. Ticaret karavanınızın yolu üzerinde tehlike olsun istemezsiniz değil mi?
7: Gıfar mı dedin?
8: Ne söylemediniz önceden?
9: Bırakın gitsin. Bir kan davasına daha ihtiyacımız yok.
2: Ebu Zer yarı baygın bir vaziyette müşriklerin elinden kurtuldu. Tedavi gördükten sonra peygamberimizin isteği üzere memleketine döndü. Kureyş müşrikleri yeni dine girenlerle alay ediyor ve güç yetirebildiklerine eziyet ediyordu. Derken Peygamber Efendimiz'e ailesinden başlayarak tüm insanları İslam'a davet etmesi için emir geldi. Resulullah da tüm ailesini bir yemek davetinde bir araya getirdi. Yemek bittikten sonra Peygamberimiz ayağa kalktı ve şöyle söyledi. Allah'a hamdolsun. Ben ona hamd eder, yardımı ondan dilerim. Ona inanır ve ona dayanırım. Şüphesiz bilirim ki ondan başka ilah yoktur. O birdir ve eşi benzeri yoktur. Vallahi ben bütün insanlara yalan söylemiş olsam bile size yalan söylemem. Tüm insanları aldatmış olsam bile sizi aldatmam. Sizi davet ettiğim Allah öyle bir Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Ben de o Allah'ın size gönderdiği peygamberiyim. Vallahi sizler uykuya dalar gibi öleceksiniz. Uykudan uyanır gibi de dirilecek ve tüm yaptıklarınızdan hesaba çekileceksiniz. İyiliklerinizin karşılığında iyilik, kötülüklerinizin karşılığında ceza göreceksiniz. Bunun sonucunda ya temelli cennette ya da temelli cehennemde kalacaksınız. İnsanlardan ahiret azabıyla korkuttuğum kimseler siz.

0: izlersiniz.
1: Ne? Nasıl? Ne diyorsun?
2: Kardeşimin oğlu. Burada bulunanlar senin yakın akrabalarındır. Onlar için de cevap vermek bana düşer. Öğütlerin güzel. Doğru şeyler söylüyorsun. Bil ki senin arkanda olacağım ve seni daima koruyacağım. Ancak nefsimi, Abdülmuttalib'in dinini terk etme konusunda kendime boyun eğdiremiyorum. Bu yaşıma geldim, artık onun dini üzerinde öleceğim.
3: Ey Abdülmuttalib oğulları, Ebu Talib'in dediklerine bakmayın. O, Muhammed'e olan sevgisinden doğruyu yanlıştan ayırt edemiyor. Bu apaçık bir kötülük ve saçmalıktır. Başkaları bu saçmalığa son vermeden siz son verin. Onu gerekirse hapsedin, gerekirse cezalandırın. Buna göz yumarsanız zillete düşer, hakarete uğrarsınız. Onu korumaya kalkarsanız da öldürülürsünüz.
4: Her zamanki gibi karakterini gösterdin Ebu Leheb. Muhammed'i incittin. O nezaketinden susuyor. Kardeşinin oğlunu yardımsız bırakmak sana yakışıyor mu? Tüm din bilginlerinin beklediği bir peygamber vardı. İşte o peygamber senin yeğenindir.
3: Peygambermiş. Olsa olsa sihirli sözlerle sizi büyüleyen bir sihirbaz o. Hem kadınların sözleri erkeklere ancak ayak bağıdır. Başka bir şey değil. Araplar toplanıp bize savaş açtıklarında onlarla mücadele edebilecek kuvvetiniz mi var?
2: Korkak. Hep böyle menfaatçi oldun zaten. Ey kardeşimin oğlu, insanlara bunu anlatacağın zamanı bildir. Silahlanıp yanında olalım. Vallahi ömrüm oldukça seni yalnız bırakmam.
0: Peygamberimiz amcası Ebu Leheb'in söylediklerine son derece üzülmüştü. Ayağa kalkarak şöyle dedi. Ey Abdülmuttalib oğulları! Araplar içinde benim size getirdiğim hayrı kavmine getiren başka kimse yoktur. Ben sizi söylemesi kolay ama çok kıymetli bir söze davet ediyorum. Allah'tan başka bir ilah olmadığına ve benim de Allah'ın Resulü olduğuma tanıklık edin. Yüce Allah beni bununla görevlendirdi. O halde hanginiz bunu kabul ederek bana yardımcı ve destek olur? Uzun süren bir suskunluk oldu. Ebu Leheb'in çıkışı herkesi endişelendirmişti. O zamanlar yeni delikanlı olmaya başlayan Hazreti Ali atıldı.
5: Ya Resulallah, sana ben yardımcı olurum.
0: Peygamberimizin beklediği bu değildi. Amca ve halalarının gözlerinin içine bakıyordu tek tek. Hazreti Ali yine atıldı.
5: Ey Allah'ın Resulü, ben yardımcın olurum. Gerçi buradakilerin en küçüğü, baldırı en incesiyim ama seni bırakmam. Sana ben destek olurum.
0: Peygamberimiz Hazreti Ali'ye sevgiyle bakıp elini tuttu. Bu arada Ebu Leheb devreye girdi.
3: Ebu Talip tebrikler. Bundan sonra oğlunun emri altına gireceksin. Hadi dağılın artık. Bu kadar zırvalık yeter. Hadi gidelim.
0: Birkaç gün sonra peygamberimiz bu defa Mekke halkına İslam'ı anlatmak için Safa tepesinde yüksek bir kayanın üstüne çıkarak şöyle seslendi. Ey Kureyş topluluğu, koşun gelin, size önemli haberlerim var. İnsanlar toplandı. Gelemeyenler niye toplanıldığını anlamak için yerlerine adam gönderdiler. Peygamberimiz şöyle dedi. Benimle sizin haliniz, düşmanı görünce ailesini haberdar etmek üzere haykıran adamın haline benzer. Ben size şu vadinin arkasından atlılar çıkacak veya sabah akşam düşman baskınına uğrayacaksınız desem inanır mısınız?
6: Evet.
7: Evet, inanırız.
6: Yalan söylediğini duymadım.
8: Sana El-Emin lakabını boşuna mı taktılar?
6: Güvenilir bir insansın.
0: Bunun üzerine peygamberimiz şöyle seslendi. Ey Abdüşşems oğulları, ey Abdümenaf oğulları, ey Kâb oğulları, ey Haşim oğulları, ey Abdülmuttalip oğulları, kendinizi cehennem ateşinden koruyunuz. Ey Kureyş topluluğu, Allah beni peygamber olarak göndermiştir ve ilk olarak yakın akrabalarımı uyarmamı emretmiştir. Sizi Allah'tan başka ilah yoktur demeye davet ediyorum. Ben ne size Allah'tan gelecek bir zararı önleyebilirim, ne de bir fayda sağlayabilirim. Ey Zübeyr'in annesi, Muhammed'in halası Safiye, ey Muhammed'in kızı Fatıma, kendinizi ateşten koruyun. Söylediğim kelimeyi söylerseniz, yani Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik ederseniz, size cenneti taahhüt ederim. Demedikçe de size ne dünyada ne de ahirette bir fayda sağlayabilirim.
1: Ne diyor bu?
8: Ne diyor bu adam?
1: Helak olasıca. Bizi bunun için mi topladın? Dinlemeyin şunu. Bizi işimizden gücümüzden etti.
6: Hadi gidelim. Boşuna bekledik.
7: Keşke gelmeseydin.
6: Evet, işimizden gücümüzden ettin bizi.
0: Böylece Hazreti Muhammed Mekkelilere İslam'ı açık açık tebliğ etmiş oldu. Mekke'ye gelen ziyaretçiler de bu durumdan haberdar olup gittikleri yerlere bu haberi götürmeye başladılar. Mekke'de artık iki grup vardı. Hazreti Muhammed'e iman eden müminler ve Allah'a ortaklar koşmakta direnen müşrikler.
9: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: 40 hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Kulu ve şerabu velbesu ve tasaddaku fi gayri israfin ve la mehile.
0: Kibirsiz ve israf etmeden yiyiniz, içiniz, sadaka veriniz ve giyiniz. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, dengeli bir ümmet oluşturma süreci olarak da değerlendirilebilecek tebliğ görevi boyunca ashabına harcamalarında da yön verdi. Onları israftan ve cimrilikten sakındırdı. Mümin kardeşleri için fedakarlık yapmaları konusunda teşvik etti. Güzel davranışların ahlaka dönüşmesi için her şartta tutarlı olmak gerekir. Tüketirken israf etmemek de bir hayat tarzı olmalıdır. Akan bir nehirden abdest alırken bile suyu israf etmemek bir hayat prensibi olmalıdır ki bu tutum diğer davranışlara da yansıyabilsin. İsraftan sakınmak gerekir. Zira malın hangi yolla kazanıldığının cevabını vermek yetmez. Nereye harcandığı da Rabbin huzurunda cevap verilmesi gereken bir sorudur. İnsan çok geniş maddi imkanlara sahip olsa bile kendisine verilen nimetleri israf etmekten kaçınmalıdır. Fetihlerden sonra gelirlerinin artmasına rağmen sevgili Peygamberimizin yaşayış tarzını değiştirmemesi, israftan kaçmayı isteyen ümmetine en güzel örnektir. Cimrilik, uzak durulması gereken bir davranış biçimidir. Kötü ahlakla birlikte müminde asla bulunmaması gereken bir özelliktir. Tüketimde dengeli olmanın yöntemini Rabbimiz bize öğretmiştir. O iyi kullar, harcama yaptıkları zaman ne saçıp savururlar, ne de cimrilik ederler. Harcamaları bu ikisi arasında makul bir dengeye göre olur. Dünyanın bazı bölgelerinde insanlar açlıktan ölürken, diğer tarafta sınırları zorlayan yiyecek israfı ve insanların aşırı beslenmekten kendini taşıyamayacak hale gelmeleri, Rabbimizin razı olacağı bir hayat tarzı değildir. İnsan tüketirken anlık doyumlara ulaşabilmek adına maddeyi heba ettiğinin ve kendisine emanet edilmiş tabiata zarar verdiğinin farkında olmalıdır. Rabbimizin verdiği nimetleri ihtiyaç sahipleriyle paylaşmak, onun rızasını kazanmanın yollarından biridir. Kendimiz ve ailemizin ihtiyaçları için yapacağımız uygun harcamalar israf değildir. Mescitlere giderken temiz ve güzel kıyafetler giyilmesi israftan sayılmamış ve Kur'an'da tavsiye edilmiştir. İsraftan uzak durduğumuz gibi cimrilikten de sakınmamız gerekir. Zira hadisi şerifte bildirildiğine göre Allah bir insana maddi imkanlar vermişse nimetini ve ikramını kulunun üstünde görmek ister. Dolayısıyla Müslüman harcamalarında dengeli bir yol takip etmeli, aşırı uçlara savrulmadan hayatını sürdürmelidir.
2: 40 hadiste sosyal hayat.

0: Dünyada milyonlarca ses var. Ama bazı sesler var ki sadece kulağa değil, kalbe de ulaşır. Bir ses unuttuğunu hatırlatır. Bir ses içindeki alemleri keşfe çıkarır. Bir ses hayata yeniden anlam katar. Gürültünün içinde sükunet, kalabalığın içinde huzur, arayışına cevap olan hakikat. Diyanet Radyoları, sözün anlamla, sesin gönülle buluştuğu yer. Kulak verin, kalbinizin aradığı cevap dinlediğinizde saklı.
1: Hadislerle onu anlamak az sonra. Hüsnü hal.
2: Tepemizde direksiz duran, bazen koyu gri, bazen de masmavi olan gökyüzü. Yelkenlerini rüzgarla doldurmuş gemiler gibi gökyüzünde yüzen bembeyaz bulutlar. Bir ucu bulutların üstüne, diğer ucu toprağın derinliklerine uzanan, dağların arasına kurulmuş koca bir salıncağın kalın halatlarına benzeyen sırma sırma sarı ışıklar. İplikleri rüzgarla uçuşan bir kumaşın gökten yere sarkan saçakları gibi rengarenk ışıklar. Hepsi muazzam, hepsi insanı hayran bırakan, ahenkli bir yaratılışın gözleri kamaştıran ışıltılı parçaları. Gökyüzü asırlardır insanı hayrete düşürme konusundaki istikrarından hiçbir şeyi kaybetmemiş. Binlerce yıl önce başını kaldırıp yukarı bakan insanı nasıl kendine hayran bırakmışsa, bugün de aynısını yaşatıyor. Keşfedilen her gizemin ardından kat kat açılan bir sır bohçası gibi bir yenisini daha müjdeliyor. Her seferinde yeni bir gizeme ulaşmak, bir sonraki için beklentiyi daha da yükseltiyor. Yeni bir yıldız, yeni bir gezegen ve yeni bir galaksi derken sonu gelmez bir keşfe çıkıyor insan. Ne hayret verici! Yıldızlarla salkım saçak bezenmiş bir perdeyi aralayıp milyarlarca gezegenin ışıltısıyla parlayan bir dağa tırmanmak, bir gökyüzü denizine dalmak gibi. Hayret etmek, edebilmek insanın hayatına anlam katıyor. Hayrete düşüren her keşif, nefesle vücuda dolan taze havanın damarlarda gezinen kanı yenilemesi gibi insanı tazeliyor, yeniliyor, yeniliyor. İnsan hayretini yitirince her şey sıradanlaşıyor ve önemsiz gelmeye başlıyor. Her sabah doğan güneş, her bahar açan çiçek, yağan yağmur, esen rüzgar ve bembeyaz karlar gözüne görünmez oluyor. İnsan hayretini kaybetmemeli. Her şeyi öğrenmek için de çok acele etmemeli. Merakını hemen tüketmemeli. 30 yaşına geldiğinde merakını yitirmiş, mezarda cesedini bekleyen bir ruh olmamak için öğrenip, keşfedip hayret edeceği şeyler bulabilmeli. Yerin derinliklerinde ya da göğün ötelerinde o kadar çok gizem var ki insanı heyecanlandıracak. Madenler, bitkiler, sayılar, denizler, dağlar, yıldızlar, gezegenler ve daha neler neler. Sadece biri bile insan ömrü için çok fazla sır ve hayret barındırıyor. Tüm bunları anlamak için bir ömürden çok daha fazlası gerekiyor. Yaratılışın güzelliğini görmek, evet sadece görmek bile insanı hayrete düşürüyor. İnsan hangisini seçer, hangi merakının peşinden gider, kendisine kalmış. Ancak yapmaması gereken şeyi iyi bilmeli insan. Aklını öğrenmeye, kalbini sevmeye kapatmamalı. Belki birçok defa kırılmıştır kalbi ve tekrar kırılacaktır da belki. Ama onu iyileştirecek, kırıkları birleştirecek olan şey yine yeniden sevmektir. Yıllar boyu kendisine aynı günü yaşatmamalı insan. Bir acıyı her gün ateşte yeniden kızdırıp kendini dağlamanın kime ne faydası var? Aklını geçmişe, çıkışı olmayan kuyulara hapsetmek neye yarar? Umudunu yitirmemeli insan. Kalbini içinde güçlü ağaçların yeşereceği, sağlam dallarına çocukların salıncaklarını kuracağı bir ormana çevirmeli. Değil mi ki o gün gelecek ve her şey sona erecek? İnsan başladığı yere geri dönecek. Ne türlü olursa olsun, kesinlikle hayret edeceği bir sonsuzluğa erişecek.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerle onu anlamak.
2: Helal kazanç ve ticaret ahlakı, bereketin yolu. Zübeyir bin Avvam'dan nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Sizden birinizin urganını alıp dağa gitmesi, sırtında bir bağ odun getirip satması ve böylece Allah'ın onun itibarını koruması, bir şey verip vermeyecekleri belli olmayan kimselerden dilenmesinden daha hayırlıdır. Miktam'dan nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kesinlikle hiç kimse elinin emeğinden daha hayırlı bir yemek yememiştir. Allah'ın peygamberi Davud aleyhisselam da kendi elinin emeğini yiyordu. Halid el-Esedi'nin oğulları Habbe ve Seva anlatıyor. Hazreti Peygamber bir şeyi tamir etmekle meşgul iken yanına gittik ve ona yardım ettik. O da bize şöyle dedi. Başlarınız hareket ettiği sürece, yaşadığınız sürece rızık konusunda ümitsizliğe düşmeyin. Annesi insanı kıpkırmızı ve çıplak olarak doğurur, sonra Yüce Allah onun rızkını verir. Cabir bin Abdullah'tan nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Allah'tan hakkıyla sakının ve rızkınızı güzel yoldan isteyin. Hiç kimse Allah'ın

kendisine takdir ettiği rızkı geç de olsa elde etmeden ölmeyecektir. Öyleyse Allah'tan hakkıyla sakının ve rızkınızı güzel yoldan isteyin. Helal olanı alın, haram olanı terk edin. Süleyman bin Amr'ın naklettiğine göre babası şunları anlatmıştır. Resulullah'ı veda haccında dinledim, şöyle diyordu. Biliniz ki cahiliye faizlerinden olan tüm faizler kaldırılmıştır. Ana paralarınızsa sizindir. Haksızlık etmeyecek ve haksızlık da görmeyeceksiniz. Bilesiniz ki cahiliye devrinin bütün kan davaları kaldırılmıştır. Kaldırdığım ilk kan davası Abdülmuttalib'in oğlu Haris'in kan davasıdır. Cabir radıyallahu anh diyor ki, Resulullah faizi yiyene, yedirene, yazana ve buna şahitlik eden iki kimseye lanet etti ve hepsi günahta eşittir buyurdu. Ebu Said el-Hudri'nin naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Altına karşılık altın, gümüşe karşılık gümüş, buğdaya karşılık buğday, arpaya karşılık arpa, hurmaya karşılık hurma, tuza karşılık tuz, eşit miktarda ve peşin olarak satılır. Her kim daha fazla verir veya alırsa, muhakkak faiz uygulaması yapmıştır. Alan da veren bu hususta eşittir. İbn-i Mesud'dan nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Faiz yoluyla mal çoğaltan hiç kimse yoktur ki sonunda kayba uğramasın. Hakim bin Hizam'dan nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Alışveriş yapanlar birbirlerinden ayrılmadıkları sürece alışverişi kabul edip etmeme konusunda serbesttirler. Eğer dürüst davranırlar ve malın kusurunu açıkça söylerlerse, alışverişleri bereketlenir. Fakat kusuru gizler ve yalan söylerlerse, alışverişin bereketi gider. Cabir bin Abdullah'ın naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Tarttığınızda fazlasıyla tartarak verin. Cabir bin Abdullah'tan nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Satarken, satın alırken, alacağını talep ederken hoşgörülü davranıp kolaylık gösteren kimseye Allah rahmetiyle muamele etsin. Hazreti Ali'den nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Allah'ım, ümmetim için günün erken vakitlerini bereketli kıl. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Şehir dışından pazara mal getirenleri yolda karşılamayın. Kim bu şekilde yolda karşılayarak ucuza bir şey satın alırsa, mal sahibi pazara gelince, piyasayı öğrenince alışverişi bozma veya kabul etme konusunda serbesttir. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Birbirinizin satışı üzerine satış yapmayın ve müşteri kızıştırmayın. Ebu Hureyre'nin işittiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Yemin alışverişte kâr getirir ama bereketi götürür.

helal değildir. Ebu Hureyre anlatıyor. Resulullah Medine pazarında dolaşırken bir buğday yığınının yanına geldi. Elini o yığının içine daldırınca parmakları ıslandı. Satıcıya, "Bu da nedir buğday sahibi?" diye sordu. O da, "Üzerine yağmur yağmıştı ey Allah'ın Resulü," dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber şöyle buyurdu. "Öyleyse insanların görmeleri için ıslak olan kısmı üste koyman gerekmez miydi? Aldatan benden değildir." Kays bin Ebu Garaze anlatıyor. Hazreti Peygamber biz çarşıdayken yanımıza geldi ve şöyle buyurdu. "Bu çarşı işlerine boş söz ve yalan karışabilir. Öyleyse alışverişinizi sadakayla temizleyin."

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kamu spotu.
2: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
3: Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
4: Sevban radıyallahu an anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazdan sonra 3 defa Allah'a istiğfar eder ve "Allah'ım sen dirlik, esenlik sahibisin, esenlik sendendir. Ey yücelik ve ikram sahibi Rabbim, sen çok kutlusun" derdi. Hadisi rivayet edenlerden biri olan Evzai'ye istiğfar nasıl söylenir diye sordular. "Estağfirullah, estağfirullah. Allah'tan bağışlanma dilerim. Allah'tan bağışlanma dilerim" dersin cevabını verdi. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geceleyin ayakları şişinceye kadar ibadet ederdi. Ben "Ya Resulallah, geçmiş ve gelecek bütün günahların bağışlandığı halde niçin böyle yapıyorsun?" dedim. "Çok şükreden bir kul olmayayım mı?" cevabını verdi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendini beğenip başkalarını aşağılayarak "insanlar helak oldu, azabı hak etmiştir" diyen kimse insanların en çok helaka uğrayanıdır. Cerir bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. "Ben namaz kılmak, zekat vermek ve bütün Müslümanlara samimi davranmak üzere Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem biat ettim."
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
5: Ebu Hureyre'den

radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Biriniz bir meclise vardığında ve oradan ayrılacağında selam versin. Bu selamların ilki sonrakinden daha hayırlı değildir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Güçlü mümin zayıf müminden daha hayırlı ve Allah nezdinde daha sevgilidir. Bununla beraber hepsinde de hayır vardır. Sana faydalı olan şey için azimle çalış. Allah'tan yardım iste, acizlik gösterme. Eğer başına bir şey gelirse, keşke şöyle yapsaydım, şöyle şöyle olurdu deme. Ancak Allah takdir etti ve dilediğini yaptı de. Zira keşke demek şeytanın vesvesesine yol açar.

Adi bin Hatim'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde Rabbiniz sizin her birinizle tercümansız olarak konuşur. O adam sağa bakar. Yalnız dünyadayken yaptığı iyi amelleri görür. Soluna bakar, yine yaptıklarından başkasını göremez. Önüne bakar, bu defa karşısında yalnız cehennemi görür. Bir hurmanın yarısıyla da olsa kendinizi ateşten koruyun.

Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh anlatıyor. Mağarada müşrikler başımızın ucunda bizi ararlar iken onların ayaklarına baktım da, "Ya Resulallah, eğer bunların birisi eğilip ayağının altına bakacak olursa muhakkak bizi görür," dedim. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Ey Ebu Bekir, üçüncüleri Allah olan bu iki kişi için neden telaş ediyorsun?"

0: Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana Bahreyn zekat ve cizye malları gelince sana şunları şunları şunları veririm dedi. Fakat peygamber vefat edinceye kadar oradan bir şey gelmedi. Bahreyn malları gelince Ebu Bekir radıyallahu anh, Resulullah'ın kime sözü veya borcu varsa gelsin diye ilan ettirdi. Ben de gittim ve peygamber bana şöyle şöyle vaatte bulunmuştu dedim. Bunun üzerine Ebu Bekir radıyallahu anh bana bir avuç para ayırdı. Saydım 500 dinar dirhem idi. Bunun iki mislini daha al dedi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala

Hala rahmetini 100 parçaya ayırdı. 99'unu kendi yanında tuttu. Bir parçasını ise yeryüzüne indirdi. İşte bu bir parça rahmet sebebiyle bütün canlılar birbirine merhamet ederler. Hatta kısrak emzirirken yavrusuna basıp da zarar verir korkusuyla ayağını kaldırır.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Subhanakallahumma ve bihamdik estagfiruka ve etubu ileyk.
2: Allah'ım, seni tenzih eder, sana hamd ederim. Senden bağışlanma dilerim, sana tövbe ederim.
0: Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.
3: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem asla gereksiz konuşmazdı. Çevresiyle hep ülfet eder. Onları ürkütücü bir davranışı olmazdı. Her topluluğun seçkinine özel ilgi gösterir ve onları başkan tayin ederdi. Onları sakındırır, onların üstüne titrer, hiçbirinden güler yüz ve tatlı dilini esirgemezdi. Ashabını yokluklarında arayıp sorar, durumlarını takip ederdi. Karşılaştığı insanlara ne var ne yok diye çevrede olup bitenleri sorardı. Güzel olan her şeyi beğendiğini ifade eder ve ona destek verir. Kötü olan şeylere tepki gösterirdi. Bütün işleri uyumluydu. Tutarsız hiçbir davranışı yoktu. Ashabının kendilerine ait işlerinde gaflete düşmeleri veya bıkkınlık duymaları endişesiyle onlar adına kendisi hep tetikte olurdu. O, her durum karşısında tedarikliydi, her sorunun çaresini bulurdu. Onun katında insanların en faziletlisi, başkalarına iyiliği en fazla olanlardı. Mertebesi en yüksek olanlar da halkın sıkıntısına en iyi şekilde ortak olan ve onlara yardım elini uzatan kimselerdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kalkması ve oturması da zikir üzereydi. Toplantı halinde bulunan bir topluluğun yanına geldiğinde baş köşeye geçmez, meclisteki boş kalan en son yere oturuverir, diğer insanların da öyle yapmasını isterdi. Birlikte oturduğu kimselerin seviyelerine göre her birinin hal ve hatırlarını sorarak onlara iltifat ederdi. Çevresindekilere öylesine candan davranırdı ki, birlikte oturduğu kimselerin hepsi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem katında en değerli insanın kendisi olduğunu düşünürdü. Bir kimse yanında çok oturursa veya bir ihtiyacını iletmek maksadıyla huzura gelse, o şahıs kendiliğinden kalkıp gidinceye kadar sabrederdi. Kendisinden bir istekte bulunan kimseyi ya istediğini yerine getirerek ya da tatlı bir dille gönderir, hiçbir zaman boş çevirmezdi. Onun cömertliği, tatlı dilliliği ve güzel ahlakı insanlar arasında öylesine yayılmıştı ki adeta halkın babası gibi olmuştu. Onun nezdinde bütün insanlar da hiçbirisi arasında hak ayrımı yapılmayan aynı seviyedeki evlatlar gibiydi. Onun toplantıları hep ilim, haya, emanet ve sabır gibi ahlaki değerlerin öğretildiği yerlerdi.

huzurunda sesler yükseltilmez. Hiç kimsenin mahremiyeti konuşulmaz. Orada vuku bulan kusur ve hatalar dışarı sızdırılmazdı. Onun meclisinde herkes eşit vaziyetteydi. Bir kimse ancak takva ile bir başkasından üstün olabilirdi. Herkes tevazu üzereydi. Orada yaşça büyük olanlara saygı gösterilir. Küçüklere de merhamet edilirdi. Toplantıdaki ihtiyaç sahiplerine öncelik tanınır. Garip olanlara ayrı bir ilgi gösterilirdi.

0: hadis sohbetleri az sonra.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bize silah çeken bizden değildir. Bizi aldatan da bizden değildir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahümme salli ve sellim ala Resulina Muhammedin el-Emin. Rabbena atina min ledunke rahmeten ve heyyi' lana min emrina reşada. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyazu Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm Güzel Ahlak adlı bölüm. En son kaldığımız hadis 626 nolu hadis. Ve anin Nevvas ibn Sem'ana, Nevvas bin Sem'an'dan radıyallahu anhu, Allah Azze ve Celle kendisinden razı olsun. Kale, dedi ki, Se'eltu Resulallahi sallallahu aleyhi ve selleme anil birri. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir hakkında soru sordum. Bir dediği şey iyilik demek, güzellik demek, insanın Cenab-ı Hakk'ın beğendiği salih biri olması, kaliteli birine dönüşmesi. Belli ki Hazreti Nevvas bin Sem'an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den birre nasıl ererim? Bir sahibi, yani iyilik sahibi nasıl olurum? Bunu öğrenmek istemiş. Söz gelimi ayeti kerimede Cenab-ı Hak "Len tenalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun" buyuruyor. Birre eremezsiniz ta ki sevdiklerinizden infak edinceye değin. Cenab-ı Hak böyle bir ön koşul koymuş. Kişi sevdiği şeylerden Allah yolunda infak edecek kadar gözü pek olmadığı, fedakar olmadığı sürece birre eremez, bir sahibi olamaz. Bu o kadar önemli bir şey ki peygamberler bile وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ, bizi ebrar ile birlikte vefat ettir ya Rabbi diye niyaz etmişler. Bir sahibi olanlar, birre, iyiliğe kavuşmuş olanlar, bunlar ebrar diye Hak Teala'nın bahsettiği kimseler. Dolayısıyla Hazreti Nevvas bin Sem'an Resulullah'a neticeyi elde edebileceği, sonuca kavuşabileceği temel bir

şeyi soruyor. Başta iman olmak üzere وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ bir diye Cenab-ı Hak Allah'a iman etmeyi, ahiret gününe iman etmeyi, namaz kılmayı, zekatı vermeyi, Allah'tan gayrısından çekinmemeyi anlattığı uzun bir ayet var. Birri tanımladığı. Hazreti Nevas da buna ermek, buna kavuşmak ve neticeye ulaşmak istiyor. Sordum ona. Sa'altu Rasulallahi sallallahu aleyhi ve selleme anil birri. Bir hakkında sordum. Sadece bir hakkında da sormamış. Vel ismi. Tam tersi olan kötü süreçleri, kötülüğü onu da sormuş. Belli ki birine sarılabilmeyi umut ediyor. Diğerinden de sakınabilmeyi ümit ediyor. Nasıl başarabilirim? Bana bunun kolay bir yolunu göster dercesine sormuş. Fakale Allah'ın Resulü cevap vermiş. El birru husnul huluki. Bir, güzel ahlaklı olmak. Güzel ahlaka bürünmek. Yani ahlakını güzelleştirmeyi başarırsan bir dediğimiz iyilik haline kavuşursun. Ancak ahlakını

gerçekleştirmeyi başarırsan bir dediğimiz iyilik haline kavuşursun. Ancak ahlakını güzelleştiremezsen

sellem birre ermen adeta temelini Hazreti Nevas'a öğütlemiş. Bir defa güzel ahlaklı olacaksın. El birru husnul huluki. Güzel ahlaklı olan hidayet cahiliyeden İslam'a taşınmıştır. İslam içerisinde güzel ahlaklı olanlara hakkı, hakikati belletmiş, kavratmış, kalplerini iman ile mutmain kılmış, içtenlik, ihlas nasip etmiş ve onları yükseltmiştir. Güzel ahlaklı olmayanlar dökülürler. İster cahiliye tarafında olsunlar, ister Müslüman ortamda da olsunlar, şayet Resulullah'ın doğrudan birrin tanımı gibi ifade ettiği güzel ahlakı kuşanmazlar ise, hazırda buldukları bu İslam sermayesini de hızlıca tüketme tehlikesiyle karşı karşıya kalırlar. Müstekbir kimseler, zalim kimseler, hakkaniyetsiz kimseler, küstahça davranan, kendisini beğenen, azgın kimseler zamanla hidayetlerinin kararmasına ve Hak Teala'nın onları ayetlerinden, haktan, hakikatten savıp uzaklaştırmasına maruz kalırlar. Maazanallah imanını bile kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalır. Çünkü Allah müstekbirlere hidayet etmez. سَأَصْرِفُ عَنْ اَيَاتِيَ الَّذ۪ينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ buyurdu Cenab-ı Hak. Nahak yere, yeryüzünde kibirlenen kimseleri ayetlerinden savacağım. Onları uzak edip bertaraf edeceğim. Kimler bunlar? اَلَّذ۪ينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْاَرْضِ tekebbür edenler. Gelin görün ki Cenab-ı Hak tekebbür eden kimseleri nasıl ayetlerinden bertaraf ettiğini anlatıyor. Anlamalarını nasip etmez, kavramalarını nasip etmez. Çünkü hali hazırda zulüm üzere olan, hali hazırda bir başkasının hakkını, hukukunu ezip geçen kimseleri Cenab-ı Hak kendisiyle, zatıyla ilgili olan haktan da mahrum bırakır. O yüzden iyiliğe giden, birre giden, iyilerden olmaya giden yolun temelinde kişinin güzel ahlaklı olması vardır. Allah böylelerini sever ve böylelerine nasip eder. El birru husnul huluki. Bir güzel ahlaktır. Yoksa şunu söylemiyor Allah'ın Resulü. Yani birin kendisi güzel ahlaktan ibarettir. Bir kişi güzel ahlaklı olursa iman olmasa da olur, namaz olmasa da olur, niyaz olmasa da olur. Ayette Cenab-ı Hakk'ın andığı وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اَهْمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَاَقَامَ الصَّلَاةَ وَاَتَ الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ اِلَّا اللّٰهِ Cenab-ı Hak bir ancak şunlardır diye imana işaret etti, namaza işaret etti, zekata işaret etti. Allah'tan gayrısından korkmaksızın Cenab-ı Hakk'ın dinine sahip çıkmak, onu yaşamak. İşte bunlar gerçekten bir sahipleri olanlar bunlardır. اُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ Resulullah'ın bu ifadesi güzel ahlaklı ol ama zekatını vermesen de olur, namazını kılmasan da olur ve diğer ayetlerde anılan hususları gereksiz gören bir anlatım değil. Olamaz da çünkü Cenab-ı Hak لَنْ تَنَالُ الْبِرَّ birre asla eremezsiniz. حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ sevdiklerinizden infak etmedikçe birre eremezsiniz diye kayıt koydu. Resulullah'ın böyle söylemiş olması muhtemel olmadığına göre onun söylemek istediği Cenab-ı Hakk'ın beklediği birrin koşullarını sağlayabilmenin yolu güzel ahlaklı olmaktır. Çünkü güzel ahlaklı olmanın birre götüren bir yol olduğunu, iyiliğe ve iyiliğin gerektirdiklerini başarmaya muvaffak kılan, bunu kolaylaştıran bir şey olduğunu söylemek istedi. Zira ayetlerde bir ile alakalı koşulları Resulullah da biliyordu, soran Hazreti Nevas da biliyordu. Bunlar zaten ayetlerde açık. Bir nedir, ne değildir? Ayetler bunları ifade ediyor. Hazreti Nevas, ben bunları sağlamak istiyorum. Hayatımda geçerli kılmak istiyorum, başarmak istiyorum. Ama olmuyor dercesine bir soru sormuş olmalı. Allah'ın Resulü de Cenab-ı Hakk'ın bizden beklediği

birre dair hususları sağlayabilmenin bir imkanı olarak husnul huluk'tan söz etti. Güzel ahlak. Güzel ahlak sahibi olduğunda bunlar kolaylaşır. Bunları hakkıyla başarmayı Cenab-ı Hak sana kolaylaştırır. Yoksa birrin kendisi güzel ahlakla eşitlenmiş, sadece ondan ibaret olmuş değildir. Benzer şekilde yine okuduğumuz bu hadiste ismi sormuş. Kötülüğü, günahı. Bunların da ne olduklarını biliyoruz. Nelerin haram olduğunu biliyoruz. Nelerin kötü olduğunu biliyoruz. Hazreti Nevas bana bunları say demiş değildir. Kötülüğe giden ruh halini soruyor. Bir kimseyi kötülüğe düşüren haleti ruhiyeyi soruyor. Nasıl olur insan kötü olur? Allah'ın Resulü de kişinin kendi iç bütünlüğünü kaybettiğinde artık her türlü kötülüğü göze alır bir duruma geleceğini ona söylemiş. Vel ismu kötülük ma haka fi sadrik. Senin göğsünde seni rahatsız eden, seni tırmalayan, içine oturmayan, huzur vermeyen sürecin ta kendisi. İşte günahlar böyledir. Kişi onları yaparak mutlu olmaz, mesud olmaz, bahtiyar olmaz. Cenab-ı Hak ile uzaklaştıkça rahatsızlık hisseder. Velev ki yaptığı şeylerden zevk alsın ama diğer yandan ruhu bundan rahatsız olur. Nice günahlar var ki yaşandığı esnada haz verebilir, zevk verebilir ama hemen sonrasında kul Allah'ın yasakladığı bir şeyi yapmanın verdiği sıkıntıyı yaşar. Hazlar, zevkler ve sıkıntı kesintisiz devam eder. Ma haka fi sadrik. Göğsünde seni rahatsız edip durur. Sen böyle yaptın. Sen bu yanlışı yaptın. Sen bu günahı işledin. İçten içe kişi bunun rahatsızlığını duyar. Hani derler ya, aynaya bakamaz hale gelir. Resulullah da demiş ki ve kerihte en yattayhin nasu. İnsanların bunu yaptığını, böyle şeyleri yaptığını bilmesini istemezsin. Bundan asla hoşlanmazsın. Kendi kendine bile bunu söylemekten hoşlanmazsın. Ben şöyle şöyle şeyler yapıyorum diye. Çünkü rahatsız ediyor, unutmak istersin. Kulun Cenab-ı Hak ile ayrıştığı, uzaklaştığı süreçler aynı zamanda bizle uzaklaşır. Kalbimiz yarını Rabbimizin verdiği bir organımız. Biz Cenab-ı Hakk'a yakın durdukça, onun zikri üzere, kitabını okuyup, emir ve yasaklarına dikkat ederek yaşadığımız sürece huzur dolar, mutlu olur. Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub. Mutmain olur. Cenab-ı Hak, kalpler ancak Allah'ın zikriyle mutmain olur buyurdu. Tersinden okursak, kul Cenab-ı Hak ile arayı açarsa, onun olur dediklerini, olmaz dediklerini umursamazsa, emrettiklerini, yasakladıklarını hayatında ciddiye almazsa, bu kez kalbi rahatsız olur, sıkıntı duyar, boşluk hissi içerisine düşer. Allah'ın yapma dediklerini yapa yapa kişi kalbindeki barış ortamını kaybeder, kalbiyle zıtlaşır, göğsündeki sıkıntı büyür. Dolayısıyla günahı soran bu sahabiye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu günahtır, bu günahtır, bu günahtır dememiş, onlar zaten malum. Ama günaha giden psikolojiyi ifade etmiş. Günahın yaşandığı içsel durumu betimlemiş. وَالْاِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ اَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ. Günah, kötü, yanlış olan şey, göğsünde seni rahatsız eden ve insanların duyup bilmesini istemeyeceğin, bundan asla hoşlanmayacağın şeydir. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. Okuduğumuz bu rivayeti İmam Müslim rivayet etmiş. Dolayısıyla sahih hadisler içerisinde 3. dereceden sahih bir rivayet.

İmam Müslim rivayet etmiş. Dolayısıyla sahih hadisler içerisinde 3. dereceden sahih bir rivayet efendim. Diyanet Radyoları

0: çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Said Sa'd bin Malik bin Sinan el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Ensardan bir grup Allah Resulü'nden sallallahu aleyhi ve sellem mal istediler, o da verdi. Tekrar istediler, yine verdi. Nihayet yanındaki mal bitti. Elinde olan her şeyi verdikten sonra onlara şöyle dedi: "Yanımda bir şeyler daha olsaydı, onları da sizden esirgemezdim. İstemekten sakınanları Allah iffetli kılar. Tok gözlü olanları da Allah zengin eder. Sabretmek isteyenlere Allah sabır verir. Hiç kimseye sabırdan daha hayırlı ve daha geniş bir şey verilmemiştir." Ebu Said el-Hudri ve Ebu Hureyre'den radıyallahu anhüma rivayet edildiğine göre onlar Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğuna şahit olmuşlardır: "Bir kimse, Allah'tan başka ilah yoktur ve Allah en büyüktür derse, Allah Teala onu tasdik eder ve benden başka ilah yoktur, en büyük benim der. Allah'tan başka ilah yoktur, o tektir, ortağı yoktur dediğinde, Allah Teala benden başka ilah yoktur, ben tekim, ortağım yoktur buyurur. Allah'tan başka ilah yoktur, mülk onundur, hamd onadır dediğinde, Allah Teala benden başka ilah yoktur, mülk benimdir, hamd da banadır buyurur. Allah'tan başka ilah yoktur, kuvvet ve kudret ancak Allah'tandır dediğinde, Allah benden başka ilah yoktur, ancak ben varım, kuvvet, kudret ancak benim inayetimledir der. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözüne devamla, "Bir kimse hastalandığında bu sözleri söyler de bu hastalığından dolayı ölürse cehennem ateşi onu yakmaz" buyurdu. İbni Ömer'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem omuzumu tuttu ve "Dünyada bir garip veya bir yolcu gibi yaşa" dedi. İbni Ömer, "Akşama ulaştığında sabahı bekleme, sabaha ulaştığında da akşamı bekleme. Hastalığın için sıhhatinden ve ölümün için hayatından istifade et, vaktini boş geçirme" derdi.

Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ailesi ve idaresi altında bulunanların hak ve hukukunda adaletle davrananlar Allah katında nurdan koltuklara otururlar. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Üç kişi Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem eşlerinin evlerine

0: Ne gelerek onun nasıl ibadet ettiğini sordular. Anlatılınca da sanki onu azımsadılar ve "Peygamberin yanında biz kimiz ki? Onun geçmiş ve gelecek bütün günahları bağışlanmıştır." dediler. Aralarından birisi, "Ben yaşadığım müddetçe geceleri hep namaz kılacağım," dedi. Diğeri, "Ömrüm boyunca oruç tutacağım. Asla oruçsuz günüm olmayacak," dedi. Üçüncüsü de, "Kadınlardan uzak kalacağım ve hiç evlenmeyeceğim," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunların yanına geldi ve onlara, "Şöyle şöyle diyenler siz misiniz? Allah'a yemin ederim ki Allah'tan en çok korkanınız ve ona karşı gelmekten en çok sakınanınız benim. Böyle olduğu halde ben bazen oruç tutuyor, bazen de tutmuyorum. Hem namaz kılıyorum, hem de uyuyorum ve kadınlarla evleniyorum. Benim sünnetimden yüz çeviren benden değildir," dedi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Vâbisâ bin Mâbet el-Esedî, Medine'nin yerlisi değildi. Ve Peygamber Efendimiz'den İslam'la ilgili gerekli hususları öğrenip memleketine geri dönecekti. Bu amaçla doğru Resulullah'a gitti. Ne var ki Hazreti Peygamber'in etrafında oldukça kalabalık bir cemaat vardı. Ancak Vâbisâ kararlıydı. Oradakileri kızdırmak pahasına da olsa kalabalığı yararak ilerlemeye ve yanı başında olmaktan en çok mutluluk duyacağım insan diyerek niteleyeceği sevgililer sevgilisine yaklaşmaya çalıştı. Vâbisâ'nın bu telaşını takip eden Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, "Yaklaş ey Vâbisâ," dedi. Bunun üzerine dizi dizine değecek kadar yakınına gelen Vâbisâ henüz sorusunu sormadan Allah Resulü şöyle buyurdu: "Bana iyilik ve kötülüğün, sevap ve günahın ne olduğunu sormaya mı geldin?" "Evet," dedi Vâbisâ. Elleriyle Vâbisâ'nın göğsüne dokunan Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, "Kendine danış ey Vâbisâ. İyilik, gönlü huzura kavuşturan ve içe sinen şeydir. Kötülükse, insanlar sana fetva verseler, onaylasalar bile, gönlünü huzursuz eden ve içinde bir kuşku bırakan şeydir," buyurdu.

0: Hazreti Hatice'nin yeğeni Hakim bin Hizam, Peygamberimizin gençlik arkadaşıydı. Cömertliğiyle ve güzel ahlakıyla tanınan bu sahabi, boykot yıllarında kendi henüz Müslüman olmamasına rağmen ablukaya alınan müminlere bu zulümden kurtulmaları için yardım etmişti. Mekke'nin fethinden sonra Müslüman olan Hakim bin Hizam, Huneyn Savaşı'nda Müslümanların safında yerini alarak üzerine düşen görevi yerine getirmişti. Efendimiz ona Huneyn ganimetlerinden 100 deve verdi. Ancak gönlü daha fazlasını arzuluyordu. Resul-i Ekrem'in yanına gelerek kendisine az mal verildiğini ima edince, eski dostu ona daha fazla ikramda bulunmuştu. Ne de olsa kalplerinin İslam'a ısınmasını istediği daha yeni inanmışlardan biriydi o. Fakat ısrarla ganimet talebini yineliyor ve kendisine verilen miktarın artırılmasını bekliyordu. İkinci ricayı da kırmamıştı cömert peygamber. Ama hakim bu sefer de tatmin olmamışa benziyordu. Onun bu durumunu gören Efendimiz, "Ey hakim," dedi, "bu dünya malı göz alıcı ve tatlıdır. Kim bu mala cömert bir gönülle sahip olursa, kendisi için malı bereketlenir. Ama kim de hırs ve tamahla dolu bir kalple bu malı arzularsa, onun için malın bereketi kaçar." Hakim bin Hizam bu sözlerden son derece etkilenmişti. "Ey Allah'ın Resulü, seni hak din ile gönderene yemin olsun ki, bu dünyayı terk edene kadar bir daha asla kimseden bir şey almayacağım." Ve sözünde durdu. Resulullah'ın vefatından sonra Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer dönemlerinde kendisine hazineden tahsis edilen payı kabul etmedi. Onun bir hac mevsiminde 100 köle azat ettiği ve kurbanlık olarak 100 deve kestirdiği rivayet edilir. Hakim bin Hizam, Bedir Savaşı'nda müşriklerin safında yer almış ama fiilen savaşmamıştı. Bu savaştan sağ salim kurtulduğuna çok sevinir ve bundan dolayı yeminlerine, "Bedir günü beni ölümden kurtaran Allah'a andolsun ki," diye başlardı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Efendime söyleyeyim.
3: Hevai nefsi şeytani gibi gümrahımız vardır. Harap etti dilü canı enini ahımız vardır. İnayet olsa esbaktan, hidayet feyzi mutlaktan, İnayet Hazreti Hak'tan, ulu Allah'ımız vardır. Beriyiz her gavayetten dahi, rahı dalaletten, ki tevfik-u hidayetten kavi, hem rahımız vardır. Nedenli olsa ger isyan erişmez, yes ile hırman, Nedim-i Hazreti Rahman, şefaat hahımız vardır. Ümittir kalbin aşadı, ferah ya beyler imdadı. Şefaat kânımız, Hadi Habibullah'ımız vardır. Meyi aşkı ile mestiz vekilin, cümleden pestiz. Ne varlıktan tehi destiz, ne mal-ü cahımız vardır. Eder her derde ol bir em verir, her zahma bir merhem. Melaz-u melce-i alem açık dergahımız vardır. Bu alemde bulan bulmuş, şeb-i kadr içre bedr olmuş, ziyası aleme dolmuş, münevver mahımız vardır. Salahi oldu dildade, o şahı hüsne üftade, bizim dünyada, ukbada muazzam şahımız vardır. Salahaddin Uşşaki.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kuşluk namazını 4 rekat kılar ve Allah'ın dilediği kadar da artırırdı. Ebu Umame İyas bin Salebe el-Harisi'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala yalan yere yemin ederek bir Müslümanın hakkını gasp eden kimseye cehennemi vacip, cenneti de haram kılar buyurdu. Sahabilerden biri, ey Allah'ın Resulü, eğer o hak değersiz bir şeyse diye sordu. Hazreti Peygamber, misvak ağacından kesilmiş bir dal parçası bile olsa böyledir buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Cuma'nın faziletini anlatırken Cuma gününde öyle bir an vardır ki bir Müslüman bu vakitte namaz kılıyor olur da Allah'tan bir şey dilerse Allah ona dilediğini verir buyurdu ve eliyle de bu vaktin kısa bir zaman olduğuna işaret etti.

0: yolmayacağımıza dair hususlar da vardı. Ebu Züheyr bin Umare bin Rüeybe'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Güneş doğmadan ve batmadan evvel namaz kılan, yani sabah ve ikindi namazlarını kılan kimse cehenneme girmez. Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona, sana Davud'un ailesine verilen güzel seslerden verilmiş demiştir. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh, Resulullah'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Şu dört huy kimde bulunursa, o kimse katıksız münafık olur. Kimde de bu huylardan biri mevcutsa, o huyu bırakıncaya kadar kendisinde münafıklıktan bir huy var demektir. Bir şey emanet edildiğinde ihanet eder, konuştuğunda yalan söyler, sözleşme yaptığında sözleşmeyi bozar, husumet güttüğünde haddi aşar.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Kamu spotu.
3: 1-1-2 Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiyor. Acil ambulans lazım.
7: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
2: Kamu spotu.
9: Efendimiz nasıl biriydi? Keşke görebilseydik. Ne güzel olurdu onu görmek. Sesini duymak, tebessümünü görmek, çocuklara nasıl baktığını bilmek. Ama bugün biz de onun hayatını dinleyebilir, güzel ahlakını öğrenebilir ve onun izinden gidebiliriz. Efendimizin hayatını sevgiyle dinleyip, merakla keşfedip, onun güzel ahlakından hayatımıza güzellikler katabiliriz. Gülce, hafta içi her gün saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

Ebu Hüreyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Saçları dağınık, keçeleşip tozlanmış ve kapılardan kovulmuş nice kimse vardır ki Allah'ın lütfunu umarak bir konuda yemin etse Allah onu doğru çıkarır. Yeminini ve duasını kabul eder.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cehennem nefsin arzu ettiği şehevi şeylerle, cennet ise nefsin hoşlanmadığı şeylerle perdelenmiştir.

İbn Abbas radıyallahu anh şöyle demiştir: Allah bize kafidir. Ne güzel vekildir. Mealindeki ayetteki ifadeleri İbrahim aleyhisselam ateşe atıldığı zaman söylemiştir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de

bu ifadeyi, insanlar sizin üzerinize yürümek için toplandılar, onlardan korunun dediklerinde söylemiştir. Ayet şöyle devam etmektedir. Bu söz Müslümanların imanlarını arttırdı ve Allah bize kafidir, ne güzel vekildir dediler.

0: Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün bedevilerden biri peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelerek, "Ya Resulallah, cennet ve cehenneme girmeyi gerektiren durumlar nelerdir?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'a şirk koşmadan ölen kimse cennete girer. Allah'a şirk koşarak ölen de cehenneme girer." buyurdu. Ümmü Atiye'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kızı Zeynep'i radıyallahu anha yıkayacakları zaman kendilerine yıkamaya sağ tarafından ve abdest azalarından başlayın buyurmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yalanı ve yalanla iş yapmayı terk etmeyenin yemeği içmeyi bırakmasına Allah'ın ihtiyacı yoktur.

Hazreti Ayşe, Resul-i Ekrem'in "Kim hesaba çekilirse helak olur" sözünü duyunca ona Kur'an'daki "Ameli kendisine sağ elinden verilenler kolay bir hesaba çekilecek" ayetini hatırlatmıştı. Peygamberimiz ayetin manasını "Bu senin dediğin ancak defterinin kişiye gösterilmesi anlamında arzdır. Yoksa her kim ince hesaba çekilirse helak olur" sözüyle açıklamıştı.

0: Dünyada milyonlarca ses var. Ama bazı sesler var ki sadece kulağa değil, kalbe de ulaşır. Bir ses unuttuğunu hatırlatır. Bir ses içindeki alemleri keşfe çıkarır. Bir ses hayata yeniden anlam katar. Gürültünün içinde sükunet, kalabalığın içinde huzur, arayışına cevap olan hakikat. Diyanet Radyoları, sözün anlamla, sesin gönülle buluştuğu yer. Kulak verin, kalbinizin aradığı cevap, dinlediğinizde saklı.
1: Tevekkül. Ömer bin el-Hattab'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Eğer siz gereği gibi Allah'a tevekkül etseydiniz, sabahleyin aç gidip akşamleyin tok dönen kuşlar rızıklandırıldığı gibi size de rızık verilirdi." İslam akidesinin bir gereği ve zaruri bir ifadesi olarak tevekkül, Allah'a karşı tam bir güven, samimiyet ve teslimiyet içinde olmak, rızkı verenin yalnızca Allah olduğu iman ve şuuruyla hareket etmek demektir. Seyyid Şerif Cürcani'nin ifadesiyle tevekkül, Allah'ın nezdinde olanlara güvenip insanların elindekilerden ümit kesmektir. Çalışmak, gayret etmek ve tedbir almaksa esbaba tevessül birer sebep ve vesiledir. Derler ki esbaba tevessül mani tevekkül değildir. Yani rızık temini için gösterilen teşebbüs, gayret ve çaba tevekküle engel olmaz. Müslüman Allah'a tevekkül etmeli, onunla iletişimini canlı tutmalı, kendisi için takdir ve tayin edilen rızkın mutlaka geleceğine inanmalı, telaş ve paniğe kapılmamalı, tedbiri beşeriyi yerine getirip takdiri ilahiye rıza göstermeli, rızkını helal yoldan sağlama azim ve kararlılığı göstermelidir. Zorluk ve sıkıntılarla karşılaşması halinde bu Allah'ın takdiriyledir ve görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler diyerek teselli olmalı, kolaylık ve rahatlık görmesi durumundaysa bu Allah'ın kolaylaştırması sayesindedir demelidir. Aksi halde ben bu servete yalnız kendi bilgim sayesinde kavuştum diyen Karun'un, kendinden varlık gören, zulmeden, aldanan ve aldatan, zenginliğe dayalı kibir ve gururun sembolü olan adamın durumuna düşer. Zira rızık verenin Allah olduğu, iman ve şuurundan sonra çalışmak ve gayret göstermek ancak bir anlam kazanır. Bu yüzden rızkı salt çalışma ve gayrete bağlamak, sebebi yüce yaratıcı yerine koymak gibi yanlış bir neticeyi beraberinde getirir. Sabahları boş kursaklarla telaş ve endişeden uzak, tam bir güven ve teslimiyet içinde rızık aramaya çıkan, akşamları dolu kursaklarla dönen kuşların rahatlığı ve teslimiyeti içinde, yersiz duygu ve düşüncelere kapılmadan hissesine düşeni aramak tevekkülün gereğidir. Bu anlamda tevekkül, özgürlük ve bağımsızlık demektir. Tevekkül, uyuşukluk ve hareketsizlik için asla bir mazeret teşkil etmez. Tembellik ve boş oturmak, tevekkülün esprisiyle bağdaşamaz. Meşhurdur, Hazreti Ömer Yemenli bir grup insanla karşılaşmış, onlara "Sizler kimlersiniz?" diye sormuş. Onlar da "Biz mütevekkilleriz" diye cevap vermişler. Hazreti Ömer onlara "Hayır, aksine siz müteekkiller, yiyiciler, insanların sırtından geçinenlersiniz. Size mütevekkillerin hallerini anlatayım. Tohumu toprağa atar, sonra da Rabbine güvenerek neticeyi ona havale eder. Bundan dolayı Mehmet Akif Ersoy, tevekkül temalı şiirinde şu suali sorar: "Alemde tevekkül demek olsaydı atalet, mirası diyanetle yaşar mıydı bu millet?" Yüce Kur'an'ın, "Yeryüzündeki bütün canlıların rızkını ancak Allah verir. Nice canlı var ki rızkını sırtında taşımıyor. Onlara da size de rızık veren, besleyip barındıran Allah'tır. O her şeyi işitir, her şeyi bilir. Kim Allah'tan korkarsa, Allah ona bir çıkış yolu ihsan eder ve ona beklemediği yerden rızık verir. Kim Allah'a tevekkül ederse, o ona yeter. Bir işe azmettiğinde artık Allah'a güven ve Allah bize yeter. O ne güzel vekildir." Ayetleri, Müslüman insanın nasıl bir ruh dünyasına sahip olması gerektiği mesajını verir. Nitekim ateşe atıldığı zaman Hazreti İbrahim'in son sözü, "Allah bana yeter, "O ne güzel vekildir" demek olmuştu. Müminler ancak Allah'a güvenip dayansınlar ayeti, Allah'a güvenip dayanma nispetinde huzur ve saadete erişileceğini öğretir. Zaten Müslüman adamla ekonomik adam arasındaki temel fark da bu noktada kendini gösterir.
2: Çocukların dilinden hadis-i şerifler az sonra.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Çocukların dilinden hadis-i şerifler. Seslendiren İsmail Hamza Karakaya.
2: Merhabalar efendim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifinde Allah bana mütevazi olup birbirinize karşı övünmemenizi ve birbirinize haddi aşan davranışlarda bulunmamanızı vahyetti buyurmuşlardır. Diğer bir hadisi şerifinde ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Bir kişinin kalbinde aynı anda iman ile küfür, doğruluk ile yalancılık, hainlik ile güvenilirlik bir arada bulunmaz. Diğer bir hadisi şerifinde ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, rıfktan mahrum kalan bir kimse hayrın tamamından mahrum kalmıştır buyurmuşlardır. Bir başka hadisi şerifinde ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Asıl pehlivan güreşte rakibini yenen değil, öfke anında kendisine hakim olup öfkesini yenebilendir buyurmuşlardır.
1: Çocukların dilinden hadis-i şerifler. Seslendiren İsmail Hamza Karakaya.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cenazeyi olabildiğince çabuk defnedin. Eğer iyi, salih bir kimse ise onu bir an evvel yerine ulaştırmış olursunuz. Eğer böyle değil de kötü bir kimse ise bir an evvel omuzlarınızdan bırakmış olursunuz buyurdu. İbni Ömer'den radıyallahu anh nakledilmiştir. Kendisi bir kuşa ok atan Kureyşli bazı gençlerin yanına uğramıştı. Bunlar ıskalayan her ok için kuşun sahibine bir şeyler veriyorlardı. Abdullah bin Ömer'i görünce dağıldılar. İbni Ömer, bunu yapan kim? Allah ona lanet etsin. Çünkü Resulullah canlı hayvanı hedef yapana lanet etti demiştir. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah yolunda cihad için sabah veya akşam yapılan bir yolculuk dünya ve dünyadakilerden daha hayırlıdır demiştir.

Sa'd bin Ebu Vakkas'ın radıyallahu an şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında bulunuyorduk. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Sizden biri her gün 1000 sevap kazanamaz mı?" buyurdu. Orada oturanlardan biri, "Ey Allah'ın Resulü, insan 1000 sevabı nasıl kazanır?" diye sordu. Resul-i Ekrem, "100 kere Sübhanallah der, ona 1000 sevap yazılır veya ondan 1000 günah silinir." buyurdu.

0: İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Aşura gününde oruç tutar ve o günlerde oruç tutmayı emrederdi. Muhammed bin Abbad'dan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Cabir'e radıyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cuma günü oruç tutmayı yasakladı mı diye sordum. Evet, yasakladı cevabını verdi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Esved bin Yezid'den rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evinde ne yapardı diye Hazreti Ayşe'ye soruldu. Ev işiyle uğraşırdı. Yani ailesine hizmet ederdi. Namaz vakti gelince de namaza giderdi. Cevabını verdi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müminlerin iman bakımından en mükemmeli, ahlakı en güzel olandır. En hayırlılarınız da hanımlarına karşı en hayırlı olanlarınızdır.

Yezid bin Hayyan anlatıyor. Bir gün ben Husayn bin Sebre ve Amr bin Müslim ile birlikte Zeyd bin Erkam'a radıyallahu anhuma gitmiştim. Yanına oturunca Husayn, "Zeyd, sen büyük hayırlara kavuştun. Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem gördün, onun sözünü işittin, onunla birlikte savaşa katıldın ve arkasında namaz kıldın. İşte ey Zeyd, böylece sen çok hayra mazhar oldun. Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem duyduklarından bize de anlat," dedi. Zeyd, "Ey kardeşimin oğlu, yaşım ilerledi. Aradan çok zaman geçti. Dinlediğim şeylerden bazılarını unuttum. Size bildirdiklerimi kabul edin, söyleyemediklerim konusunda ise beni zorlamayın." Sonra sözlerine şöyle devam etti. "Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke ile Medine arasında Hum denilen suyun başında bize yaptığı bir konuşmasında Allah'a hamdü sena ettikten ve bizlere vaaz ve nasihat ettikten sonra şöyle dedi: Ey insanlar! Ben sadece bir beşerim. Rabbimin elçisinin bana geleceği, benim de ona icabet edeceğim zaman yaklaştı. Size önemli iki emanet bırakıyorum. Bu emanetin biri hidayet ve nur kaynağı olan Allah'ın kitabıdır. Ona sımsıkı sarılın," buyurdu. Ve Allah'ın kitabına sarılmaya bizleri teşvik etti. Sonra devamla, "İkincisi de Ehl-i Beytim'dir. Ehl-i Beytim hakkında size Allah'ı hatırlatırım. Allah'tan korkun, onlara karşı hürmette kusur etmeyin," buyurdu ve iki defa tekrarladı. Bunun üzerine Husayn, "Ey Zeyd, peygamberin Ehl-i Beyti kimdir? Eşleri de Ehl-i Beytinden değil midir?" dedi. Zeyd, "Eşleri de Ehl-i Beyt'tendir. Ancak asıl Ehl-i Beyt, kendisinden sonra sadaka alması haram olanlardır," dedi. "Onlar kimdir?" sualine, "Ali, Akil, Cafer, Abbas aileleridir," dedi. Husayn, "Onların hepsine sadaka haram mıdır?" diye sordum.

Ebul Eska, Vasile bin Eska'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: en büyük iftira, bir kimsenin babasından başkasına mensubiyet iddiasında bulunması veya görmediği rüyayı gördüm demesi yahut Hazreti Peygamber'in söylemediği bir sözü ona nispet etmesidir.

0: Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği bildirilmiştir. Mü'min güzel ahlakı sayesinde gündüzlerini oruçla, gecelerini namazla geçiren kişinin derecesine ulaşır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Bir gün Muaviye bin el-Hakem Allah Resulü'nün huzuruna gelerek ona şöyle demişti. Ey Allah'ın Resulü, ben cahiliyeden yeni kurtulmuş biriyim. Allah Teala bize İslam'ı getirdi. Bizden bazı kimseler kahinlere gidiyor. Ne dersiniz? Bu soruya karşılık Hazreti Peygamber ona, sen gitme dedi. Muaviye tekrar sordu. Ey Allah'ın Resulü, bazılarımız da uğursuzluğa inanıyorlar. Buna ne dersiniz? Resul-i Ekrem ise, bu onların içlerinden geçen bir düşüncedir. Bu düşünce onları sakın işlerinden alıkoymasın.
3: Kırk hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
4: ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ ف۪يهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الْا۪يمَانِ مَنْ كَانَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَاَنْ يُحِبَّ الْمَرْأَ لَا يُحِبُّهُ اِلَّا لِلّٰهِ وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللّٰهُ مِنْهِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ
3: Şu üç özellik kimde bulunursa, o kimse imanın tadını alır. Allah ve Resulünü her şeyden çok sevmek, bir kimseyi yalnızca Allah rızası için sevmek, Allah kendisini kurtardıktan sonra tekrar inkarcılığa dönmekten, ateşe atılmaktan kaçındığı gibi kaçınmak. İnsana Allah tarafından verilen en yüce duyguların başında sevgi gelir. Kişi bu ilahi duyguyla önce kendisini, ana babasını, eşini, çocuklarını, akrabalarını, arkadaşlarını, doğayı ve doğal hayatta var olan güzellikleri, sonra da kendisine iyilik ve ikramda bulunan herkesi sever. Bununla birlikte sevgi, insanın gönlünde kökleşip meyve vermeye başlayınca, kişi yaratılan her şeyi yaratandan ötürü sevmeye başlar. İslam'a göre hakiki sevgi Allah sevgisidir. Allah'a iman etmek, en çok onu sevmeyi, darlıkta ve bollukta yalnızca ona güvenmeyi gerektirir. Nitekim Cenab-ı Hak kullarını çok sevmiştir. Bu sevginin bir göstergesi olarak onları yoktan var etmiş, dünyalarını huzura kavuşturmaları için akıl, birbirlerinin haklarını ihlal etmemeleri için vicdan vermiştir. Kainatı insanoğlunun hizmeti

kendisine amade kılan Allah Teala, onun hayatını huzurla sürdürebilmesi için dünyayı türlü nimetlerle donatmıştır. İnsanların dünya ve ahirette mutluluğu elde etmeleri, heva ve heveslerinin esiri olmamaları için peygamberler göndermiş, ilahi mesajlar indirmiştir. Böylesine iyilikler kendisine lütfedilen insanoğluna düşen, Rabbini ve onun sevdiklerini her şeyden çok sevmesi ve ona gönülden bağlanmasıdır. Mü'min, imanın lezzetini tam anlamıyla alabilmek için Allah'ı ve Resulünü her şeyden ve herkesten daha çok sever. Hiçbir sevgiyi Allah'ı ve onun değerli kıldıklarını sevmekten daha üstün görmez. Sevdiğini ise herhangi bir menfaat elde etmek için değil, yalnızca Allah'ın razı olması için sever. Kötü alışkanlıklarını terk ettikten sonra bir daha onlara dönmemeye gayret gösterir. Zira iman eden kişi, kötü söz ve davranışlar sebebiyle Rabbinin sevgisinden mahrum kalmayı, ateşe düşmekle eşdeğer görür. Böylelikle mümin, dünyevi hırslardan arınır, gerçek özgürlüğe kavuşur.

0: 40 hadiste iman. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki gelişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nur-u nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahir'e çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına, bu çocuk Hak Peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi! Annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Bekaya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin. Eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emini. Ey Nebi! Sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin. Çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi! Günler pazartesiydi, tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi! Merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim! Öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız, başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülür

İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vitir namazını sabah namazından evvel kılın buyurdu.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ashabından ileri gelenlerin akşam namazında cami direklerine koşuştuklarını ve orada ikişer rekat namaz kıldıklarını gördüm. Ebu Talib'in Fahite adlı kızı Ümmü Hani'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Fetih senesinde bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına gitmiştim. O sırada yıkanıyordu. Yıkandıktan sonra 8 rekat namaz kıldı ki işte bu kuşluk namazıdır. İbni Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Biz Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem oturduğu bir mecliste tam 100 defa şöyle dediğini sayardık. Ya Rab, beni bağışla, tövbemi kabul et. Çünkü sen tövbeleri çokça kabul edensin, çok merhamet edensin.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Saflarınızı güzelce bitiştirin, birbirine yaklaştırın. Omuzlarınızı bir hizada tutun. Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki, saflardaki boşluklardan şeytanların küçük kara koyunlar gibi girdiğini görüyorum.

Hazreti Hatice'nin eski eşi Ebu Hale Malik bin Zürare'den olan oğlu Hind bin Ebu Hale, Hazreti Peygamberimizle uzun süre vakit geçirmiş bir sahabiydi. Abdullah bin Abbas bir gün kendisine, "Resulullah'ı bize tasvir et. Zira muhtemelen aramızda onu en iyi bilen sensin," deyince Hind, "Anam babam ona feda olsun," dedikten sonra şöyle anlattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem genelde sessizdi. Daima düşünceli ve hüzünlüydü. Az ve öz konuşurdu. Lafı asla uzatmazdı ama kısa da kesmezdi. Konuştuklarını gerektiğinde tekrarlardı. Öğüt verdiğinde ciddi dururdu. Kederlenirdi. Ashabıyla konuşarak rahatlardı. Nimet az bile olsa ona saygı gösterirdi. Hiçbir yiyeceğe kötümsemezdi. Tebessüm ederek güler ve güldüğünde bembeyaz dişleri dolu tanesi gibi gözükürdü.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Teala kulunun yemek yedikten yahut bir şey içtikten sonra kendisine hamd etmesinden dolayı hoşnut olur.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mescide girdi ve iki direk arasına çekilmiş bir ip gördü. Bu ip de neyin nesidir diye sordu. Bu ip Zeynep'indir. Namaz kılarken yorulduğu zaman ona tutunuyor dediler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, çözün onu. Sizden biri zinde kaldığı sürece namaz kılsın. Yorgunluk basınca yatsın ve uyusun buyurdu.

Ümmü Seleme'nin radıyallahu anha işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kul musibete uğrar da inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'a aidiz ve ona döneceğiz. Allah'ım, başıma gelen bu musibetin ecrini ver ve bana benim için ondan daha hayırlı olanı ihsan buyur derse, Allah Teala ona başına gelen musibetten dolayı hem sevap verir hem de kaybettiğinden daha hayırlısını ihsan eder. Ebu Seleme öldüğünde Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bana söylediği gibi dua ettim. Allah da bana ondan hayırlı olan Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem ihsan etti.''

İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İsrailoğulları arasında bozgunluk ilk defa şöyle başladı. Onlardan biri günah işleyen birine rastlayınca, "Be adam, Allah'tan kork, yapmakta olduğun işi bırak, zira o iş sana helal değildir," derdi. Ertesi gün yine o adama aynı işi yaparken rastlar. Fakat o adamla yiyip içmekten ve onunla oturup kalkmaktan çekinmezdi. Onlar böyle yapınca Allah Teala kalplerini

birbirine benzetti. Sonra İsrail oğullarından inkar edenler, Davud ve Meryem oğlu İsa'nın diliyle lanetlendiler. Çünkü onlar isyan etmiş ve hadlerini aşmışlardı. İşledikleri herhangi bir kötülükten birbirlerini vazgeçirmeye çalışmamışlardı. Yaptıkları ne kötüydü. Onlardan birçoğunun inkar edenleri dost edindiklerini görürsün. Nefisleri kendilerine ne kötülükler yaptırmış. Allah da bu yüzden onlara gazap etmiştir. Onlar azap içinde ebedi kalacaklardır. Eğer Allah'a, peygambere ve ona indirilene, Kur'an'a inanıyor olsalardı, onları, müşrikleri dost edinmezlerdi. Fakat onların çoğu fasık kimselerdir mealindeki ayeti okudu, sonra da şöyle buyurdu. Hayır, vallahi ya iyiliği emredersiniz ve kötülükten sakındırırsınız, zalimin zulmetmesine engel olur, onu hakka çevirir ve hak üzerinde durdurursunuz, ya da Allah kalplerinizi birbirine benzetir, sonra sizi de İsrail oğullarını lanetlediği gibi lanetler. Bu metin Ebu Davud'un olup Tirmizi'nin ibaresi de şöyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İsrail oğulları günaha daldıkları zaman alimleri onları nehyettiler. Ancak İsrail oğulları günah işlemekten vazgeçmediler. Sonra alimler onlarla beraber oturdular ve onlarla yiyip içmeye devam ettiler. Bundan dolayı Allah Teala onların kalplerini birbirine benzetti. Davud ve Meryem oğlu İsa'nın diliyle onlara lanet etti. Bu iş onların boyun eğmemeleri ve zulmetmeleri yüzünden oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dayanmakta olduğu yerden doğrulup oturdu ve hayır, bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki onları hakka boyun eğdirmediğiniz sürece bu böyle olacaktır buyurdu.

0: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Saçı sakalı ağarmış Müslümanlara Kur'an'ın belirlediği sınırları aşmayan ve ondan uzak kalmayan Kur'an hafızlarına, adil hükümdarlara saygı göstermek Allah'a duyulan saygıdan ileri gelir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Merhamet ancak katı kalpli kimselerden çekilip alınır.

Her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

Hüsnü Hal. Tepemizde direksiz duran, bazen koyu gri, bazen de masmavi olan gökyüzü. Yelkenlerini rüzgarla doldurmuş gemiler gibi gökyüzünde yüzen bembeyaz bulutlar. Bir ucu bulutların üstüne, diğer ucu toprağın derinliklerine uzanan, dağların arasına kurulmuş koca bir salıncağın kalın halatlarına benzeyen sırma sırma sarı ışıklar. İplikleri rüzgarla uçuşan bir kumaşın gökten yere sarkan saçakları gibi rengarenk ışıklar. Hepsi muazzam, hepsi insanı hayran bırakan, ahenkli bir yaratılışın gözleri kamaştıran ışıltılı parçaları. Gökyüzü asırlardır insanı hayrete düşürme konusundaki istikrarından hiçbir şeyi kaybetmemiş. Binlerce yıl önce başını kaldırıp yukarı bakan insanı nasıl kendine hayran bırakmışsa, bugün de aynısını yaşatıyor. Keşfedilen her gizemin ardından kat kat açılan bir sır bohçası gibi bir yenisini daha müjdeliyor. Her seferinde yeni bir gizeme ulaşmak, bir sonraki için beklentiyi daha da yükseltiyor. Yeni bir yıldız, yeni bir gezegen ve yeni bir galaksi derken, sonu gelmez bir keşfe çıkıyor insan. Ne hayret verici! Yıldızlarla salkım saçak bezenmiş bir perdeyi aralayıp, milyarlarca gezegenin ışıltısıyla parlayan bir dağa tırmanmak, bir gökyüzü denizine dalmak gibi. Hayret etmek, edebilmek insanın hayatına anlam katıyor. Hayrete düşüren her keşif, nefesle vücuda dolan taze havanın, damarlarda gezinen kanı yenilemesi gibi, insanı tazeliyor, yeniliyor. İnsan hayretini yitirince her şey sıradanlaşıyor ve önemsiz gelmeye başlıyor. Her sabah doğan güneş, her bahar açan çiçek, yağan yağmur, esen rüzgar ve bembeyaz karlar gözüne görünmez oluyor. İnsan hayretini kaybetmemeli. Her şeyi öğrenmek için de çok acele etmemeli. Merakını hemen tüketmemeli. 30 yaşına geldiğinde merakını yitirmiş, mezarda cesedini bekleyen bir ruh olmamak için öğrenip, keşfedip hayret edeceği şeyler bulabilmeli. Yerin derinliklerinde ya da göğün ötelerinde o kadar çok gizem var ki insanı heyecanlandıracak. Madenler, bitkiler, sayılar, denizler, dağlar, yıldızlar, gezegenler ve daha neler neler. Sadece biri bile insan ömrü için çok fazla sır ve hayret barındırıyor. Tüm bunları anlamak için bir ömürden çok daha fazlası gerekiyor. Yaratılışın güzelliğini görmek, evet sadece görmek bile insanı hayrete düşürüyor. İnsan hangisini seçer, hangi merakının peşinden gider, kendisine kalmış. Ancak yapmaması gereken şeyi iyi bilmeli insan. Aklını öğrenmeye, kalbini sevmeye kapatmamalı. Belki birçok defa kırılmıştır kalbi ve tekrar kırılacaktır da belki. Ama onu iyileştirecek, kırıkları birleştirecek olan şey yine yeniden sevmektir. Yıllar boyu kendisine aynı günü yaşatmamalı insan. Bir acıyı her gün ateşte yeniden kızdırıp kendini dağlamanın kime ne faydası var? Aklını geçmişe, çıkışı olmayan kuyulara hapsetmek neye yarar? Umudunu yitirmemeli insan. Kalbini içinde güçlü ağaçların yeşereceği, sağlam dallarına çocukların salıncaklarını kuracağı bir ormana çevirmeli. Değil mi ki o gün gelecek ve her şey sona erecek? İnsan başladığı yere geri dönecek. Ne türlü olursa olsun, kesinlikle hayret edici bir sonsuzluğa erişecek.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kamu spotu.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
3: Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz.

0: Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor. Hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Übey bin Ka'b radıyallahu anh anlatıyor. Ensardan bir adam vardı. Evi mescide ondan daha uzak birini bilmiyorum. Bu adam cemaatle kılınan hiçbir namazı da kaçırmıyordu. Karanlıkta ve aşırı sıcak günlerde binmek için bir merkep alsan iyi edersin denildi. Adam, evimin mescide yakın olması beni mutlu etmez. Çünkü ben mescide giderken ve oradan da evime dönerken attığım adımlar sayesinde bana sevap yazılmasını istiyorum dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah bunların hepsini bir araya getirmiş ve sana vermiştir. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdurrahman bin Avf, Sa'd bin Ebu Vakkas ve Abdullah bin Mesud'la birlikte Sa'd bin Ubade'yi hastalığından dolayı ziyaret etti. Ağır hasta olduğunu görünce ağladı. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ağladığını gören sahabiler de ağladılar. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Dinliyor musunuz? Allah akıtılan gözyaşından ve kalbin hüznünden dolayı ölüye azap etmez." dedi ve diline işaret ederek, "Lakin bunun yüzünden ya ölüye azap eder ya da merhamet eder." buyurdu. Enes'ten radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Hastalığın kendiliğinden bulaşıcılığı yoktur. Uğursuzluk da yoktur." Ashab, "Fel yani hayra yormaysa hoşuma gider." buyurdu. Ashab, "Ey Allah'ın Resulü, fel nedir?" diye sordu. "Güzel sözdür." diye cevap verdi. Ebu Hureyre'den radıyallahu an nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah kıyamet gününde şu üç kişiyle ne konuşur, ne onlara bakar ve ne de onları temize çıkarır. Onlar için acıklı azap vardır. Birisi çölde ihtiyaç fazlası suyu olduğu halde onu yolculardan esirger. İkincisi malını ikindiden sonra pazara çıkarır ve bunu şu fiyata aldım diye yalan yere yemin eder. Yalan olmasına rağmen müşteri de ona inanır. Üçüncüsü çıkarı için devlet başkanına biat eder. Devlet başkanı ona istediğini verirse sözünde durur. Vermezse durmaz.

0: Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Mescidin etrafındaki arsada yer açılınca Selimoğulları mescidin yakınına taşınmak istedi. Bu haber peygambere sallallahu aleyhi ve sellem ulaşınca "Sizin mescidin yakınına taşınmak istediğinizi öğrendim," dedi. Onlar da "Evet ya Resulallah, böyle istedik," dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki defa "Ey Selimoğulları, kendi mahallenizde kalın. Camiye gelip giderken attığınız adımlara göre size sevap yazılsın. Mahallenizde kalın. Adımlarınıza göre size sevap yazılsın," buyurdu. Onlar da "Öyleyse taşınmayı istemiyoruz," dediler.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Adi bin Hatim'den radıyallahu anh rivayet olunduğuna göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Bir hurmanın yarısı ile de olsa sadaka vererek kendinizi ateşten koruyun."

Yaiş bin Tıhfe el-Gıfari radıyallahu an babasının şöyle dediğini nakletmiştir. Bir gün mescitte yüzük oyun yatıyordum. Biri beni ayağıyla dürttü ve bu Allah'ın hoşlanmadığı bir yatış şeklidir dedi. Dönüp baktım ki o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem imiş.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah mahlukatı yarattığı zaman benim rahmetim gazabımdan fazladır diye yazdı. O yazı arşın üstünde onun katındadır.

0: Adi bin Hatim radıyallahu an Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiğini nakletmiştir. Bir hurmanın yarısıyla da olsa onu sadaka olarak vererek kendinizi ateşten koruyun. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o bir çocuk grubuna rastladığında onlara selam verdi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapardı dedi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbni Abbas radıyallahu anh'tan nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hasan'la Hüseyin için dua ederek şu sözlerle Allah'a sığınırdı. Her tür şeytandan, haşereden, kem nazardan, Allah'ın tam kelimelerine, sonsuz iradesine ve hükmüne sığınırım. Sonra da atanız İbrahim de bu duayı oğulları İsmail'le İshak için yapardı derdi.
3: Efendime söyleyeyim. Aşkın ile aşıklar yansın ya Resulallah. İçip aşkın şarabın kansın ya Resulallah. Şol seni seven kişi verir yoluna başı. İki cihan güneşi sensin ya Resulallah. Şol seni sevenlere, kıl şefaat onlara, mümin olan tenlere cansın ya Resulallah. Şol seni sevdi Sübhan, oldun kamuya sultan, canım yoluna kurban olsun ya Resulallah. Aşığım şol dildara, bülbülem şol gülzara, seni sevmeyen nara yansın ya Resulallah. Derviş Yunus'un canı, ilmü şefaat kânı, iki cihan sultanı sensin ya Resulallah. Sallallahu aleyhi ve sellem. Aşık Yunus.

0: hadislerle İslam az sonra.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Rüzgar Allah tarafından gönderilmektedir. Bazen rahmet, bazen de azap getirir. Rüzgarı gördüğünüzde ona sövmeyin. Onun hayrını isteyin. Şerrinden de Allah'a sığının. İbn Mesud'dan radıyallahu an rivayet edildiği üzere Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet günü insanlar arasında ilk sonuçlandırılacak davalar kan davalarıdır. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh naklettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Aziz ve celil olan Allah katında en kötü isim Melikler Meliki, yani Krallar Kralı diye adlandırılan kimsenin ismidir. Ebu Bekir'in radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda bir kimsenin ismi anılmış ve orada bulunanlardan biri onu aşırı bir şekilde övmüştür. Bunun üzerine peygamber sallallahu aleyhi ve sellem birkaç defa yazık sana, dostunun boynunu kopardın, onu mahvettin dedi. Sonra da şayet biriniz diğerini mutlaka övecek olursa öyle sanıyorum ki o şöyle iyidir, böyle iyidir desin ve bu sözü de adamın bu sıfatlara sahip olduğu kanaatindeyse söylesin. Onun iç yüzünü Allah bilir, ona göre hesaba çeker. Şu halde kimse Allah'a karşı kesin bir şekilde tezkiye edilemez, temize çıkarılamaz buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evlerinizi kabir haline getirmeyin. Nafile ibadet edin, Kur'an okuyun. Şeytan Bakara suresinin okunduğu evden kaçar buyurmuştur.

Muhacir ve Ensar, İlk Kutlu İslam Nesli, 1. Bölüm. Aslında Arap olan Süheyb bin Sinan, Musul'da Fırat kıyısında oturuyordu. Rumlar burayı istila ettiğinde Süheyb küçük bir çocuktu. Burada yetişti. Bu nedenle Allah Resulü onun için şöyle derdi: Süheyb Rumların önde gelenidir. Ammar bin Yasir'le aynı gün Müslüman olmuş ve onunla aynı kaderi paylaşmıştı Süheyb bin Sinan. Bir gün Ammar bin Yasir Allah Resulü içerideyken Darül Erkam'da Süheyb'le karşılaşmış ve kendisine orada ne aradığını sormuştu. Süheyb, "Sen ne arıyorsun?" diye sorunca Ammar, "Ben Muhammed'in yanına girip onun söylediklerini dinlemek istiyorum." diye cevap vermişti. Süheyb kendisinin de aynı amaçla orada olduğunu söyledi ve birlikte Resulullah'ın yanına girip Müslüman oldular. Süheyb Müslüman olduktan sonra Allah yolunda akıl almaz işkencelere uğradı. Bu nedenle müstezafiinden, güçsüzlerden sayıldı ve sonunda diğer Müslümanlar gibi hicret etmek zorunda kaldı. O Hazreti Ali ile birlikte Medine'ye en son hicret edenlerden birisiydi. Mekkeli müşrikler onun hicret edeceğini anlayınca, "Sen buraya fakir ve zayıf bir kimse olarak geldin. Aramızda servetini artırdın ve ulaşacağına ulaştın. Şimdi servetini alıp gitmek istiyorsun ancak vallahi bu mümkün değil." diyerek tepkilerini gösterdiler. Fakat ashabın tümü gibi Süheyb de Resulullah'la her an birlikte olmak için can atıyordu. Onun için bu tehditlere aldırmadı. Hicret için yola çıktı. Hicreti esnasında Mekkeli bir grubun kendisini takip ettiğini anlayan Süheyb, bineğinden inip ok çantasına sarıldı ve gruba, "Ey Kureyşliler, iyi biliniz ki ben sizin en iyi ok atanlarınızdan birisiyim. Allah'a yemin ederim ki çantamdaki okların hepsini size karşı kullanırım. Bitince de size kılıcımı çekerim. Elimde hiçbir şey kalmayana kadar dilediğinizi yapın. Eğer istiyorsanız şimdi size servetimin yerini bildireyim, beni serbest bırakın." diye seslendi. Müşrikler bu teklifi kabul ettiler. Bunun üzerine Süheyb, servetinin yerini onlara bildirerek yoluna devam etti. Süheyb, Reviyü'l-Evvel ayının ortalarında Kuba'da bulunan Allah Resulüne kavuştuğunda, Peygamberimizin yanında Hazreti Ebu Bekir ile Hazreti Ömer bulunuyordu. Aralarında şakalaştıktan sonra Süheyb, Hazreti Ebu Bekir'e, "Bana arkadaşlık etmek üzere söz verdin. Yola çıktım ancak sen beni bırakıp gittin." dedi. Ardından Peygamber Efendimiz'e dönerek, "Ya Resulallah, Kureyşliler beni alıkoydular. Ben de canımı ve ailemi servetim karşılığında satın aldım." dedi. Resulullah Süheyb'e serveti karşılığında Mekkeli müşriklerden canını kurtarmasını ima ederek, "Satış karlı çıktı." buyurdu. Bunun üzerine şu ayet nazil oldu: "İnsanlardan öyle kimseler de vardır ki, Allah'ın rızasını isteyerek kendini satın alır. Allah kullarına çok merhametlidir." Aslında ticareti karlı çıkan sadece Süheyb değildi. Allah yolunda mallarını ve canlarını feda etmekte bir an bile tereddüt göstermeyen, bu uğurda yurtlarını ve sahip oldukları her şeyi geride bırakıp Allah Resulü ile birlikte hicret eden bütün ashab bu müjdeyle şerefleniyordu. Allah ve onun sevgili peygamberi için yapılan hicret, dinlerini yaşama imkanı bulamayan Müslümanların sahip oldukları her şeyi bu uğurda terk ettikleri destanın adıdır. Hicret, Allah ve Resulüne teslimiyetin son noktasıdır. Hicret, zulümden kaçış değil bir arayıştır. Hakkı ayakta tutmak için eyleme geçmektir. Bu nedenle hicret, Kur'an-ı Kerim'de doğrudan imanla ilişkilendirilmiş ve ne kadar faziletli bir eylem olduğu, zulme uğradıktan sonra Allah yolunda hicret edenlere gelince, onları dünyada güzel bir şekilde yerleştireceğiz. Eğer bilirlerse, ahiretin mükafatı elbette daha büyüktür gibi ayetlerle müjdelenmiştir. Muhacirlerin hicret yolculuğu Peygamber Efendimizin peygamberliğinin 10. yılında Mekke'nin Akabe mevkiinde Medineli 6 kişiyle karşılaşmasıyla başlamıştı. Allah Resulü onlara Kur'an okudu ve Müslüman olmalarını söyledi. Onlar da bu daveti kabul etti. Ertesi yıl ve daha sonraki yıl Medineli Müslümanlarla aynı yerde buluştu. Medineliler Resul-i Ekrem'in ve etrafındakilerin zor durumda olduğunu görünce onları memleketlerine davet ettiler
ve Medine'ye hicret ettikleri takdirde kendilerini düşmanlarına karşı canları gibi koruyacaklarına söz verdiler. Mekkeli Müslümanlar dinlerini gereği gibi yaşayabilmek için evlerini, işlerini ve

hayata dair her şeylerini geride bırakarak Medine'ye hicret ettiler. Mekke'den ayrılırken çıktıkları kutlu yolculuk muhacirleri cennetin kapılarına kadar götürmeye yeterdi. Zira yurtlarını ve bütün mallarını bırakarak çıktıkları bu yolculuk eşi görülmemiş bir fedakarlığın ürünüydü. Allah Celle Celaluhu çok zor bir eylem olan hicretin bütün zorluklarına rağmen gösterilen bu fedakarlığın karşılığını şöyle müjdelemişti. Hicret edenler, yurtlarından çıkarılanlar, yolumda eziyet görenler, savaşanlar ve öldürülenlerin de andolsun günahlarını elbette örteceğim. Allah katında bir mükafat olmak üzere onları içinden ırmaklar akan cennetlere koyacağım. Mükafatın en güzeli Allah katındadır. Erkeklerden, kadınlardan, çocuklardan gerçekten aciz olup hiçbir çareye gücü yetmeyen ve hicret için bir yol bulamayanlar müstesna ayeti inince, güçsüz sayılan bu kişilerin hicret edemedikleri için sorumlu tutulmayacakları anlaşılmıştı. Ancak müminlerden böyle şerefli bir makama kavuşmayı canı gönülden arzu edenler vardı. Hasta olmalarına rağmen onca zorluğu göze alıp Resulullah'ın peşinden Medine'ye hicret etmek onlar için canlarından daha önemliydi. Bu müminlerden birisi de Beni Leysli bir sahabi olan Damra bin İs ya da İs bin Damra idi. Hasta olan bu sahabi zengindi. Hastalığı dışında hicret için bütün imkanlara sahipti. Bu nedenle hicret etmek istediğini söyledi. Yakınları hasta olduğu için onu bir yatağa yatırıp taşıyarak Medine'ye doğru yola çıktılar. Ancak Tenim'e ulaştıklarında Damra'nın durumu ağırlaştı ve Allah yolunda hicret etmek için büyük bir iştiyak taşıyan bu sahabi orada vefat etti. Kim Allah ve Resulü uğrunda hicret ederek evinden çıkar da sonra kendisine ölüm yetişirse artık onun mükafatı Allah'a düşer. Allah da çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir ayeti, canını hiçe sayarak sırf Allah için yollara düşen Damra'ya fedakarlığın karşılığını müjdeliyordu. Muhacirler şehirlerine ulaştığında Medineli Müslümanlar muhacir kardeşlerini evlerinde misafir ettiler ve tüm imkanlarını onların önüne serdiler. Allah Teala Medineli Müslümanlara bu fedakarlıkları sebebiyle yardımcılar anlamında Ensar adını verdi. Ensar, Hendek Savaşı'na hazırlık için toprak kazıp taşırken şöyle diyorlardı. Biz Muhammed'e şöyle biat eden kimseleriz. Yaşadığımız müddetçe daima cihad edeceğiz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara cevap olarak şöyle seslendi. Allah'ım, gerçek hayat sadece ahiret. Sen Ensara ve Muhacire ikram et. Muhacirler Medine'ye geldiklerinde yaşadıkları hasretin yanı sıra Medine'nin havasına da uzun süre alışamamış, ağır biçimde hastalanmışlardı. Hazreti Ayşe, babası Hazreti Ebubekir'in ve Bilal-i Habeşi'nin yüksek ateşin yanında ve Mekke'nin de hasretiyle muzdarip hallerini görünce durumu Allah Resulüne bildirmiş, bunun üzerine o da şöyle dua etmişti. Allah'ım, Mekke'yi sevdiğimiz gibi ya da ondan daha fazla bize Medine'yi sevdir. Allah'ım, ölçü ve tartımıza bereket ihsan eyle. Medine'nin suyunu ve havasını bizim için ıslah et. Resul-i Ekrem Efendimiz, Medine'de Müslümanları birbirine gönülden bağlamak için her muhaciri Ensardan biriyle kardeş ilan etti. Mesela Hazreti Ebubekir'i Harice bin Züheyr'le, Hazreti Ömer'i İtban bin Malik'le, Hazreti Osman'ı Evs bin Sabit'le kardeş yaptı. Ev sahibi durumunda olan Ensar, bu kardeşliği o kadar önemsedi ki, Resulullah'a başvurarak hurmalıklarını muhacir kardeşleriyle kendi aralarında paylaştırmasını istediler. Allah'ın Resulü böyle bir fedakarlık yerine hurmalıkların bakımını muhacirlerin üstlenmesi şartıyla ürünlerini onlarla paylaşmalarını uygun buldu. Medine'nin en zenginlerinden Sa'd bin Rebi, muhacir kardeşi Abdurrahman bin Avf'a mal varlığının yarısını kendisiyle paylaşmayı teklif etti. Bu üstün fedakarlığı sebebiyle ona teşekkür eden İbn Avf teklifi kabul etmedi. Ticaret yaparak geçimini temin etmek üzere Kaynuka pazarının yolunu tuttu. Erkek ve kadından her biri için ana babanın ve akrabanın bıraktıklarından pay alan varisler belirledik ayeti nazil olana kadar muhacirler Ensara akrabalarından önce mirasçı kılındı. Hayber gazvesinde elde edilen araziler muhacirlere verilince onlar da

toprak sahibi oldu. Böylece Ensar'la yaptıkları ortaklık anlaşması da sona erdi. Ensar'ın yaptığı fedakarlıktan son derece memnun olan ve pek duygulanan muhacirler, bir gün Peygamber Efendimiz'e bir endişelerini söylediler. Ensar'ın benzersiz yardımları dolayısıyla bütün sevapları alıp götüreceklerinden, kendilerine hiç sevap bırakmayacaklarından korktuklarını dile getirdiler. O zaman Resul-i Ekrem, Ensar için Allah'a dua ettikleri ve onları takdir edip övdükleri sürece onlara karşı görevlerini yapmış olacaklarını bildirdi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Neler duydu şu dünyada mevlidine hayran kulaklarımız. Ne adlar ezberledi ey Nebi, adına alışkın dudaklarımız. Artık yolunu bilmiyor, artık yolunu unuttu ayaklarımız. Kâbe'ne siyahlar yakışmamıştır ya Muhammed bugünkü kadar. Haset gururla savaşta, gurur Kaf Dağı'nda derebeyi, onu da yaralarlar kanadından, gelse bir şefkat meleği, iyiliğin türbesine, türbedar oldu iyi. Vicdanlar sakat çıkmadan yarına, iyilikler getir, güzellikler getir Ademoğullarına. Şu gördüğün duvarlar ki, kimi Taif'tir, kimi Hayber'dir. Fethedemedik ya Muhammed senelerdir.

ne doğruluk ne doğru, ne iyilik ne iyi. Bahçende en güzel dal unuttu yemiş vermeyi. Günahın kursağında haramların peteği. Bayram yaptı yabanlar, semaveyi boşaltıp saveyi dolduranlar. Atını hendeklerden bir atlayışta aşırdı aşıranlar. Ağlasın Yesrib, ağlasın Selmanlar. Gözleri perdeleyen toprak, yüzleri serttiğin topraktı. Yere dökülmeyecekti ey Nebi, yabanların gözünde kalacaktı. Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler.

İmran bin Hüseyin'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haya sadece hayır getirir buyurmuştur. Müslim'in bir diğer rivayetinde haya bütünüyle hayırdır buyurulmuştur. Bera bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ensar hakkında şöyle buyurmuştur. Ensarı ancak mümin olan sever ve onlara münafıktan başkası kin gütmez. Onları seveni Allah da sever. Onlara kin güdenlere Allah da buğz eder.''

Ebu Zer'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Siz yakında Kirat'tan söz edilen bir yeri fethedeceksiniz. Bir başka rivayette siz Mısır'ı yani Kirat denilen para ölçüsü olan bir yeri fethedeceksiniz. Oranın halkına iyi davranmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü onların bizimle zimmet, güvence ve akrabalık bağı vardır buyurulmuştur. Bir rivayette Mısır'ı fethettiğinizde halkına iyi davranın. Çünkü onlar bizim güvence verdiğimiz kimseler ve hısımlarımızdır şeklindedir

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslümanın Müslüman üzerinde 5 hakkı vardır. Bunlar selam almak, hastayı ziyaret etmek, cenazeye iştirak etmek, davete icabet etmek, aksırana yarhamüke Allah, Allah sana rahmetiyle sağlık ve afiyet versin demektir.

0: Ebu Ümame el-Bahili'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ben haklı olsa dahi münakaşayı terk eden kimse için cennetin kıyısında bir köşk verileceğine, şakayla bile olsa yalan söylemeyen kimseye cennetin ortasında bir köşk verileceğine, ahlakı güzel olan kimseye de cennetin en yüksek yerinde bir köşk verileceğine kefilim."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacağınıza, zina etmeyeceğinize, hırsızlık yapmayacağınıza, Allah'ın haram kıldığı bir canı haksız yere öldürmeyeceğinize biat edin."

Ebu Mesud el-Ensari adıyla bilinen Ukbe bin Amr anlatıyor. Bir gün Sa'd bin Ubadi'nin meclisinde otururken Allah Resulü yanımıza geldi. Beşir bin Sa'd ona, Allah Teala sana salatü selam getirmemize emir buyurdu. Peki sana nasıl salavat getireceğiz ey Allah'ın Resulü diye sordu. Resulullah bir süre sustu. Öyle ki bizler, keşke Beşir bu soruyu sormasaydı diye düşündük. Bir müddet sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed, kema salleyte ala Ali İbrahim ve barik ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed, kema barekte ala Ali İbrahim, inneke hamidun mecid. Allah'ım, Muhammed'e ve Muhammed ailesine, tıpkı İbrahim ailesine rahmet eylediğin gibi rahmet et. Allah'ım, Muhammed'e ve Muhammed ailesine, tıpkı İbrahim ailesine bereket ihsan ettiğin gibi bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen, övgüye en layık ve şanı en yüce olansın, deyin. Selam da bildiğiniz gibidir, buyurdu.

Habibullah'ı sevmek, Hazreti Amine gibi. Son nefesinde elinden şefkatle tutup seslenmişti ona. Ey dehşetli ölüm okundan Allah'ın yardım ve ihsanıyla 100 deve karşılığında kurtulan zatın oğlu. Allah seni aziz ve devamlı kılsın. Eğer rüyada gördüklerim doğruysa sen celal ve ikram sahibi olan Allah tarafından Adem oğullarına peygamber gönderileceksin. Sen ceddin İbrahim'in teslimiyet ve dinini tamamlamak için gönderileceksin. Allah seni putlardan koruyacak ve alıkoyacaktır. Her yaşayan ölür. Her yeni eskir. Evet ben de öleceğim. Fakat ismim ebedi olarak yad edilecektir. Çünkü tertemiz bir evlat doğurmuş, arkamda hayırlı bir yad edici bırakmış bulunuyorum. Ve huzurla kapanan anne gözleri ve acıyla ıslanan minik göz bebekleri. Seneler sonra bir sefer dönüşünde Ebva'dan geçerken aziz ve muhterem annesinin kabrini ziyaret ediyor ve ağlıyordu. Onun ağladığını görünce sahabe de ağlamaya başladı ve gözyaşlarının sebebini söyledi. Annemin bana olan şefkat ve merhametini hatırladı. Habibullah'ı sevmek, Necaşi gibi. Habeşistan'a hicret eden Mekkeli Müslümanları dinleyince kendini tutamadı. Sizi ve yanından geldiğiniz zatı tebrik ederim ki o Allah'ın Resulüdür. Zaten biz onun vasıflarını kitabımız olan İncil'de okumuştuk. O peygamberi Meryem oğlu İsa da insanlığa müjdelemişti. Allah'a yemin olsun ki eğer o benim ülkemde bulunmuş olsaydı ayakkabılarını taşır, ayaklarını yıkardı. Resulullah'ı sevmek, Varaka bin Nevfel gibi. Duyunca Hira Nur Dağı'ndaki geceyi, ihtiyar bir haykırışa döndü kelimeler. Kuddüs, Kuddüs, bu gördüğün melek, Yüce Allah'ın Musa peygambere gönderdiği Ruhul Kudüs'tür, namusu ekberdir. Sen ise bu ümmetin peygamberisin. Ah ne olurdu, yeni dine halkı çağırdığın günlerde ben de genç olsaydım. Kavmin seni yurdundan çıkaracakları zaman sağ olsaydım. Eğer senin davet gününe yetişirsem bütün gücümle sana yardım edeceğim. O yetişemedi davet gününe ama yetişenler vardı. Çekirdekten filize, daldan meyveye doğru yetişenler vardı. Ashab vardı. Habibullah'ı sevmek, Ashab-ı Güzin gibi. Ama hangi birini örneklesin zaman? Ehl-i Beyt'i mi, Aşere-i Mübeşşere'yi mi, Ensar'ı mı, Muhacir'i mi? Ashab-ı Güzin'e örnek Ammar bin Yasir olsun. Babası ve annesi İslam'ın ilk şehitleri. Ammar bin Yasir'e İslam'a girdi diye çöl güneşinin altında demirden bir gömlek giydiriliyor. O kavurucu sıcaktan ilikleri eriyor. Bir başka işkence, ateşle dağlanıyor Ammar. Küfre zorlanıyor. Ve Ammar bu azaptan gözünü açınca Efendimizin yanında buluyor kendini. İşkencenin her türlüsünü tattık ya Resulallah diyor. Önce peygamber duası. Allah'ım Ammar ailesinden hiç kimseye cehennem azabını tattırma. Sonra peygamber müjdesi. Ey Ammar sen bu işkencelerle ölmeyeceksin. Uzun bir müddet yaşayacaksın. Senin ölümün
azgın bir topluluğun eliyle olacak. Sevmek Habibullah'ı, ashab-ı güzin gibi.

Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. Hadislerin hikayeleri.
1: Hicretin 5. senesiydi. Beni Müstalik seferi zaferle sonuçlanmıştı. Yorgun düşen İslam ordusu bölge yakınlarındaki Müreysi kuyusunun başına gelmişti. Muhacirlerden Cehcah bin Kays'la Ensardan Sinan bin Vebera arasında su kuyusunun başında bir kavga çıktı.
2: Hadi artık, gölgelerimizin boyu uzadı.
3: Ne demek istiyoruz?
2: Gün üzerimizden devrilecek. Ama sen hala kuyunun başındasın.
3: Sıranı bekle.
2: Bütün kuyuyu kurutmadan bırakmayacak gibisin.
3: Git başımdan.
2: Yeter artık. Çekil kuyunun başından da biraz da bir su içelim.
3: Ah, yettin artık. Al sana silah. Sonra sana iç.
2: Ne yapıyorsun sen? Şimdi gösteririm ben sana.
3: Çek ellerini çek. Bırak yakamı, yoksa fena olur.
2: Şimdi göreceksin fenayı.
3: Koşun, koşun ey muhacirler. Yetişin, kanı ateş gibi yanan yiğitler.
2: Bana karşı dostlarına çağrıda bulunuyorsun, öyle mi? Şimdi görürsün sen, bak. Yetişin ey ensar. Yetişin kardeşinize. Kanım sizin kanınız. Canım sizin canınız.
1: İki sahabinin tutuştuğu kavga, muhacirler ve ensar arasında hararetli bir tartışmaya neden oldu. Münafıkların lideri Abdullah bin Ubey bin Selul de oradaydı. Bu durumu fırsat bilen Abdullah bin Ubey, muhacirlere karşı bir tavır gösterdi.
2: Yazıklar olsun size.
3: Asıl size yazıklar olsun.
4: Nankörler.
3: Sözlerine dikkat et.
4: Etmezsem ne olur?
3: Kes sesini.
4: Siz iyilikten anlamazsınız.
5: Ey ensar. Görüyorsunuz değil mi şunların yaptıklarını? Duyuyorsunuz değil mi söylediklerini? Bize karşı mücadele etmek için birbirlerini yardıma çağırıyorlar.
3: Nankörler.
4: Çıksınlar bakalım karşımıza.
3: Çıksınlar da bize saldırmak neymiş gösterelim onlara.
5: Kardeşimize saldırmanın bedelini ödemeliler. Yardım etmeyin onlara. Hiçbirine hem de. Kapılarınızı açmayın, ekmeğinizi paylaşmayın onlarla. Ne faydaları var bize? Resulullah'ın etrafında dolaşıp duruyorlar sadece. Hiçbirine yardım etmeyin ki etrafından dağılıp gitsinler.
6: Abdullah sakin ol. Bu dediklerin doğru değil. Onlar da bizim kardeşlerimiz.
5: Kardeş mi? Ne yapıyorlar bizim için bu kardeşlerin ha? Ekmeğimizi, suyumuzu tüketmekten başka ne yapıyorlar?
6: Aynı düşmana karşı savaşıyoruz, yetmez mi?
5: Onlar bize karşı da savaşıyorlar baksana. Daha az önce kuyunun başında kardeşimize saldırmadılar mı?
6: Bunda büyütülecek bir şey yok Abdullah. Yan yana kılıç çekip birbirimize sırtımızı dayamışız. Bir kova suyumu paylaşamayacağız.
5: Önce suyumuzu, sonra toprağımızı, sonra da elimizde ne varsa hepsini verelim istersen.
6: Yapma Abdullah, bu ateşi yakma.
5: Bu iş burada bitmeyecek. Medine'ye dönünce görüşeceğiz. Biz onlardan daha güçlüyüz, daha üstünüz. Onlar zayıflar. Medine'ye dönünce güçlü olan zayıf olanı oradan çıkaracak. Göreceksiniz bunu.
2: Seninle de görüşeceğiz Gıfarlı Cahcah. Bu yaptığının hesabını vereceksin.
3: Nerede, ne zaman istersen karşındayım. İster burada, ister orada.
1: Münafık Abdullah bin Übey'in bu küstahça sözlerine şahit olan Zeyd bin Erkam duyduklarını hemen kendisinden büyüklere nakletti. Onlar da Hazreti Peygamber'e bildirdi. Bunun üzerine Resulullah önce Zeyd bin Erkam'ı çağırıp dinledi, ardından olanları bir de karşı taraftan dinlemek üzere Abdullah bin Übey'i ve arkadaşlarını yanına çağırdı.
5: Hayır ey Allah'ın Resulü, yeminler olsun ki ben öyle bir şey demedim. Bunu size kim söylemişse yalan söylemiş. Hem ben neden öyle bir şey söyleyeyim ki? Onlar bizim kardeşlerimiz. Siz de oradaydınız. Ben öyle bir şey söyledim mi?
4: Hayır. Asla. Ben öyle bir şey dediğini duymadım.
6: Ben de duymadım.
1: Söyledikleri sözler, verdikleri yeminler neticesinde Hazreti Peygamber onları tasdik etti. Bu münafıkların yalanına tanık olan Zeyd bu duruma çok üzüldü. Ömründe hiçbir şeye bu kadar üzülmemişti. Fakat elinden gelen başka bir şey de yoktu. Evine kapandı. Nihayet iyice bunaldığı bir sırada Allah Teala Münafıkun suresini indirdi ve gerçek ortaya çıktı. Bunun üzerine Allah'ın Resulü Zeyd bin Erkam'ı yanına çağırdı ve "Ey Zeyd, şüphesiz Allah seni tasdik etti." dedi. Abdullah bin Übey bin Selül gibi iki yüzlü bir adam karşısında yalancı konumuna düşen Zeyd bin Erkam'ın aklanmasını sağlayan Münafıkun suresinde Allah, münafıkların sözlerini kelimesi kelimesine yüzlerine vuruyordu. Nurlu Nebi, münafıkların iki yüzlülüğünü görmüş ve onların bu kararsız hallerini, münafık iki sürü arasında gidip gelen şaşkın koyun gibidir, bir o sürüye gider, bir bu sürüye diye tasvir etmişti. Allah'ın elçisi, Allah'ım bozgunculuktan, münafıklıktan ve kötü ahlaktan sana sığınırım duasıyla, kendisi nifaktan Allah'a sığındığı gibi ashabını ve tüm müminleri de münafıkça tavırlardan sakındırıyordu.
0: Hadislerin hikayeleri.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kırk hadiste iyilik.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: اَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسِ قَالُوا اَلْمُفْلِسُ ف۪ينَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ فَقَالْ اِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ اُمَّتِي يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاهٍ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ.
2: Allah Resulü ashabına sordu. Müflis kimdir bilir misiniz? Ashabtan söz alan biri, bizim aramızda müflis, malı mülkü olmayan kimsedir dedi. Bu cevap üzerine Allah Resulü şöyle buyurdu. Asıl müflis, kıyamet gününde kıldığı namaz, tuttuğu oruç ve verdiği zekatla gelir. Ancak dünyadayken şuna sövmüş, buna iftira atmış, ötekinin malını yemiş, berikinin kanını dökmüş, bir başkasını da dövmüştür. İhlal ettiği bu hakların karşılığı olarak iyiliklerinden alınıp hak sahiplerine verilir. Şayet hesabı görülmeden iyilikleri biterse, mağdur ettiği insanların günahlarından alınarak bunun üzerine yüklenir, sonra da cehenneme atılır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sözün tesirli olması ve dikkat çekmek için soru-cevap yöntemiyle konuya girmiştir. İflas eden kişi anlamına gelen müflis tabiri, İslam hukukunda borcu malından, gideri gelirinden daha çok olan kimse için kullanılır. Hazreti Peygamber bu hadisinde iflas kavramını manevi iflas anlamında kullanarak insanları buna karşı uyarmıştır. İflasa götüren şeyler arasında kötü söz söylemek, iftira etmek, mal gasp etmek, kan dökmek ve dövmek sayılmaktadır. Bunlar İslam'da kul hakkına girmek ve zulüm olarak nitelendirilmekte ve İslam ahlakıyla bağdaşmamaktadır. Kur'an-ı Kerim ve Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem sünneti, toplumsal barışı sağlamanın en güvenli yoludur. İslam, müminlere şiddet ve öfkeyi bastırabilecek bir özgüven aşılar. İslam, farklılıkların bir arada barış ve huzur içinde yaşamalarına dair ahlak ve hukuk ilkelerini belirlemiş yegane dindir. İslam'ın öteki anlayışı, farklılıkların bir kimlik olarak muhafaza edilip yaşatılmasını öngörür. Rabbimiz, ey insanlar!

0: şüphesiz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Tanışsanız diye sizi kavim ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız, ona itaatsizlikten en fazla sakınanınızdır. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Her şeyden haberdardır. Buyurmuştur. Burada insanların kavimlere, kabilelere, ırklara ayrılmasının hikmetini tanıma, bilme ve kabullenme kavramıyla biz müminlere izah eder. Yüce Rabbimizin kulları üzerinde hakkı vardır. Buna göre Allah'ın emrine saygılı olmak gerekir. Bir de kulların birbirleri üzerinde hakkı vardır. Hayat hakkı, kişilik hakları, emek hakkı ve benzeri haklar kulların maddi ve manevi kişiliklerine saygıyı gerektirir. Şu bir gerçektir ki, inanmış insanların hayatının merkezinde ahlakilik esastır. Allah'a karşı olan sorumluluklarımız yanında, insanlara ve tüm varlıklara karşı iyilikle yaklaşmak görevimizdir.
1: Kırk hadiste iyilik.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbni Ömer'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cemaatle kılınan namaz yalnız başına kılınan namazdan 27 derece faziletlidir dedi.

Makil bin Yesar'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: karışıklık zamanlarında ibadet etmek bana hicret etmek gibidir.

Abdurrahman bin Semüre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Günün birinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana herhangi bir konuda yemin edip de onun aksini daha hayırlı görürsen hayırlı olanı yap ve yemininin kefaretini öde buyurdu.

Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem evvela ilk safı sonra geridekileri sırayla doldurun. Boş yer kalacaksa son safta kalsın buyurmuştur.

Ebu Malik el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem temizlik imanın yarısıdır demiştir.

0: Dünyada milyonlarca ses var. Ama bazı sesler var ki sadece kulağa değil, kalbe de ulaşır. Bir ses unuttuğunu hatırlatır. Bir ses içindeki alemleri keşfe çıkarır. Bir ses hayata yeniden anlam katar. Gürültünün içinde sükunet, kalabalığın içinde huzur, arayışına cevap olan hakikat. Diyanet Radyoları, sözün anlamla, sesin gönülle buluştuğu yer. Kulak verin, kalbinizin aradığı cevap dinlediğinizde saklı.
1: Hüsnü Hal.
2: Tepemizde direksiz duran, bazen koyu gri, bazen de masmavi olan gökyüzü. Yelkenlerini rüzgarla doldurmuş gemiler gibi gökyüzünde yüzen bembeyaz bulutlar. Bir ucu bulutların üstüne, diğer ucu toprağın derinliklerine uzanan, dağların arasına kurulmuş koca bir salıncağın kalın halatlarına benzeyen sırma sırma sarı ışıklar. İplikleri rüzgarla uçuşan bir kumaşın gökten yere sarkan saçakları gibi rengarenk ışıklar. Hepsi muazzam, hepsi insanı hayran bırakan, ahenkli bir yaratılışın gözleri kamaştıran ışıltılı parçaları. Gökyüzü asırlardır insanı hayrete düşürme konusundaki istikrarından hiçbir şeyi kaybetmemiş. Binlerce yıl önce başını kaldırıp yukarı bakan insanı nasıl kendine hayran bırakmışsa, bugün de aynısını yaşatıyor. Keşfedilen her gizemin ardından kat kat açılan bir sır bohçası gibi bir yenisini daha müjdeliyor. Her seferinde yeni bir gizeme ulaşmak, bir sonraki için beklentiyi daha da yükseltiyor. Yeni bir yıldız, yeni bir gezegen ve yeni bir galaksi derken sonu gelmez bir keşfe çıkıyor insan. Ne hayret verici. Yıldızlarla salkım saçak bezenmiş bir perdeyi aralayıp milyarlarca gezegenin ışıltısıyla parlayan bir dağa tırmanmak, bir gökyüzü denizine dalmak gibi. Hayret etmek, edebilmek insanın hayatına anlam katıyor. Hayrete düşüren her keşif, nefesle vücuda dolan taze havanın damarlarda gezinen kanı yenilemesi gibi insanı tazeliyor, yeniliyor. İnsan hayretini yitirince her şey sıradanlaşıyor ve önemsiz gelmeye başlıyor. Her sabah doğan güneş, her bahar açan çiçek, yağan yağmur, esen rüzgar ve bembeyaz karlar gözüne görünmez oluyor. İnsan hayretini kaybetmemeli. Her şeyi öğrenmek için de çok acele etmemeli. Merakını hemen tüketmemeli. 30 yaşına geldiğinde merakını yitirmiş, mezarda cesedini bekleyen bir ruh olmamak için öğrenip, keşfedip hayret edeceği şeyler bulabilmeli. Yerin derinliklerinde ya da göğün ötelerinde o kadar çok gizem var ki insanı heyecanlandıracak. Madenler, bitkiler, sayılar, denizler, dağlar, yıldızlar, gezegenler ve daha neler neler. Sadece biri bile insan ömrü için çok fazla sır ve hayret barındırıyor. Tüm bunları anlamak için bir ömürden çok daha fazlası gerekiyor. Yaratılışın güzelliğini görmek, evet sadece görmek bile insanı hayrete düşürüyor. İnsan hangisini seçer, hangi merakının peşinden gider, kendisine kalmış. Ancak yapmaması gereken şeyi iyi bilmeli insan. Aklını öğrenmeye, kalbini sevmeye kapatmamalı.

belki birçok defa kırılmıştır kalbi ve tekrar kırılacaktır da belki. Ama onu iyileştirecek, kırıkları birleştirecek olan şey yine yeniden sevmektir. Yıllar boyu kendisine aynı günü yaşatmamalı insan. Bir acıyı her gün ateşte yeniden kızdırıp kendini dağlamanın kime ne faydası var? Aklını geçmişe, çıkışı olmayan kuyulara hapsetmek neye yarar? Umudunu yitirmemeli insan. Kalbini içinde güçlü ağaçların yeşereceği, sağlam dallarına çocukların salıncaklarını kuracağı bir ormana çevirmeli. Değil mi ki o gün gelecek ve her şey sona erecek? İnsan başladığı yere geri dönecek. Ne türlü olursa olsun, kesinlikle hayret edici bir sonsuzluğa erişecek.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Süfyan Sahr bin Harp'ten radıyallahu anh nakledilen Hirakl ile ilgili uzun anlatıda rivayet edildiğine göre Hirakl şöyle sormuş. O, yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem size neleri emrediyor? Ebu Süfyan da yalnız Allah'a kulluk edin. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Babalarınızın batıl sözlerini terk edin diyor. Ve bize namaz kılmayı, doğruluğu, iffetli olmayı ve akrabalarla ilişkiyi sürdürmeyi emrediyor demiştir.

Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha anlattığına göre yanında bir kadınla otururken Resulullah içeri girer ve Hazreti Ayşe'ye "Bu kadın kimdir?" diye sorar. Hazreti Ayşe "Bu filan kadındır." diyerek kadının kıldığı namazlardan bahseder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Tamam, anlatma. Gücünüzün yettiğini yapın. Allah'a yemin ederim ki siz usanırsınız da Allah usanmaz. Allah'ın en sevdiği ibadet, kişinin az da olsa devamlı yaptığı ibadettir." buyurdu. Ebu Abdurrahman da denilen Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem azatlısı Ebu Abdullah künyeli Sevban radıyallahu anh Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiğini nakletmiştir. "Çok secde etmeye, namaz kılmaya çalış. Zira sen secde ettikçe Allah dereceni yükseltir ve o secde sayesinde günahını siler." Hassan bin Sabit'in kız kardeşi Ümmü Sabit Kepşe binti Sabit'ten radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize gelmişti. Asılı duran tulumun ağzından ayakta su içti. Ben de kalktım, saklamak için kırbanın ağzını kestim.

0: Ümmü Seleme radıyallahu anha anlatıyor. Ya Resulallah, merhum eşim Ebu Seleme'nin çocukları için yaptığım harcamalardan dolayı bana bir mükafat var mı? Ben onları asla aç açık bırakarak ihmal etmiyorum. Onlar benim evlatlarım dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet, onlar için yaptığın harcamalardan dolayı da sana sevap vardır buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü bir gün 10 kişilik bir toplulukla beraber oturuyordu. Bu sırada kendisine hurma ağacının tepe kısmındaki tomurcuklardan çıkan ve süte benzeyen hurma özü ikram edildi. Resul-i Ekrem hurma özünün tadına baktıktan sonra etrafındaki topluluğa şöyle buyurdu. Bana bir ağaç söyleyin ki o ağaç Müslümana benzer. Rabbinin izniyle her zaman meyve verir ve yaprakları da hiçbir zaman dökülmez. Bunun üzerine insanlar çölde yetişen ağaçları saymaya başladılar. Ancak kimse Allah Resulü'nün mümine benzettiği ağacı doğru tahmin edemedi. Bu arada orada bulunan genç Abdullah'ın içinden bu hurma ağacıdır demek geçti. Fakat söylemeye utandı ve sustu. Çünkü oradaki 10 kişinin en küçüğüydü. Üstelik hemen yanı başında babası Hazreti Ömer'le Hazreti Ebu Bekir vardı ve onlar da bu konuda bir şey söylememişlerdi. Abdullah onların bulunduğu ve konuşmadığı mecliste konuşmayı uygun bulmadı. Bu arada topluluktaki diğer insanlar doğru cevabı bulamayınca Allah Resulü'nden sorunun cevabını söylemesini istediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hurma ağacıdır buyurdu. Topluluk dağılınca Abdullah babası Hazreti Ömer'e babacığım aslında bu ağacın hurma ağacı olduğu aklımdan geçmişti dedi. Bunun üzerine Hazreti Ömer peki bunu söylemeni ne engelledi? Eğer söylemiş olsaydın gerçekten çok sevinirdim dedi. Abdullah da senin ve Ebu Bekir'in konuşmadığınızı görünce ben de konuşmak istemedim cevabını verdi.
3: Kırk hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
4: اِنَّ اللّٰهَ لَا يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ اِلَّا مَا كَانَ لَهُ خَالِصًا وَابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُ
3: Allah ancak ihlasla ve kendi rızası gözetilerek yapılan amelleri kabul eder. İhlas, inançta samimi olmak, yani kullukta Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamaktır. Yüce Allah, bizlere ihlaslı bir kul olmayı öğütlemektedir. Bizlerden ibadetlerimizde, dualarımızda, yaptığımız her türlü davranışımızda ihlaslı ve samimi hareket etmemizi istemektedir. Yaptığı her işte Allah'ın rızasını elde etmeyi arzu eden kişiler, güçlü bir imana sahip olurlar. Samimi ve içten bir şekilde Allah'a bağlı olanları hiç kimse saptıramaz. Çünkü bu kimseler hakkında Rabbimiz şöyle buyurmuştur. Kim iyilik yaparak kendini Allah'a teslim ederse, şüphesiz en sağlam kulba tutunmuştur. İşlerin sonu ancak Allah'a varır. Resul-i Ekrem bir hadisinde, din samimiyettir buyurmuştur. Sahabiler merak edip, kime karşı samimiyet ya Resulallah diye sorunca, sevgili Peygamberimiz şöyle cevap vermiştir. Allah'a, kitabına, Resulüne, Müslümanların idarecilerine ve bütün Müslümanlara. Sevgili Peygamberimizin mübarek ifadelerinden anlıyoruz ki, din deyince aklımıza samimiyet ve ihlas gelmelidir. İslam dinini ihlas ve samimiyetten halis niyetler ve saf yüreklerden ayrı düşünmek imkansızdır. İhlasın zıddı riyadır. Riya, bir işi Allah rızası için değil, gösteriş için yapmak, yapılan bir iyiliği övünme ve çıkar aracı olarak kullanmak amacıyla başkalarına duyurmaya çalışmaktır. İçine riya karışmış olan amellerin, üzerinde az bir toprak bulunan ve şiddetli yağmura maruz kalınca çıplak hale gelen kayaya benzediği, Allah katında makbul ve geçerli olmadığı Kur'an'da açıkça belirtilmiştir. İnanç, ibadet ve iyiliklerin Allah katında değer kazanması, yani insanın gerçek anlamda kul olması, ihlas ve samimiyete bağlıdır. Samimi olmayan ameller, dışı süslü ama içi kof davranışlardır. İçtenlikten uzak ve art niyetli sözler, insanın Allah katında olduğu kadar, insanların gözünde de değer kaybetmesine sebep olur. Her konuda dürüst, tutarlı ve samimi bir tutum içinde olmak, mümin olmanın ayrılmaz vasfıyken, riyakarlık ve ikiyüzlülük imanla bağdaşmayan hallerdir. Müslüman, Cenab-ı Hakk'a ihlas ve samimiyetle kulluk eder. Rabbimizin katında iyi bir kul, halis bir Müslüman olmak için

0: yerine getirir. Peygamberimiz şu duasıyla Allah'a yalvarır. Ey her şeyin Rabbi olan Allah'ım! Beni ve ailemi, dünya ve ahirette her an sana ihlasla bağlı kıl. Amin.
1: 40 hadiste güzel ahlak.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hazreti Hatice'nin eski eşi Ebu Hale Malik bin Zürare'den olan oğlu Hind bin Ebu Hale, Hazreti Peygamberimizle uzun süre vakit geçirmiş bir sahabiydi. Abdullah bin Abbas bir gün kendisine, "Resulullah'ı bize tasvir et. Zira muhtemelen aramızda onu en iyi bilen sensin," deyince Hind, "Anam babam ona feda olsun," dedikten sonra şöyle anlattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem genelde sessizdi. Daima düşünceli ve hüzünlüydü. Az ve öz konuşurdu. Lafı asla uzatmazdı ama kısa da kesmezdi. Konuştuklarını gerektiğinde tekrarlardı. Öğüt verdiğinde ciddi dururdu. Kederlenirdi. Ashabıyla konuşarak rahatlardı. Nimet az bile olsa ona saygı gösterirdi. Hiçbir yiyeceği kötümsemezdi. Tebessüm ederek güler ve güldüğünde bembeyaz dişleri dolu tanesi gibi gözükürdü.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bedir savaşı günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla yola çıktı ve müşriklerden evvel Bedir'e ulaştı. Müşrikler de geldiler. Bunun üzerine Resulullah, "Hiçbiriniz emrim olmadıkça bir şey yapmasın" diye talimat verdi. Müşrikler yaklaşınca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Genişliği yer ve gökler kadar olan cenneti kazanmak için harbe hazır olun" buyurdu. Ravi Enes radıyallahu anh sözüne devam ederek diyor ki, Ensardan Umeyr bin Hümam, "Ya Resulallah, genişliği yer ve gökler gibi olan cennet mi?" dedi. Resulullah evet deyince Umeyr, "Vay be" dedi. Resulullah'ın "Neden vay be diyorsun?" demesi üzerine, "Vallahi ya Resulallah, başka bir şey için değil, cennetlik olmayı istediğim için söyledim" dedi. Resulullah da, "Zaten sen cennetliksin" buyurdu. Bunun üzerine Umeyr ok çantasından çıkardığı hurmaları yemeye başladı. Sonra, "Eğer bu hurmaları yiyip bitirinceye kadar yaşarsam bu uzun bir hayat olacak" dedi. Ve hurmaları atıp şehit olana kadar

Cabir'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendinize beddua etmeyin, evlatlarınıza beddua etmeyin ve mallarınıza da beddua etmeyin. Duaların kabul olunacağı bir saate rastlarsınız da bedduanız kabul ediliverir.

Hazreti Ali radıyallahu an anlatıyor. Bakî'ul Gargat mezarlığında bir cenaze merasiminde bulunuyorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve oturdu. Biz de onun etrafına oturduk. Elinde bir baston vardı. Başını eğdi ve bastonuyla yere bazı çizgiler çizdi. Sonra da "Her birinizin cennet veya cehennemdeki yeri ezelde yazılmıştır" buyurdu. Bunun üzerine sahabiler "Ya Resulallah, biz işimizi yazgımıza mı bırakalım?" dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Hayır, siz yapmanız gerekeni yapın. Herkes yaratılışına kolay geleni seçecektir" buyurdu.

Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ölmek üzere olan hastalarınıza Allah'tan başka ilah yoktur sözünü telkin edin.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biriniz namazı kıldıktan sonra sadece bir sonraki namazı beklemek maksadıyla evine dönmezse beklediği sürece namazdaymış gibi olur buyurdu.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh gelen rivayete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennette bir yay kadar küçük bir yer, üzerine güneş doğan veya batan her şeyden daha hayırlıdır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kulun Rabbine en yakın olduğu an secdede bulunduğu zamandır. Öyleyse orada çok dua edin.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Abdullah bin Amr'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman olup da kendisine yetecek kadar rızık verilen ve Allah'ın kendisine verdiğine kanaat eden kimse muhakkak kurtulmuştur.

0: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem azatlısı Ebu Rafi Eslem'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse cenaze yıkar da onda görülen hoş olmayan halleri gizli tutarsa Allah o kimseyi 40 defa bağışlar. Ebu Said ve Ebu Hüreyre'den radıyallahu anhüma rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah'ın gönderdiği her peygamberin ve iş başına getirilen her halifenin iki tür yardımcısı olur. Bunlardan biri ona iyiliği emreder ve kendisini iyiliğe teşvik eder. Diğeri ise kötü yolu gösterir ve kötülüğe teşvik eder. Onların kötülüklerinden ancak Allah'ın koruduğu kimseler kurtulabilir. Ebu Hüreyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ahir zaman, kıyamet yaklaştığı vakit müminin rüyası hemen hemen hiç yanlış çıkmaz. Müminin rüyası nübüvvetin 46 bölümünden biridir. Ebu Berze radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem son zamanlarında meclisten kalkmak istediğinde Allah'ım seni her türlü noksan sıfatlardan tenzih eder ve sana hamd ederim. Senden başka ilah olmadığına şehadet ederim. Senden beni bağışlamanı diler ve sana tövbe ederim anlamına gelen Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyke sözlerini söylerdi. Birisi, ya Resulallah, daha önce söylemediğiniz sözleri söylüyorsunuz dedi. Resulullah, bu sözler mecliste olabilecek kusurların kefaretidir buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Bir konuda seni tasdik ettiği, sana inandığı halde kardeşine yalan söylemen ne kadar büyük bir ihanettir.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Allahümme gfirli ma kaddemtu ve ma ahhart ve ma esrartu ve ma a'lent ve ma esraftu ve ma ente a'lemu bihi minni. Entel mukaddimu ve entel muakhir. La ilahe illa ent.
2: Allah'ım, evvelce işlediğim ve bundan sonra işleyebileceğim, gizli ve açıkça yaptığım, ölçüyü aştığım ve benden daha iyi bildiğin bütün günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Senden başka ilah yoktur.

Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah rızası için sınırda bir gün nöbet tutmak dünya ve dünyadakilerden daha hayırlıdır. Cennette birinizin kamçısı kadar küçük bir yer dünya ve dünyadaki her şeyden hayırlıdır. Allah Teala'nın yolunda cihad için kişinin sabah veya akşam yapacağı yürüyüş dünyadan ve üzerindekilerden daha hayırlıdır. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Geceler arasında yalnız cuma gecesini namaz kılmaya ayırmayın. Günler arasında da yalnızca cuma gününü oruca ayırmayın. Ama cuma günü birinizin normalde oruç tuttuğu bir güne rastlarsa, o zaman sakıncası yoktur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Sıddık, Allah ve Resulünü tasdik eden birine lanetçi olmak yakışmaz. Ebu Derda'nın radıyallahu anh işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bir köyde veya kırda üç kişi bir arada bulunur da namazlarını cemaatle kılmazlarsa şeytan mutlaka onlara musallat olur. Öyleyse cemaat olun, zira sürüden ayrılan koyunu kurt yer. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem

Bu kardeşlerden Ebu Derda, Müslüman olduktan sonra kendisini ibadetten alıkoyduğu için ticareti dahi bırakıp kendini ibadete vermiş bir kimseydi. Bir gün Selman, kardeşi Ebu Derda'yı ziyarete gitti ve dostunun hanımını bakımsız elbiseler içinde görünce çok şaşırdı ve "Bu ne hal?" diye sordu. Ümit Derda, kocasının kendisiyle ilgilenmediğini ima ederek, "Kardeşin Ebu Derda'nın dünyaya ihtiyacı kalmadı ki," karşılığını verdi. Biraz sonra Ebu Derda gelerek Selman'a yemek ikram etti. Selman onun kendisiyle birlikte yemesini isteyince Ebu Derda, "Ben oruçluyum kardeşim," dedi. Ancak Selman, "Sen yiyene kadar ben de yemeyeceğim," deyince Ebu Derda nafile olan orucunu bozarak yemeğe katıldı. Selman o gece Ebu Derda'nın misafiri oldu. Ebu Derda gecenin bir yarısında erkenden namaza kalkmıştı. Bu durumu fark eden Selman yatıp uyumasını istedi. Bir süre sonra tekrar namaza kalkan Ebu Derda'yı Selman yine uyuması konusunda ikaz etti. Gecenin sonuna doğru Selman Ebu Derda'yı "Hadi şimdi kalk," diye uyandırdı ve ikisi birlikte namaz kıldılar. Namaz sonrasında Selman Ebu Derda'yı karşısına alarak kardeşlik hakkından doğan şu samimi uyarıda bulundu. "Rabbinin senin üzerinde hakkı var. Nefsinin senin üzerinde hakkı var. Ailenin senin üzerinde hakkı var. Şu halde her hak sahibine hakkını ver." Bu olaydan sonra Ebu Derda Efendimiz'e gelerek hadiseyi anlattı. Hazreti Peygamber, "Selman doğru söylemiş," buyurarak Selman'ın kardeşine olan uyarısını takdir etti. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, öğle namazı vaktidir.

0: İbn Abbas'ın naklettiğine göre Kureyşliler Yahudilere gelerek "Musa size mucize olarak ne getirdi?" dediler. Onlar asasını ve bembeyaz görünen el, yedi beyza mucizesini dediler. Sonra Hristiyanlara gelerek "İsa'nın mucizeleri nasıldı?" dediler. Onlar da "Körü ve alacalıyı iyileştirir, ölüleri diriltirdi" diye cevap verdiler. Sonra Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldiler ve dediler ki, "Rabbine dua et de Safa tepesini bizim için altın haline getirsin." Hazreti Peygamber de Allah'a dua etti. Bunun üzerine, "Göklerin ve yerin yaratılmasında ve gece ile gündüzün peş peşe gelmesinde akıl sahipleri için elbette ibretler vardır" ayeti nazil oldu ve onlara "Bu ayetleri düşünsünler" denildi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Cennete kalpleri kuş kalbi gibi saf ve temiz olan insanlar girecektir." Urve'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir: "Vallahi kız kardeşimin oğlu, peygamberin eşleri bizler peş peşe iki ayda üç hilal görürdük. İki ay geçer, üçüncü aya girerdik de bu müddet zarfında Resulullah'ın evlerinde ocak yanmazdı. Peki teyzeciğim neyle geçinirdiniz?" diye sordum. "Hurma ve suyla. Şu kadar ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ensardan sağmal hayvanları olan komşuları vardı. Onlar Allah Resulüne süt gönderirlerdi. O da içmemiz için bizlere verirdi" diye cevap verdi. Ömer bin Ebu Seleme radıyallahu anh şöyle demiştir: "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, 'Bismillah de, sağ elinle ve önünden ye' dedi.

0: Ebu Zer radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana kardeşini güler yüzle karşılamak dahi olsa yapacağın hiçbir iyiliği küçümseme dedi. Ebu Meryem el-Ezdi'den radıyallahu anh nakledildiğine göre o, Muaviye'ye radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, Allah birini Müslümanların başına idareci yapar da, o kimse halkla arasına engeller koyarak Müslümanların dertleri, sıkıntıları ve ihtiyaçlarıyla ilgilenmezse, Allah da kıyamet gününde onun derdi, sıkıntısı ve ihtiyacıyla ilgilenmez buyurduğunu işittim. Bunun üzerine Muaviye, halkın şikayetlerini dinlemek ve ihtiyaçlarını kendisine iletmek üzere bir adam görevlendirdi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimsenin ebeveynine sövmesi büyük günahlardandır. Ashab, ya Resulallah, hiç insan ebeveynine söver mi dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet, kişi bir adamın babasına söver, o da onun babasına söver. Adamın anasına söver, o da onun anasına söver.

Allah Resulü, miraca çıkarıldığında gıybet edenlerle ilgili şahit olduğu bir durumu şöyle nakletmiştir. Miraca çıkarıldığım zaman, bakırdan tırnakları olan bir topluluğa rastladım. Tırnaklarıyla yüzlerini ve bağırlarını tırmalıyorlardı. Bunlar kimlerdir diye sordum. Cebrail, gıybet etmek suretiyle insanların etlerinden yiyen ve şereflerine saldıranlardır cevabını verdi.

Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler,

0: Hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da. Kırk Hadis'te Sosyal Hayat.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
2: كَانَ تَاجِرٌ يُدَايِنُ النَّاسِ فَاِذَا رَأَى مُعْسِرًا قَالَ لِفِتْيَانِهِ تَجَاوَزُوا عَنْهِ لَعَلَّ اللّٰهَ اَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا فَتَجَاوَزَ اللّٰهُ عَنْهِ
3: İnsanlara devamlı olarak borç veren bir tüccar vardı. Borçlu fakirse alacaklarını toplayan görevlilere ona esenlik tanıyın. Allah da umulur ki bizim hesabımızı kolaylaştırır derdi. Böylece Allah onu affetti. Ona mağfiret etti.
4: Rabbimiz insanları topluluklar içinde yaratmıştır. Çünkü insanlar birbirlerinin desteğine muhtaçtır. İnsanlar hayatlarının belli dönemlerinde dünya imtihanının bir parçası olarak bazı zorluklar yaşayabilir. Böyle zamanlarda toplumdaki dayanışma bu sürecin daha kolay geçirilmesine yardım eder. İslam'ın teşvik ettiği sosyal yardımlaşma yollarından biri de ihtiyacı olup bu yönde talepte bulunan kişiye borç verilmesidir. Allah Teala ihtiyaç sahiplerine borçla destek olanları müjdeler. Tegabun suresi 17. ayette mealen şöyle buyrulur. Allah'a güzel bir borç verirseniz, o da bunu size fazlasıyla öder ve sizi bağışlar. Allah şükrün karşılığını bol bol verir. Cezadaysa acele etmez. Sevgili Peygamberimiz, borç vermenin sadaka vermekten daha faziletli bir davranış olduğunu ifade etmiş, sebebi sorulduğunda, şüphesiz dilenci çoğu zaman yanında para olduğu halde ister. Ödünç, borç isteyense ancak ihtiyacı sebebiyle borç ister buyurmuştur. İnsanların harcamalarını imkanları ölçüsünde yapıp kimseye borçlanmamaları en güzel davranıştır. Çünkü borç ağır bir yüktür. Borç alan borcunu ödeyene kadar huzur bulamaz. Borçlu alacaklı ilişkisinde İki tarafında sorumluluğu vardır. Borçlu, ödeme imkanına kavuştuğu ilk fırsatta ödeme görevini yerine getirmelidir. Çünkü borcunu ödeyebilecek durumda olan zengin kimsenin ödemeyi geciktirmesi zulümdür. Borcu ödememek sakınılması gereken bir davranıştır. Peygamber Efendimiz, borcunu ödemeden vefat eden bir kişinin cenaze namazını kıldırmak istememiş, ancak Ebu Katade borcu ödeyeceğine dair söz verince namazı kıldırmıştır. Toplumda bu konuda güveni sarsmamak, imkanı olanları borç verdiğine pişman etmemek borçlunun sorumluluğundadır. Alacaklının borçluyu sıkıştırmaması, ecrinin artmasını sağlayan bir davranıştır. Peygamberimiz, zor durumda olan borçluya karşı anlayışlı olan kimse için şu müjdeyi vermiştir. Ödeme güçlüğü olan borçluya zaman tanıyan ya da alacağını bağışlayan kimseyi Allah kendisininkinden başka hiçbir gölgenin, himayenin olmadığı kıyamet gününde arşın gölgesinde gölgelendirecektir.
0: 40 Hadis'te Sosyal Hayat.
5: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
6: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Arsızlık, fuhşiyat bulunduğu ortamı kirletir. Haya ise bulunduğu ortamı süsler.

Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu an gelen rivayete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennette müminler için 60 mil yüksekliğinde içi boş tek bir inciden yapılma bir çadır vardır. Burada müminlerin aileleri bulunur. Müminler onları ziyaret eder. Mesafenin genişliğinden, ailelerden bazıları bazılarını göremez. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Aziz ve celil olan Allah buyurdu ki, oruç hariç Ademoğlunun her ameli kendisinindir. Oruç ise benim içindir ve onun mükafatını ben vereceğim. Oruç ateşe karşı bir kalkandır. Sizden biri oruçlu olduğu günde kötü söz söylemesin, kavga etmesin. Şayet birisi ona küfreder veya ona sataşırsa, ben oruçluyum desin. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki, oruçlunun ağız kokusu Allah nezdinde misk kokusundan daha hoştur. Oruçlu için iki sevinç anı vardır. Birisi iftar ettiği zaman, diğeri de orucunun sevabıyla Allah'a kavuştuğu andır. Bu metin Buhari'nin rivayetidir. Onun bir diğer rivayetinde de oruçlu yemesini, içmesini ve cinsel arzularını sırf benim için terk eder. Bu yüzden oruç benim içindir. Mükafatını da bizzat ben vereceğim. Bir iyiliğe, hasene, 10 misli ecir vardır buyurulmuştur. Ebu Bekre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, veda haccında Mina'da bayram günü verdiği hutbede, kanlarınız, mallarınız ve onurlarınız tıpkı bu Zilhicce ayınızda, bu harem beldenizde, bu Arafat gününüzün saygınlığı gibi birbirinize haramdır. Saygındır, dokunulmazdır. Tebliğ ettim mi? Buyurdu. Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kuşluk namazını 4 rekat kılar ve Allah'ın dilediği kadar da arttırırdı.

0: Zeyd bin Desinne. Hicretin 3. yılında Uhud Savaşı'ndan sonra bazı Arap kabileleri peygamberimize gelerek kendilerine İslam'ı öğretmesi için davetçi göndermelerini istemişti. Niyetleri farklıydı. İslamiyet'i kabul etmiş görünerek haince bir tuzak kurmuşlardı. Peygamberimiz Ashab-ı Suffe'de yetişen 10 güzide sahabisini onlarla birlikte gönderdi. Adal ve Kare kabileleri canları kendilerine emanet edilen 10 davetçiden 8'ini şehit ettiler. İkisini de esir alarak Mekkelilere sattılar. Reci kuyusu civarında gerçekleşen bu olayda esir alınan sahabiler Hubeyb bin Adi ile Zeyd bin Desinne'ydi. Safvan bin Ümeyye, Bedir'de öldürülen babası Ümeyye bin Halef'e misilleme olarak Zeyd'i satın almıştı. Ona herkesin göz önünde işkence ederek babasının intikamını almış olacaktı. Müşrikler ellerindeki esirleri öldürmek için Mekke'nin dışına çıkardılar. Çünkü harem Allah'ın dokunulmaz kıldığı bir bölgeydi. Burada istedikleri gibi kan dökemezlerdi. Mekke'nin tüm ileri gelenleri bu sahneye şahitlik etmek için belirlenen mekanda toplandılar. Ebu Süfyan esirlerden Zeyd'in yanına gelerek şöyle bir soru sordu. Allah aşkına Zeyd, şu anda yanımızda senin yerine Muhammed'in olmasını, senin yerine onun boynunu vurmamızı, böylece ailenin yanına dönmeyi istemez miydin? Ebu Süfyan bu sorusuna hiç beklemediği bir cevap aldı. Vallahi bırak benim yerime peygamberimizin öldürülmesini, şu anda bulunduğu yerde Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin canını yakacak bir dikenin onun ayağına batmasını dahi istemem. Ebu Süfyan olan biteni anlayamıyordu. Ölüme bu kadar yaklaşmış biri nasıl olur da hala bir başkasını kendine tercih edebilirdi? Ebu Süfyan şaşkınlığını şöyle dile getirdi. Muhammed'in ashabının onu sevdiği kadar sevilen hiç kimse görmedim. Müminlerin Resulullah'a olan sevgisi, analarını, babalarını ve canlarını onun uğruna feda edecek kadar büyüktü.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Adi bin Hatim'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir hurmanın yarısıyla da olsa sadaka vererek kendinizi ateşten koruyun. Bunu da bulamazsanız tatlı sözlerle kendinizi ateşten koruyun.

Ebu Muhammed Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. 40 haslet vardır. Bunların en üstünü sağarak faydalanması için birine bir keçi vermektir. Allah'tan sevap bekleyerek ve Allah'ın vaadini umarak bunlardan birini yapan kimseyi Allah mutlaka cennete koyar.

0: Yine Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Dul kadınların ve yoksulların işlerine koşanlar Allah yolunda cihad etmiş gibi mükafat alırlar. Ebu Said el-Hudri radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Cihadın en üstünü zalim yöneticiye karşı adaleti dile getirmektir. Nevvas bin Sem'an radiyallahu anh anlatıyor. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem iyilik ve günahı sordum. İyilik güzel ahlaktır. Günahsa vicdanını rahatsız eden ve insanların bilmesini istemediğin şeydir buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kim bir iyilik yaptığında seviniyor, bir kötülük yaptığında üzülüyorsa o mümindir.
3: Allah Resulü'nün yanına çöl halkından biri gelerek, ''Ya Resulallah, İslam'ın hükümleri bana ağır geldi, yapamıyorum. Bana sevabı çok, yapması kolay bir şey söyle de ona sımsıkı yapışayım.'' deyince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona şu tavsiyede bulunmuştu: ''Dilin sürekli Allah'ın zikriyle ıslansın, meşgul olsun.''

Efendime söyleyeyim. Canımın cananı sensin ya Muhammed Mustafa. Sıdkımın imanı sensin ya Muhammed Mustafa. Kalbimi ihya eden seb'al mesani sırrıdır. Arif'in mihmanı sensin ya Muhammed Mustafa. Gün gibi aşikar geldin cihana ey afitap. Sen Kerim'in rahmetisin ya Muhammed Mustafa. Bir nişanu la mekan sırrında gördüm zatın. Çünkü kenzin mazharısın ya Muhammed Mustafa. Vahibin zikri budur, okur cemalin vasfını. Cümlenin sensin delili ya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Vahip Ümmi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki serinlik namazını sabah ve ikindi namazlarını kılan kimse cennete girer buyurmuştur. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazlarınızdan bir kısmını evinizde kılın ve evinizi içinde namaz kılınmayan kabirlere çevirmeyin buyurmuştur. Urve bin Zübeyr'den rivayet edildiğine göre Erva binti Evs arazisinin bir bölümünü alıp tarlasına kattığı iddiasıyla cennetle müjdelenen 10 kişiden biri olan Said bin Zeyd bin Amr bin Nüfeyli radıyallahu anh Medine valisi Mervan bin Hakem'e dava etti. Bunun üzerine Said, "Ben Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem dinledikten sonra hiç onun hakkını üzerime geçirir miyim?" dedi. Mervan, "Resulullah'tan ne işittin?" diye sordu. O da, "Ben Resulullah'ın her kim haksız olarak başkasının bir karış yerini alırsa, o yer kıyamet gününde 7 kat olarak onun boynuna geçirilir buyurduğunu işittim dedi. Bunun üzerine Mervan Said'e artık bundan sonra senden başka bir delil istemeyeceğim dedi. Kendisine yöneltilen bu ağır suçlama karşısında çok içerleyen Said, Allah'ım eğer bu kadın yalancı ise gözünü kör et ve onu kendi arsasında öldür diye beddua etti. Hadisi rivayet eden Urve şöyle diyor: gerçekten de o kadının ölmeden önce gözleri kör oldu ve bir gün arsasında yürürken bir çukura düşüp öldü. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğle namazından evvel 4 rekat ve sabah namazından evvel 2 rekat namaz kılmayı terk etmezdi. İbn Mesud'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: bir adam bir kadını öptü ve pişman olarak Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem gelip durumu haber verdi. Derken Allah Teala gündüzün iki ucunda ve gecenin ilk saatlerinde namaz kıl, çünkü iyilikler kötülükleri giderir mealindeki ayet-i kerimeyi indirdi. Bunun üzerine adam, bu hüküm yalnız benim için mi geçerli diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ümmetimin tamamı için geçerlidir cevabını verdi.

Peygamberimiz, fakir olduğu için zenginlerin mallarını infak ederek elde ettikleri faziletlere ulaşamamaktan yakınan Ebu Zerre şöyle demiştir. Söylediğin takdirde bunu söyleyenlerden başka hiç kimsenin elde edemeyeceği kadar mükafatı olan bazı kelimeleri sana öğretmemi istemez misin? Ebu Zer, evet isterim ey Allah'ın Resulü deyince, Efendimiz her namazın sonunda 33 kere Allahu Ekber, 33 kere Sübhanallah, 33 kere Elhamdülillah diye Allah'a hamd etmelisin. Sonra da bunu La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir diye bitirmelisin şeklinde tavsiyede bulunmuş, hatta bu zikrin dinizin köpüğü kadar çok bile olsalar günahların bağışlanmasına vesile olacağını ifade etmiştir.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Bu dinden ayrılmaya güç yetiremem. Ancak ben sağ oldukça sana hoşlanmadığım bir şeye erişemeyecektir. Amcan Ebu Talip her zaman arkanda olacaktır. Ey Ali, yeğenimin davet ettiği dine senin de girmen yaraşır. O seni ancak hayra davet eder. Onun tavsiyelerini kabul et.
2: Ey Kureyş'in uluları! Sizler Allah'ın beytinin ev halkısınız. Allah sizleri büyük nimetlerle donatmış, kendi evine komşu olmakla şereflendirmiştir. Gelin sonradan icat ettiğiniz putlara tapmaktan vazgeçin. Eşi benzeri olmayan bir olan ilaha, yani Allah'a ibadet edin.
3: Hey, ne diyorsun sen?
4: Ebu Bekir değil mi bu? Biz de seni akıllı bir adam sanırım.
5: Hey, kimin dinine dil uzatıyorsun sen?
6: Resulullah nasıl? Ona bir zarar verdiler mi?
7: Oğlum, sen hele bir iyileş, gider görüşürsün.
6: Ya Resulallah, sen selamettesin ya. Daha ne isterim? O adamın yüzümü gözümü yere sürtmesinden başka bir üzüntüm yoktur. Anam babam sana feda olsun.
8: Müslümanların sayısı gün geçtikçe artıyor. Açıktan bir davet olmamasına rağmen insanlar peygamberimizin etrafında toplanıyordu.
0: 8. Bölüm.
8: Gıfar kabilesi Mekkelilerin ticaret yolu üzerinde bir konaklama yerinde yaşayan, mensuplarının cesaretleriyle meşhur bir kabileydi. Bu kabilenin içinde Ebu Zer isimli bir adam yaşardı. Putlara tapmaktan nefret eden bu zat gerçek dini arıyordu. Mekke'den bir zat çıkmış, peygamber olduğunu söylüyormuş, insanlar etrafında toplanıyormuş denildiğinde kardeşini olanı biteni öğrenmesi için Mekke'ye gönderdi. Kardeşi Üneys döndüğünde neler gördüğünü öğrenmek için sabırsızlanıyordu.
9: Neler gördün? Anlat bakalım.
10: Halka iyiliği, güzel ahlakı tavsiye edip kötülükten sakındıran bir zat gördüm.
9: İnsanlar onun için ne düşünüyor?
10: Şair, kahin veya sihirbaz olduğunu söylüyorlar. Ama vallahi ben kahinlerin sözlerini dinledim. Onun sözü kahin sözü değildir. Şairleri de dinledim. Onun sözü şiir de değil. Daha tesirli bir şey. Bence o zat doğru biridir. Ona yakıştırdıkları vasıflardan uzaktır.
9: Bu kadar bilgi bana yeter. Gidip onu görmem lazım.
10: Yalnız dikkat et. Mekkeliler ona ve ona inananlara karşı sert davranıyorlar.
9: Tamam. Dikkatli olurum. Merak etme.
8: Böylece Ebu Zer elinde bir değnek, sırtında bir aba ve bir miktar yiyecekle yola çıktı. Mekke'ye geldi. Peygamberimizi şahsen tanımıyor, onu birilerine sormayı uygun görmüyor, Kabe civarında yatıp kalkıyordu. Bu durum Hazreti Ali'nin dikkatini çekmişti.
11: Galiba uzak yoldan gelmiş. Birkaç gündür burada görüyorum onu. Kimi kimsesi yok herhalde. Bize davet edeyim, dinlensin biraz.
12: Merhaba yolcu. Nereden geldin, nereye gidersin? Birkaç gündür burada görüyorum seni.
9: Gıfar kabilesindenim. Buraya bir iş için geldim.
12: Yorgun görünüyorsun. Gel bize gidelim. Seni misafir edeyim.
9: Hayırsever birinden nazik bir teklif. Teşekkür ederim. Çok memnun olurum.
12: Arkadaşım? Asıl geliş nedenin nedir Mekke'ye?
9: Sen iyi birine benziyorsun. Sır saklayacağına söz verirsen söyle.
12: Tabii ki.
9: Burada peygamber olduğunu söyleyen biri olduğunu duydum. Onu görmeye geldim.
12: Tam yerine geldin. Ben şimdi ona gidiyorum. Sen de arkamdan gel ama dikkatli ol. Ben eğer bize zarar verecek birini fark edersem ayakkabımı düzeltiyor gibi yaparım. Sen ayrılırsın, tamam mı?
9: Tamam. Seni dikkatle takip ederim. Hadi gidelim.

0: Ya Resulallah, sizi görmek isteyen biri var.
1: Selamun aleyküm.
2: Peygamberimiz ve aleyküm selam ve rahmetullah diye yanıtladı ve misafire kim olduğunu sordu.
1: İsmim Ebu Zer. Gıfar kabilesindenim.
2: Peygamberimiz, ne zamandan beri buradasın dedi.
1: 3 gündür buradayım.
2: Peygamberimiz, ne yer ne içersin diye sordu.
1: Yiyeceğim tükendiğinden beri zemzem içiyorum. Kilo bile aldım sanki.
2: Peygamberimiz, o gerçekten mübarek ve doyurucu bir sudur diye onayladı Ebu Zer. Peygamberimizle bir süre konuşan Ebu Zer Müslüman oldu. Resulullah ona, ey Ebu Zer, şimdi bu işi gizli tutup memleketine dön. Açıktan tebliğe başladığımızı duyduğun zaman gel.

0: bize katıl," dedi. Fakat Ebu Zer heyecanlıydı.
1: "Vallahi ey Allah'ın Resulü, Müslüman olduğumu halka duyurmadıkça rahat edemem. Kabe'ye gidip bunu onlara açıklayacağım." "Ey Kureyş topluluğu, ben şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve yine şehadet ederim ki Muhammed onun kulu ve elçisidir."
2: "Ne diyor bu adam?
3: Ne diyor bu adam?
2: Ne diyor bu adam?
3: İndir şunu oradan.
4: Durun. Durun lan. Bırakın adamı. Öldüreceksiniz. Ne yapıyorsunuz? Duymuyor musunuz beni? Bırakın diyorum o adamı. Bakın. Bakın o Gıfar kabilesinden. Ticaret karavanınızın yolu üzerinde tehlike olsun istemezsiniz değil mi?"
5: "Gıfar mı dedin? Ne söylemediniz önceden?"
6: "Bırakın gitsin. Bir kan davasına daha ihtiyacımız yok."
0: Ebu Zer yarı baygın bir vaziyette müşriklerin elinden kurtuldu. Tedavi gördükten sonra peygamberimizin isteği üzere memleketine döndü. Kureyş müşrikleri yeni dine girenlerle alay ediyor ve güç yetirebildiklerine eziyet ediyordu. Derken Peygamber Efendimiz'e ailesinden başlayarak tüm insanları İslam'a davet etmesi için emir geldi. Resulullah da tüm ailesini bir yemek davetinde bir araya getirdi. Yemek bittikten sonra Peygamberimiz ayağa kalktı ve şöyle söyledi: "Allah'a hamdolsun. Ben ona hamd eder, yardımı ondan dilerim. Ona inanır ve ona dayanırım. Şüphesiz bilirim ki ondan başka ilah yoktur. O birdir ve eşi benzeri yoktur. Vallahi ben bütün insanlara yalan söylemiş olsam bile size yalan söylemem. Tüm insanları aldatmış olsam bile sizi aldatmam. Sizi davet ettiğim Allah öyle bir Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Ben de o Allah'ın size gönderdiği peygamberiyim. Vallahi sizler uykuya dalar gibi öleceksiniz. Uykudan uyanır gibi de dirilecek ve tüm yaptıklarınızdan hesaba çekileceksiniz. İyiliklerinizin karşılığında iyilik, kötülüklerinizin karşılığında ceza göreceksiniz. Bunun sonucunda ya temelli cennette ya da temelli cehennemde kalacaksınız. İnsanlardan ahiret azabıyla korkuttuğum kimseler sizlersiniz."
7: "Ne? Nasıl? Ne diyorsun?"
8: "Kardeşimin oğlu, burada bulunanlar senin yakın akrabalarındır. Onlar için de cevap vermek bana düşer. Öğütlerin güzel, doğru şeyler söylüyorsun. Bil ki senin arkanda olacağım ve seni daima koruyacağım. Ancak nefsimi, Abdülmuttalib'in dinini terk etme konusunda kendime boyun eğdiremiyorum. Bu yaşıma geldim, artık onun dini üzerinde öleceğim."
9: "Ey Abdülmuttalib oğulları, Ebu Talib'in dediklerine bakmayın. O Muhammed'e olan sevgisinden doğruyu yanlıştan ayırt edemiyor. Bu apaçık bir kötülük ve saçmalıktır. Başkaları bu saçmalığa son vermeden siz son verin. Onu gerekirse hapsedin, gerekirse cezalandırın. Buna göz yumarsanız zillete düşer, hakarete uğrarsınız. Onu korumaya kalkarsanız da öldürülürsünüz."
10: "Her zamanki gibi karakterini gösterdin Ebu Leheb. Muhammed'i incittin. O nezaketinden susuyor. Kardeşinin oğlunu yardımsız bırakmak sana yakışıyor mu? Tüm din bilginlerinin beklediği bir peygamber vardı. İşte o peygamber senin yeğenindir."
9: "Peygambermiş. Olsa olsa sihirli sözlerle sizi büyüleyen bir sihirbaz o. Hem kadınların sözleri erkeklere ancak ayak bağıdır. Başka bir şey değil. Araplar toplanıp bize savaş açtıklarında onlarla mücadele edebilecek kuvvetiniz mi var?"
8: "Korkak. Hep böyle menfaatçi oldun zaten. Ey kardeşimin oğlu, insanlara bunu anlatacağın zamanı bildir. Silahlanıp yanında olalım. Vallahi ömrüm oldukça seni yalnız bırakmam."
0: Peygamberimiz amcası Ebu Leheb'in söylediklerine son derece üzülmüştü. Ayağa kalkarak şöyle dedi:

0: Bunlar yeni delikanlı olmaya başlayan Hazreti Ali atıldı.
1: Ya Resulallah, sana ben yardımcı olurum.
0: Peygamberimizin beklediği bu değildi. Amca ve halalarının gözlerinin içine bakıyordu tek tek. Hazreti Ali yine atıldı.
1: Ey Allah'ın Resulü, ben yardımcın olurum. Gerçi buradakilerin en küçüğü, baldırı en incesiyim ama seni bırakmam. Sana ben destek olurum.
0: Peygamberimiz Hazreti Ali'ye sevgiyle bakıp elini tuttu. Bu arada Ebu Leheb devreye girdi.
2: Ebu Talip, tebrikler. Bundan sonra oğlunun emri altına gireceksin. Hadi dağılın artık. Bu kadar zırvalık yeter.
3: Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim.
0: Birkaç gün sonra peygamberimiz bu defa Mekke halkına İslam'ı anlatmak için Safa tepesinde yüksek bir kayanın üstüne çıkarak şöyle seslendi. Ey Kureyş topluluğu, koşun gelin, size önemli haberlerim var. İnsanlar toplandı. Gelemeyenler niye toplanıldığını anlamak için yerlerine adam gönderdiler. Peygamberimiz şöyle dedi. Benimle sizin haliniz, düşmanı görünce ailesini haberdar etmek üzere haykıran adamın haline benzer. Ben size şu vadinin arkasından atlılar çıkacak veya sabah akşam düşman baskınına uğrayacaksınız desem inanır mısınız?
4: Evet.
5: Evet, inanırız.
4: Yalan söylediğini duymadım.
6: Sana el-emin lakabını boşuna mı taktılar?
4: Güvenilir bir insansın.
0: Bunun üzerine peygamberimiz şöyle seslendi. Ey Abdüşşems oğulları, ey Abdümenaf oğulları, ey Kâb oğulları, ey Haşim oğulları, ey Abdülmuttalip oğulları, kendinizi cehennem ateşinden koruyunuz. Ey Kureyş topluluğu, Allah beni peygamber olarak göndermiştir ve ilk olarak yakın akrabalarımı uyarmamı emretmiştir. Sizi Allah'tan başka ilah yoktur demeye davet ediyorum. Ben ne size Allah'tan gelecek bir zararı önleyebilirim, ne de bir fayda sağlayabilirim. Ey Zübeyr'in annesi, Muhammed'in halası Safiye, ey Muhammed'in kızı Fatıma, kendinizi ateşten koruyun. Söylediğim kelimeyi söylerseniz, yani Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik ederseniz, size cenneti taahhüt ederim. Demedikçe de size ne dünyada, ne de ahirette bir fayda sağlayabilirim.
7: Ne diyor bu?
8: Ne diyor bu adam?
2: Helak olasıca. Bizi bunun için mi topladın? Dinlemeyin şunu. Bizi işimizden gücümüzden etti.
4: Hadi boşuna gidelim. Gel. Gidelim. Boşuna bekledik.
9: Keşke gelmeseydin.
4: Evet, işimizden gücümüzden ettin bizi.
0: Böylece Hazreti Muhammed Mekkelilere İslam'ı açık açık tebliğ etmiş oldu. Mekke'ye gelen ziyaretçiler de bu durumdan haberdar olup gittikleri yerlere bu haberi götürmeye başladılar. Mekke'de artık iki grup vardı. Hazreti Muhammed'e iman eden müminler ve Allah'a ortaklar koşmakta direnen müşrikler.
10: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
11: Said bin Abdülaziz'in Rebia bin Yezid'den, onun Ebu İdris el-Havlani'den, onun da Ebu Zer Cündüb bin Cünade radıyallahu anh'tan rivayet ettiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'dan naklederek şöyle demiştir. Ey kullarım! Zulmetmeyi kendime haram kıldığım gibi sizin aranızda da haram kıldım. Birbirinize zulmetmeyin, haksızlık yapmayın. Ey kullarım! Benim doğru yola eriştirdiklerimden başka hepiniz yolunuzu şaşırmışsınız. Benden hidayet isteyin ki sizi doğru yola ileteyim. Ey kullarım! Benim doyurduklarımdan başka hepiniz açsınız. Benden yiyecek isteyin ki

sizi doyurayım. Ey kullarım, benim giydirdiklerim müstesna, hepiniz çıplaksınız. Giydirmemi isteyin ki sizi giydireyim. Ey kullarım, gece gündüz günah işliyorsunuz. Ben de bütün günahları bağışlıyorum. İstiğfar edin ki sizi bağışlayayım. Bana zarar vermek elinizden gelmez ki bana zarar verebilesiniz. Bana fayda vermek de elinizden gelmez ki bana faydanız dokunsun. Ey kullarım, sizden evvelkiler ve sonra gelecekler, bütün insanlar ve cinler, en iyi, en müttaki insanın duygu ve düşüncesini taşısalar, yine de benim mülkümde en küçük bir artma olmaz. Ey kullarım, sizden evvelkiler ve sonrakiler, bütün insanlar ve cinler, en günahkar kişinin duygu ve düşüncesini taşısalar, yine de benim mülkümde en küçük bir eksilme olmaz. Ey kullarım, sizden evvelkiler ve sonra gelecekler, bütün insanlar ve cinler, bir yerde toplanıp benden dilek dileyecek olsalar, ben de herkesin dileğini yerine getirsem bu, benim mülkümden ancak bir iğne denize daldırıldığında onun denizden eksilttiği kadar azalır. Ey kullarım, amellerinizi size gösterir, sonra hiç eksiksiz olarak ecirlerinizi veririm. Şu halde iyiliğe nail olanlar Allah'a hamd etsin. Bir kötülükle karşılaşanlarsa kendisinden başka kimseyi kınamasın. Said diyor ki, Ebu İdris bu hadisi rivayet ederken diz çökerdi.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mümin erkek ve kadının Allah'a günahsız olarak tertemiz kavuşuncaya kadar canında, çoluk çocuğunda ve malında sıkıntı eksik olmaz.

0: Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, Müslümanlıktaki hangi davranış daha hayırlıdır diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yemek yedirmen, tanıdığına ve tanımadığına selam vermen buyurdu. Ebu Ümare el-Bera bin Azib radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ey filanca, yatağına girdiğinde, Allah'ım, sana boyun eğdim, yüzümü sana çevirdim, işlerimi sana havale ettim, sana gönül bağladım ve senden korktuğum için sana sığındım. Sığınmak veya korunmak için senden başka sığınak yoktur. İndirmiş olduğun kitabına ve göndermiş olduğun peygamberine inandım de, eğer o gece ölürsen fıtrat üzere ölürsün. Eğer sabaha çıkarsan hayra nail olursun. Cabir bin Semüre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberin yanına, meclisine geldiğimizde herkes bulduğu yere otururdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Onurlu olmak isteyeni Allah onurlu kılar. Kimseye muhtaç olmak istemeyeni Allah o ihtiyaçtan kurtarır.

Bir gün Kuda kabilesinden Ebu Salebe el-Huşeyni, av konusunda bilgi almak üzere Peygamber Efendimiz'e gelerek şöyle sorar. Ey Allah'ın Resulü, ben avcılığın yaygın olduğu bir memlekette yaşıyorum. Okumla, bazen eğitilmiş, bazen de eğitilmemiş köpeklerle avlanıyorum. Bunlardan hangisinin helal olduğunu bana bildirir misin? Peygamber Efendimiz, okunla avlandığın zaman besmele çekerek avladığın hayvanları yiyebilirsin. Besmeleyle gönderdiğin av köpeğinin getirdiklerini de yiyebilirsin. Eğitilmemiş köpeklerle avlandığın zamansa ancak avladığın hayvanı boğazlamaya fırsat bulduğun takdirde yiyebilirsin buyurdu.

Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları, her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: وَالَّذ۪ي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخ۪يهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ مِنَ الْخَيْرِ
0: Muhammed'in canı elinde olan Allah'a yemin ederim ki, bir kişi hayır namına kendisi için istediğini, Müslüman kardeşi için de istemedikçe iman etmiş olmaz. Sevgili Peygamberimiz bir gün sahabeye, "Hanginizin iyi, hanginizin kötü insan olduğunu size haber vereyim mi?" diye sordu ve ardından şöyle buyurdu. "İyi olanınız, kendisinden herkesin iyilik umduğu ve kötülüğünden güvende olduğu kimsedir. Kötü olanınız ise, kendisinden hiç kimsenin iyilik ummadığı ve kötülüğünden güvende olmadığı kimsedir." Peygamber Efendimiz, iyi bir müminin, örnek bir insanın nasıl olması gerektiğini, sözleri ve yaşantısıyla bizlere göstermiştir. Yüce Rabbimiz ve sevgili Peygamberimiz, bir müminde olmaması gereken bir huy olan bencilliği uygun görmemiştir. Bencil insan, kendi benliğinde kaybolan, başka insanlarla sağlıklı beraberlikler kuramayan kimsedir. O, fedakarlıkta bulunma hissinden de yoksundur. Heva ve hevesinin ardından şuursuzca koşar. Hep kendisini merkezde görür. Allah Resulü, "Sizden biriniz kendisi için arzu edip istediği bir şeyi, kardeşi için de istemedikçe iman etmiş olmaz" buyurarak, bencilliğin imanla bağdaşması mümkün olmayan kötü bir huy olduğunu ifade etmiştir. Peygamber Efendimiz bu öğüdüyle kendimiz için istediğimiz her şeyi, kardeşlerimiz için de dilemeyi, sakındığımız bütün kötülüklerden onların da uzak durmasını arzulamayı imanımızın bir gereği olarak saymıştır. Böylece aramızdaki ben ve diğerleri ayrımını ortadan kaldırmıştır. Ayrıca sevgili Peygamberimiz biz Müslümanları bir binanın birbirine kenetlenmiş tuğlalarına, bazen de bir bedenin organlarına benzetmiştir. Böylece birbirimizin derdiyle dertlenen, mutluluğuyla mutlu olan ve mümin kardeşimize karşı duyarlı bir toplum olmamızı istemiştir. İslam tarihinden fedakar ve merhamet sahibi insan modelinin sayısız örneğini vermek mümkündür. Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de örnek verdiği Ensar'ın yardımseverliği bunlar arasında özel bir yere sahiptir. Onlar, Mekkeli Müslümanların Medine'ye gelmelerinden önce İslam'a girmiş olan kimselerdir. Medine'ye hicret edenleri bütün şefkat ve merhametleriyle kucaklayarak evlerini ve servetlerini kardeşleriymiş gibi onlarla paylaşmışlardır. Bu doğrultuda bencillik yerine başkalarını düşünmeyi, israf ve cimrilik yerine yardım ve cömertlikleriyle İslam kardeşliğini oluşturmuşlardır. Kırk hadiste güzel ahlak.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Kamu spotu.
4: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
3: Kamu spotu.
5: İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın son 10 gününde itikaf eder, ibadet için mescide çekilirdi. Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Emanet üzerine yemin eden kimse bizden değildir. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. İbrahim aleyhisselam eşi Hacer ve emzirmekte olduğu oğlu İsmail'i Mekke'ye getirdi ve onları Beyt'in Kabe yanında yüksek bir yerde Zemzem kuyusunun yukarısındaki büyük bir ağacın yanına bıraktı. O günlerde Mekke'de kimse olmadığı gibi içecek su da yoktu. İşte İbrahim aleyhisselam onları burada bıraktı. Yanlarına da hurma dolu bir kap ve su dolu bir kırba koydu. Sonra Hazreti İbrahim oradan ayrıldı. İsmail'in annesi Hazreti İbrahim'in peşinden biraz giderek, "Ey İbrahim, görüşecek kimse ve yiyip içecek bir şey bulunmayan bu ıssız vadide bizi bırakıp nereye gidiyorsun?" dedi. Hacer bu sözleri birkaç kez tekrarladıysa da İbrahim ona hiçbir cevap vermedi. Nihayet Hacer ona, "Bizi burada bırakmayı sana Allah mı emretti?" diye sordu. İbrahim aleyhisselam, "Evet," diye cevap verdi. Bunun üzerine Hacer, "Öyleyse Allah bize sahip çıkar," dedi. Sonra oğlunun yanına döndü. İbrahim aleyhisselam da ayrılıp gitti. Hacer ve İsmail'in göremeyecekleri Mekke'nin üst tarafındaki Seniyye denilen yere vardığında Hazreti İbrahim yüzünü Beyt istikametine çevirdi, sonra ellerini kaldırarak şöyle dua etti. "Ey Rabbimiz, ben soyumdan bir kısmını

saygı duyulması gereken mukaddes evinin yanına, ekin bitmez bir vadiye yerleştirdim. Ey Rabbimiz! Orada namazı dosdoğru kılsınlar diye, insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara yönelt. Kâbe'yi ziyarete gelsinler. Onları dışarıdan gelecek her türlü meyvelerle rızıklandır ki sana şükretsinler. Artık İsmail'in annesi oğlu İsmail'i emziriyor ve kırbadaki sudan ona içiriyordu. Kırbadaki su tükenince hem Hacer hem de çocuğu susadı. Hacer çocuğun susuzluktan toprak üstünde kıvrandığını görünce onu görmemek için yanından kalkıp gitti. Kendisine en yakın dağ olarak Safa tepesini gördü ve onun üstüne çıktı. Sonra acaba birini görebilir miyim diye vadiye baktı. Fakat kimseyi göremedi. Bu defa Safa tepesinden indi. Vadiye varınca ayağına dolanmasın diye elbisesinin eteğini topladı. Sonra çok zor durumdaki bir insanın son gayretiyle koşmaya başladı. Vadiyi geçip Merve'ye geldi. Orada da biraz durdu ve bir kimse görebilir miyim diye baktı. Fakat kimseyi göremedi. Hacer bu şekilde Safa ile Merve arasından 7 defa gidip geldi. Ravi İbni Abbas diyor ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, işte insanlar Safa ile Merve arasında bunun için say ederler, hızlı yürürler buyurdu. İbni Abbas rivayetine şöyle devam ediyor. Hacer son defa Merve üzerine çıktığında bir ses işitti ve kendi kendine sus, iyice dinle dedi. Sonra dikkatle dinleyince o sesi tekrar işitti. Bunun üzerine Hacer sesin geldiği tarafa bakıp, ey ses sahibi, sesini duyurdun. Eğer yardım imkanın varsa bize yardım et dedi. Ve böyle der demez, şimdiki Zemzem kuyusunun bulunduğu yerde bir melek, Cebrail aleyhisselam göründü. Topuğu ile veya kanadıyla toprağa kazıp suyu, Zemzem'i ortaya çıkardı. Hacer de bir taraftan taşıp boşa gitmesin diye eliyle suyun etrafını çevirip havuz haline getiriyor, bir taraftan da kırbasını doldurmaya çalışıyordu. Su ise avuç avuç alındıktan sonra yeniden fışkırıyordu. İbni Abbas radıyallahu anh diyor ki, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Allah İsmail'in annesine rahmet etsin. O Zemzem'i kendi haline bırakmış olsaydı yahut suyu avuçlamasaydı Zemzem akan bir pınar olurdu buyurdu. İbni Abbas rivayetine şöyle devam ediyor. Hacer bu sudan içti ve çocuğunu emzirdi. Cebrail aleyhisselam Hacer'e, sakın yok oluruz diye korkmayın. İşte şurası Allah'ın evinin yeridir. O beyti bu çocukla babası yapacaktır. Muhakkak ki Allah o beytin ailesini yok etmez dedi. Beytullah'ın yeri hafif bir tepe gibi yerden biraz yüksekçeydi. Uzun zaman seller sağını solunu kazıp aşındırmıştı. Hacer bu şekilde yaşayıp giderken günün birinde Cürhüm kabilesinden veya onların ailesinden bir grup Keda yolu üzerinden gelip Mekke'nin alt tarafına indiler. Cürhümlüler Zemzem'in bulunduğu yerde kuşun dolaştığını görünce, kuşlar mutlaka bir suyun başında döner dolaşır. Halbuki biz bu vadide suyun bulunmadığını biliyorduk diyerek oraya hızlı

yürüyen bir iki kişi gönderdiler. Onlar orada zemzeme bulunca dönüp gelerek orada su olduğunu haber verdiler. Bunun üzerine cürhümlüler suyun yanına geldiler. Vardıklarında İsmail'in annesi suyun başındaydı. Cürhümlüler ona, "Senin yanına gelip yerleşmemize izin verir misin?" dediler. Hacer de, "Evet ama bu suda hak iddia edemezsiniz," dedi. Onlar da bunu kabul ettiler. İbn Abbas diyor ki, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sözüne şöyle devam ediyor. Onların gelişi, insanlarla bir arada yaşama ihtiyacı hisseden Hacer'in bu arzusuna uygun düştü. Cürhümlüler Mekke civarına yerleştiler ve diğer ailelerine de haber gönderdiler. Onlar da gelip Mekke'ye yerleştiler. Ev bark sahibi oldular. Hacer'in oğlu İsmail büyüyüp Cürhümlülerden Arapça öğrendi, onların beğenisini kazandı ve takdirlerini topladı. Sonra evlilik çağına erişince Cürhümlüler onu kendilerinden bir kızla evlendirdiler. Günün birinde İsmail'in annesi vefat etti. İsmail evlendikten sonra İbrahim aleyhisselam orada bıraktığı Hacer'i ve oğlunu görmeye geldi. İsmail o sırada evde yoktu. İsmail'in hanımına onu sordu. O da rızkımızı elde etmeye, bir rivayette avlanmaya gitti diye cevap verdi. Sonra İbrahim aleyhisselam ona geçimlerinin ve durumlarının nasıl olduğunu sordu. O, "Durumumuz çok kötü, darlık ve sıkıntı içindeyiz," diye şikayet etti. İbrahim aleyhisselam, "Kocan geldiğinde ona selamımı ilet ve kapısının eşiğini değiştirmesini söyle," dedi. İsmail geldiğinde bir şey sezmiş gibi eşine, "Evimize biri mi geldi?" diye sordu. O da, "Evet, şu şekilde yaşlı bir adam geldi, seni sordu. Ben de söyledim. Geçim şartlarımızı sordu. Çok sıkıntılı bir durumda olduğumuzu söyledim," dedi. Bunun üzerine İsmail, "Sana bir şey tavsiye etti mi?" diye sordu. O da, "Evet, sana selam söyledi ve kapının eşiğini değiştir," dedi. İsmail hanımına, "O gelen benim babamdır. Bana senden ayrılmamı emretmiş. Artık sen ailenin evine git," dedi ve onu boşadı. Sonra Cürhümlülerden başka bir hanımla evlendi. İbrahim aleyhisselam Allah'ın dilediği bir müddet onlardan uzak kaldıktan sonra tekrar geldi. İsmail'i yine evde bulamadı. Bunun üzerine İsmail'in hanımının yanına girdi. İsmail'e sordu. O da, "Rızkımızı temin etmeye gitti," dedi. İbrahim aleyhisselam, "Durumunuz nasıl?" diyerek geçimlerini ve hallerini sordu. "Durumumuz iyi, elimiz geniş," dedi ve Allah'a hamd ve sena etti. İbrahim aleyhisselam, "Ne yiyor, ne içiyorsunuz?" diye tekrar sordu. O, "Et yiyoruz, zemzem suyu içiyoruz," dedi. İbrahim aleyhisselam, "Allah'ım, bunların etlerini ve sularını bereketli kıl," diye dua etti. Ravi İbn Abbas diyor ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti İbrahim zamanında Mekke'de tahıl namına bir şey yoktu. Eğer olsaydı, Hazreti İbrahim tahıl için de dua ederdi, buyurdu. İbn Abbas diyor ki, et ve su ile beslenmek, Mekke'den başka yerlerdeki hiçbir kimsenin sağlığına Mekke'deki kadar uygun düşmez.''

Ebu Eyyub'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ramazan orucunu tutup ardından Şevval'den 6 gün daha oruç tutan kimse bütün sene oruç tutmuş gibidir buyurdu. Cerir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem yabancı bir kadına bir anlık bakmayı sordum. Gözünü çevir buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Dünyevileşmenin bedeli. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: altın ve gümüş paranın, kibir ve gurur izleri taşıyan elbisenin kulu olan helak olsun. Çıkar düşkünü muhteris kişiye dilediği verilirse memnun olur, verilmezse razı olmaz, İlahi taksim ve takdire isyan eder. Hadis, insanın şeref ve faziletiyle bağdaşmayan bir hastalık olduğunu, dünya ahiret dengesinin mutlaka kurulması gerektiğini öğretir. İmam Buhari, mal fitnesinden sakınma ve mallarınız ve çocuklarınız bir imtihan vesilesidir ayeti anlamında bab başlığı altında hadisi zikretmekle bu noktaya işaret eder. İfade ve üslup bakımından hadis, onlardan sadakaların dağıtımı hususunda seni ayıplayanlar da vardır. Sadakalardan onlara da verilirse razı olurlar. Şayet onlara sadakalardan verilmezse hemen kızarlar ayeti kerimesini akla getirir. Ayrıca hadis, şirkten ve nifaktan kurtulup tevhide ulaşmanın zorluğunu da ifade eder. Bu yüzden Müslüman, eşyanın tahakkümünden, paranın kulu olmaktan azat kabul etmez ve hürriyetin tadını bilmez bir köle gibi onlara bağlanmaktan uzak durmalı, Karun gibi servetiyle şımarmamalı ve onun felaketine maruz kalmamak için ciddi tedbirler almalıdır. Yüce Kur'an, dünyevi kazancı tek hedef olarak görenleri uyarmış, geçici dünya malından paylarına düşenden faydalanırken, yani sermayesini dünyevi iktidar gücü olarak kullanırken, hesap gününü ve ahiret hayatını unutarak ebedi nimetlerden mahrum olanları ve azapla yüz yüze kalanları kınamış, ahiret hayatında alışverişin söz konusu olamayacağını beyan etmiştir. Keza Yüce Kur'an, Allah yolunda savaşanların canlarını ve mallarını cennet karşılığında satın almış olduklarını vurgulamış ve onları yaptıkları bu alışverişlerinden dolayı da kutlamıştır. Şüphesiz meşru çerçevede çok kazanıp zengin olma duygu ve düşüncesi de tabidir. Hatta bu duygu ve düşünce zekat verebilmek, hayır ve hasenatta bulunabilmek için de gereklidir. Nitekim Kur'an, kurtuluşa ermiş müminlerin bir niteliğinin ruhi, nefsi, bedeni, mali yönden arınma ve temizlenme, zekat için çalışıp çaba harcamak olduğunu açıklar. Ne var ki dünyevileştiren, sınır tanımaz bir özgürlük ve azgınlığa sürükleyen, insaf ve vicdanı esaret altına alıp ruh dünyasını zaafa uğratan, kulluk görevini ve ahiret hayatını unutturan bir zenginlik ve ticaret anlayışı, dengeleri altüst eden, son derece vahim ve tehlikeli bir gidişattır. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu ihtarda bulunur: çok geçmez, yakında düşman milletler tıpkı sofraya birbirlerini çağıran aç ve oburlar gibi üstünüze üşüşeceklerdir. Ashab-ı kiramın "o gün sayıca az olduğumuzdan mı?" sualine Peygamberimiz şu cevabı verir: hayır, aksine siz o gün sayıca çok olacaksınız. Fakat siz selin getirip yığdığı çerçöpler gibi hiçbir ağırlığı olmayan nesneler misali olacaksınız. Allah sizin düşmanlarınızın yüreklerinden sizin vakar ve heybetinizi çıkaracak ve sizin kalplerinize zaaf atacaktır. Ashab-ı kiramın "zaaf da nedir ey Allah'ın elçisi?" sualine ise Peygamberimiz dünya sevgisi ve ölümden nefret cevabını verir. Bu itibarla Müslüman, özel ihtiyaçları yanında sosyal yardım ve hizmetler için imkanlarını seferber edebilmelidir. Mal ve servet, onun için maddi manevi sorumluluğu yerine getirmek için kullanılan bir hizmet vasıtası olarak düşünülmelidir. Tabii ki sorumluluğun gerektirdiği bu hizmet anlayışı, dünya ahiret dengesini gözetmek hem kendine hem de içinde yaşadığı topluma yönelik olmalıdır. Bu noktada o, "Allah'ım, beni mal ile rızıklandır. Zira iş, hizmet ve faaliyet ancak mal ile gerçekleşiyor." diyerek niyazda bulunan ve cömertliğiyle meşhur olan sahabi Kays bin Sad'ı kendine örnek almalıdır. Karun'un yaşadığı şu macera, dünyevileştiği için nimetlere şükretmeyen, o nimetlere bakarak büyüklenen, kendini beğenip yere göğe sığmayan karakterler için ibretli derslerle doludur. Karun, Musa'nın kavmindendi. Kavmine karşı böbürlenerek onlara zulmetmişti. Biz ona öyle hazineler vermiştik ki anahtarlarını güçlü kuvvetli bir topluluk zor taşırdı. Onun kibirlendiğini gören kavmi kendisine şöyle demişti: "Şımarma, Allah şımaranları sevmez. Allah'ın sana verdiği bu servetle ahiret yurdunu kazanmaya çalış. dünyadaki nasibini de unutma. Allah sana nasıl iyilik ettiyse sen de başkalarına iyilik et. Yeryüzünde fesat çıkarmaya çalışma. Allah fesatçıları sevmez. Onlara cevaben Karun, ben bu servete yalnız kendi bilgim sayesinde kavuştum dedi. Karun bilmiyor mu ki Allah daha önceki zamanlarda kendinden daha güçlü, taraftarı daha fazla nice nesillere helak etti. Neler yaptıkları bilindiği için günahkarlardan günahları sorulmaz bile. Bir gün Karun bütün debdebesiyle kavminin karşısına çıktı, dünya hayatını arzulayanlar, Karun'a verilen keşke bize de verilseydi, doğrusu o çok şanslı adam dediler. İlmi olanlarsa, yazıklar olsun size, iman edip iyi işler yapanlara Allah'ın vereceği sevap daha değerlidir. Bu mükafataysa ancak sabredenler kavuşur dediler. Sonunda biz onu da sarayını da yerin dibine geçirdik. Allah'a karşı ona yardım edecek bir kimse bulunamadı. Kendisi de kendini savunup kurtaracak durumda değildi. Özellikle geniş imkan ve iktidar sahibi olduklarından çok harcayan, çok tüketen ve sorumluluklarının farkına varmayan kimselerin bir muhasebe ve otokritik dersi veren şu hadisi de yeniden düşünmelerinde fayda vardır. Yedi engelleyici şey gelip çatmadan iyi işler yapmaya bakın. Yoksa siz insana görevlerini unutturan fakirlikten, azdıran zenginlikten, halsiz bırakan hastalıktan, bunaklaştıran ihtiyarlıktan, ansızın yakalayan ölümden, gelmesi beklenen şeylerin en fenası Deccal'den, belası daha acı ve daha dehşetli olan kıyametten başka bir şey mi bekliyorsunuz? Bugün sosyolojik ve kültürel kimlik anlamında Müslümanım dediği halde deist bir yaklaşım sergileyerek kuşkusuz Allah evreni ve insanı yarattı. Fakat benim benimsediğim seküler dünya görüşüne göre gökyüzü yeryüzüne müdahale etmemelidir diyen, inanç, tutum ve davranış tarzı itibariyle gerçekte yüce dinimizin temel prensipleriyle ve değer yargılarıyla tamamen çelişen pek çok insan vardır. Oysa ki Kur'an, Allah yerin ve göklerin nurudur ve yoksa siz kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Sizden bunu yapanın cezası dünya hayatında rezil olmaktan başka bir şey değildir. Kıyamet gününde onlar azabın en şiddetlisine uğratılırlar. Çünkü Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir ayetiyle, Müslüman olduğunu iddia eden bir insanın diğer din mensuplarının düştükleri hatayı tekrar yaşamaması için ciddi bir uyarıda bulunur. Kuşkusuz Allah'ın yaratıcı kudret olduğunu kabul edip de onun peygamberimiz vasıtasıyla Kur'an rehberliğinde sosyal hayatımıza, iş ve ticaret dünyamıza karışmaması gerektiğini söylemek, cahiliye dönemindeki müşrik Arapların ilah tasavvurunu çağrıştırır. Böyle bir tasavvurunsa tevhid inancıyla bağdaşmadığı ve bir iman problemi olduğu açıktır. İnsanımızın bu çok önemli olan noktanın farkında olması gerekir.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

ay gibisin. Güneşler parlıyor gözlerinde. Senin tutkunla Mecnun geziyor güneş ve ay. Her damla bir yıldızı süslüyor göklerinde. Sümeyra'yı arıyor her damlada bir saray. Tohumlar ve iklimler senindir, mevsim senin. Mekanın fırçasında solmayan resim senin. Yağmur, bir gün elimi ellerinde bulsaydım, güzellik şahikası gülümserdi yüzüme. Senin visalinle bir gülmüş de ben olsaydım. Tavanı çöktü aşkım. Duvarlar üryan düştü. Toplumun gündemine koyu bir isyan düştü. İniltiler geliyor doğudan ve batıdan. Sensizlikten bozulan dengeye ziyan düştü.

Ebu Said el-Hudri radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Nasıl zevk ve safaya yönelirim ki? İsrafil sur ağzında ne zaman üfüreceğine ilişkin emir beklemektedir. Emri alır almaz üfürecektir. Yerde ve gökteki varlıklar hep ölecektir." Bu haber, kıyametin yakın olduğu haberi ashaba çok ağır gelince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Allah bize yeter, o ne güzel vekildir" deyin buyurdu. Ebu Said ve Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Allah Müslümanın vücuduna batan bir dikene varıncaya kadar meşakkat, hastalık, endişe, keder, acı ve kaygı gibi musibetleri onun günahlarına kefaret kılar."

İbrahim bin Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre oruçlu olan Abdurrahman bin Avf'ın önüne yemek getirdiler. Bunun üzerine dedi ki, benden hayırlı olan Mus'ab bin Umeyr radıyallahu anh Uhud savaşında şehit edildi. Kendisine bir bürdeden, kare şeklindeki çizgili bir kumaştan başka kefen bulunamadı. Onunla başı örtülse ayakları, ayakları örtülse başı açıkta kalıyordu.

sonra tam manasıyla dünya ayaklarımızın altına serildi yahut dünyalık namına bize her şey verildi. O kadar ki iyiliklerimizin karşılığı bu dünyada veriliyor, ahirete bir şey kalmıyor diye korktuk dedi ve ağlamaya başladı. Yemeği de bıraktı, iftar edemedi.

Ebu Humeyd Abdurrahman bin Sa'd es-Saidi radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ezd kabilesinden İbnül Lütbiye denilen bir adamı zekat toplamakla görevlendirdi. Bu adam görev dönüşünde "Şunlar sizindir, şunlar da hediye olarak bana verildi." dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem minbere çıktı ve Allah'a hamdü senadan sonra şöyle buyurdu. Allah'ın beni yetkili kıldığı işlerden birine bir kimseyi görevlendiriyorum. Sonra o kimse gelip bana şu mallar sizin, şunlarsa bana verilen hediyelerdir diyor. Eğer doğru söylüyorsa babasının veya annesinin evinde otursaydı da kendisine hediye gelseydi ya. Vallahi sizden biriniz haksız olarak bir şey alırsa kıyamet gününde o şeyi yüklenerek Allah'ın huzuruna çıkar. Sizden birinin bağıran bir deve, böğüren bir inek ya da meleyen bir koyun yüklenerek Allah'ın huzuruna çıktığını görmeyeyim dedi. Sonra ellerini koltuk atları görülünceye kadar kaldırıp 3 kere Allah'ım tebliğ ettim mi buyurdu.

Ebu Hureyre'den radiyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müminlerin iman bakımından en mükemmeli, ahlakı en güzel olandır. En hayırlılarınız da hanımlarına karşı en hayırlı olanlarınızdır.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sesli Kitap. Profesör Doktor Adem Apak, Profesör Doktor Ahmet Önkal ve Profesör Doktor Bünyamin Erul'un kaleminden Hazreti Peygamber'in izinde. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Yalnız Sahabi Ebu Zer radıyallahu anh. Asıl adı Cündep bin Cünadi olmakla birlikte Ebu Zer künyesiyle meşhur olmuştur. Arap Yarımadası'nda kervanlara baskın yapmakla meşhur olan Gıfar kabilesine mensuptur. Ebu Zer, Hazreti Peygamber'in miladi 610 yılında davete başladığı haberini alınca derhal Mekke'ye geldi ve onun huzurunda İslam'a girerek ilk Müslümanların arasına dahil oldu. Bu nedenledir ki o, ilk Bedevi Müslüman kabul edilir. İslam dinini kabul etmesinden önceki gözü pekliğini Mekke'de de sergileyen Ebu Zer, gizli davetin gerçekleştiği ve Müslüman olanların ancak Mekke'nin uzak vadilerinde toplanıp ibadet edebildikleri bir dönemde Kabe'ye giderek İslam'a girdiğini açıklama cesaretini gösterdi. Üstelik bununla da iktifa etmeyerek orada bulunan müşrikleri puta tapmaktan vazgeçip tevhid inancını benimsemeye çağırdı. Onun davranışını kendileri için bir saygısızlık ve meydan okuma olarak kabul eden Mekke uluları hepsi birden

üzerine saldırarak feci bir şekilde dövdüler. Ebu Zer'i linç girişiminden Hazreti Peygamber'in amcası Abbas'ın müdahalesi kurtardı. Buna rağmen o, ertesi gün yine aynı yerde Müslümanlığını açıklamak suretiyle müşrikleri kızdırmış ve yine saldırıya uğramıştır. Olaydan haberdar olan Resulullah, yanına çağırarak onu Mekke'de kalmasının hem kendisi hem de diğer Müslümanlar için tehlike oluşturacağı gerekçesiyle yurduna dönmesini, orada kendi kabilesini İslam'a davet etmesini istedi. Ebu Zer radıyallahu anh, Hazreti Peygamber'in tavsiyeleri doğrultusunda yurduna geri gitti ve halkını dine davete başladı. O kadar ki Hazreti Peygamber'i görmeden Gıfarlı pek çok Bedevi Arap, onun vasıtasıyla İslam dinine girdiler. Ebu Zer, Müslüman olmasından itibaren Hicret'in 5. yılına kadar geçen uzun süre zarfında Beni Gıfar yurdunda yaşadı. Nihayet Hendek gazvesinin ardından Medine'ye intikal ederek muhacirler arasına katıldı. Medine'ye hicretten sonra da Hazreti Peygamber'in mescide bitişik olarak inşa ettiği Suffe denilen eğitim ve barınma merkezinin müdavimleri arasına dahil oldu. Bu dönemde sürekli olarak Resulullah'ın yakınında bulundu. Ondan doğrudan ilim almaya başladı. Diğer taraftan da bütün sivil ve askeri faaliyetlere Hazreti Peygamber'le birlikte iştirak etti. Müslümanlar için en zorlu askeri harekattan biri olan Tebük Seferi esnasında zayıf devesiyle yolculuk yapmak zorunda kalan Ebu Zer, ordunun konaklama yerine ancak sonradan ulaşabildi. O, gidiş yolunda bulduğu suyu kendisi içmemiş, Müslümanlara getirmişti. Bu davranışından son derece memnun ve müteessir olan Allah Resulü, ona hayır duada bulunmuş ve ashabına, "O yalnız yürür, yalnız ölür ve yalnız haşrolunur" demek suretiyle onun daha sonraki hayatı hakkında bilgiler vermiştir. Ebu Zer, Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer'in halifelikleri döneminde sakin bir hayat yaşadı. Bu süreçte Müslüman askerlerle birlikte Suriye fetihlerine iştirak etti ve Halife Hazreti Ömer'in kendisine bağladığı maaşla hayatını mütevazı şartlarda devam ettirdi. Suriye ve Ürdün fetihlerinin ardından Mısır fethine iştirak etti. Burada bir müddet kaldıktan sonra tekrar Medine'ye döndü. Ebu Zer'in İslam tarihi kaynaklarında adının sıkça zikredildiği dönem Hazreti Osman'ın halifeliği zamanıdır. Bu sürecin başlangıcında tertip edilen seferlere bir asker olarak iştirak eden Ebu Zer, Şam eyalet valisi Muaviye'nin Anadolu seferlerine ve Kıbrıs fethine katıldı. Gerek Suriye, gerek Mısır, gerekse İran fetihlerinde elde edilen muazzam ganimetler sonucunda toplumda görülen refah ve devlet adamlarının harcamalarındaki artış, Ebu Zer'le zamanın idarecileri arasında tartışmalara sebep oldu. O, insanların dünya malına temayül göstermelerini, bilhassa Emevi idarecileriyle bazı zengin Müslümanların ihtiyaç fazlası mallarını Allah yolunda sarf etmeyip biriktirmelerini şiddetli bir şekilde eleştirmeye başladı. Altın ve gümüşü Allah yolunda sarf etmeyip biriktirenleri elem verici bir azapla korkutan ayetlere dayanarak, ihtiyaç fazlası malın elde tutulmayarak derhal Allah yolunda harcanması gerektiğini savunan Ebu Zer, bu konuda Halife Hazreti Osman'ı göreve çağırarak, elinde ihtiyacından fazla mal bulunan Müslümanların sahip olduklarının devlet zoruyla müsaade edilmesini ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılmasını istedi. Buna karşılık Hazreti Osman da kendisinin devlet başkanı olarak ancak zekat konusunda insanları zorlayabileceğini, onları tasaddukta bulunmaya teşvik edebileceğini, ancak farz olan zekatı verilmiş malın tasarrufunun sadece sahibine ait olduğunu, halifenin bu konuda bir yetki ve sorumluluğunun bulunmadığını söyledi. Buna rağmen Ebu Zer, insanları dünya malından uzak durmaya ve zühdle takvaya yönelmeye dair görüşlerini açıklamaya devam etti. Üstelik fikirlerini daha da sertleştirerek Müslümanların mallarını kendi malları gibi harcadıkları iddiasıyla devlet idarecilerini itham edici boyuta taşıdı. Bu sebeple düşüncelerinden rahatsız olanların sözlü ve fiili müdahaleleriyle karşı karşıya kaldı. Hazreti Osman da bunun üzerine eleştirdiği insanlar tarafından kendisine daha büyük bir zarar gelebilir endişesiyle onu Medine'ye yakın bir yerde bulunan Rebeze denilen bir yere göndermeye razı etti. Vefatına kadar insanlardan uzak bir vaziyette bu konaklama yerinde hayatını devam ettiren Ebu Zer, Hicret'in 32. yılının Zilhicce ayında burada vefat etti. Cesareti, samimiyeti,

açık sözlülüğü ve doğruluğuyla ashab arasında şöhret bulan Ebu Zer hakkında Allah Resulü'nün gök kubbenin altında Ebu Zer'den daha doğru sözlü kimse yoktur buyurduğu rivayet edilir. Zahitliğiyle ünlenen ve dünya malına karşı en küçük bir meyli bulunmayan Ebu Zer'in bu haline Hazreti Peygamber, Ebu Zer yeryüzünde İsa bin Meryem'in zühdüyle yürür sözleriyle şahitlik eder. Hazreti Peygamber'in müezzini Bilal-i Habeşi. Hazreti Peygamber'in doğumundan 10 yıl sonra miladi 581 yılında dünyaya geldi. Babası Rebah ve annesi Hamame köle olduğu için o da köle statüsünde doğmuştur. Annesinden dolayı İbni Hamame olarak künyelenmiştir. Bilal-i Habeşi, Mekke'de Müslüman olan ilk 10 kişi arasında kabul edilir. Kureyş'in Beni Cuma soyunun reisi Ümeyye bin Halef'in kölesi olarak İslam dinini kabul eden Rebah ailesi, Mekke'de efendilerinin baskı ve fiziki işkencelerine maruz kaldı. Ümeyye bin Halef, dininden vazgeçirmek için özellikle Bilal'i kızgın kumlara yatırıp güneşin altında uzun süre bekletmiş, bazen de karnına kızgın taşlar koymak suretiyle ona öldürücü işkenceler uygulamıştır. Bütün baskı ve işkencelere rağmen Bilal inancından geri dönmedi. Ümeyye bin Halef'in Hazreti Peygamber'i inkar etmesi çağrılarına sürekli olarak tekbir getirerek cevap verdi. Nihayet onun Müslümanlığına vesile olan Hazreti Ebubekir, uğradığı işkencelerden kurtulabilmek amacıyla yerine daha güçlü ve müşrik siyahi bir köle vermek suretiyle Ümeyye bin Halef'ten Bilal'i satın alarak hürriyetine kavuşturdu. Bilal-i Habeşi, hicrete kadar geçen dönemde gerek Hazreti Peygamber'in gerekse diğer Müslümanların müşrikler tarafından uygulanan maddi ve manevi baskılarına maruz kaldı. Ancak tüm bu baskılara rağmen imanını korumayı ve Allah Resulüne yardım ve destekçi olmayı devam ettirdi. Akabe biatlarından sonra gerçekleştirilen Medine'ye hicrete iştirak etti. Bilal-i Habeşi hicretten yaklaşık bir sene sonra Allah Resulü tarafından kendisine öğretilen ezanı okudu. Bu şekilde hem onun ve hem Müslümanların ilk müezzini oldu. Bundan sonraki dönemde gerek Medine'de kalındığı esnada, gerekse sefer için şehir dışına çıkıldığında bütün namaz çağrıları Bilal'in ezanıyla gerçekleştirildi. Bu şekilde o, Allah Resulü'nün özel müezzini olma şerefi ve ayrıcalığı kazandı. Onun bir gün sabah ezanını okuması esnasında ezana "Es-salatu hayrun minen nevm, namaz uykudan daha hayırlıdır" ibaresini eklemesi, Hazreti Peygamber'in hoşuna gitmiş, Resulullah onun daha sonraki sabah ezanlarında da bu ifadeyi tekrarlamasına izin vermiştir. Günümüze kadar gelen bu uygulama, Bilal-i Habeşi'nin ezana bir hediyesi ve güzel bir adet olarak kabul edilir. Bilal-i Habeşi, Hazreti Peygamber'in iştirak ettiği bütün savaşlarda onun hemen yanında yer aldı. Bedir Savaşı esnasında, Mekke döneminde kendisine büyük işkence yapan eski efendisi, müşrik liderlerden Ümeyye bin Halef'in öldürülmesine yardımcı oldu. Diğer savaşlara ve askeri seferlere de iştirak eden Bilal, Uhud, Hendek, Hayber, Mekke fethi ve Huneyn savaşı gibi bütün çarpışmalarda Allah Resulü'nün en yakınında bulunarak onu düşman saldırılarından koruyan muhafızlar arasında yerini aldı. Mekke'nin fethi esnasında Hazreti Peygamber'in yanında şehre giren Bilal, onunla birlikte Kabe'nin içine girerek namaz kıldı. Daha sonra da Beytullah'ta bulunan putların ortadan kaldırılmasında Allah Resulüne yardımcı oldu. Bütün bunları gerçekleştirdikten sonra onun emriyle Kabe'nin üstüne çıkıp ilk ezanı okuyarak hem namaz çağrısı yaptı hem de Mekke'nin Müslümanların eline geçtiğini ve bu şehrin Müslüman bir merkez haline geldiğini ilan etti. Kaynaklarda Bilal'in Hazreti Peygamber'in vefatından sonra ezan okumadığı, sadece Allah Resulü'nün müezzini olarak anılmak istediği için böyle bir karar aldığı bildirilir. Bilal radıyallahu anh, Hazreti Ebu Bekir'in yaklaşık 2 yıl süren halifeliği döneminde Medine'de kalmış, Hazreti Ömer'in yönetimi zamanında ise cihat faaliyetlerine iştirak etmek üzere Şam bölgesine gitmiş ve ölümüne kadar burada gerçekleşen fetih hareketlerinde aktif bir şekilde yer almıştır. Bu esnada Şam diyarında bulunan Havlan kasabasına yerleşen Bilal, burada sakin bir hayat sürdü. O, Hazreti Ömer'le birlikte Kudüs'ün Müslümanlara teslim oluşu

0: Sesli Kitap. Profesör Doktor Adem Apak, Profesör Doktor Ahmet Önkal ve Profesör Doktor Bünyamin Erul'un kaleminden Hazreti Peygamber'in izinde. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şu dört özellik kimde bulunursa o tam bir münafık olur. Kimde bu niteliklerden biri bulunursa onu terk edinceye kadar kendisinde münafıklıktan bir özellik vardır. Kendisine bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiğinde cayar. Husumet sırasında haktan sapar.

Peygamber Efendimiz Mekke'nin fethinde Hazreti Abbas'a İslam ordusunun ihtişamını seyredip etkilenmesi için Ebu Süfyan'ı ordunun geçeceği yola götürmesini emretti. Bunun üzerine Hazreti Abbas Ebu Süfyan'la birlikte orduyu rahat görebilecekleri bir yere gitti. Öncelikle İslam ordusunun ilk saflarında yer alan çeşitli müttefik Arap kabileleri geçmeye başladı. Ardındansa Ensar, Muhacirler ve onların içerisinde zırha bürünmüş bir vaziyette Hazreti Peygamber göründü. Bu ihtişamlı ordu karşısında Ebu Süfyan hayretler içerisinde "Ey Abbas, kim bunlar?" diye sordu. Hazreti Abbas, "Bunlar Resulullah ve ilk muhacirlerle ensardan oluşan ashabı," dedi. Ashabının Hazreti Peygamber'e olan bağlılığına ve itaatine, ordusunun disiplinine şahit olan Ebu Süfyan, Abbas'a hitaben, "Vallahi kardeşinin oğlunun saltanatı çok büyümüş," diyerek hayretini dile getirdi. Abbas ise ona cevaben, "Hayır, vallahi bu saltanat değil, nübüvvettir," karşılığını verdi.

yollara sular dökün. Bahçelere müjdeler edin. Bahar kokuları geliyor. O geliyor, o. Ay parçamız, sevgilimiz, yarimiz geliyor. Yol verin, açılın, savulun, beri durun, beri. Yüzü apaydınlık, ak bak. Bastığı yeri ardında gündüzler gibi bırakarak. O geliyor, o. Ay parçamız, sevgilimiz, yarimiz geliyor. Gökler yeryüzünü kapladı, örtü bir anda. Bir anda dört bir yanı mis gibi bir koku sardı. Bir anda bir velvele, bir kıyamet koptu cihanda. O geliyor, o. Ay parçamız, sevgilimiz, yarimiz geliyor.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir Müslümanın Müslüman kardeşine 3 günden fazla küstürmesi helal olmaz. Bir kimse 3 günden fazla küstürür ve bunda ısrar ederek ölürse cehenneme girer. İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ölüye yas tutarken elleriyle yanaklarını dövüp yakalarını yırtan ve

0: Ebu Hureyre, Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Önemsemeden söylediği halde Allah'ın rızasına uygun bir sözü sebebiyle Allah kişinin derecesini yükseltir. Yine önemsemeden söylediği halde Allah'ın gazabını gerektiren bir sözü sebebiyle de Allah kişiyi cehenneme atar. Ümmü Ümare el-Ensari'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun evine geldi. O da Hazreti Peygamber'e yemek ikram etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sen de yesene," dedi. O, "Ben oruçluyum," dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: "Oruçlu kimsenin yanında yemek yenildiğinde, onlar yemekten kalkıncaya veya karınlarını doyuruncaya kadar melekler o oruçluya dua ederler." Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'yı her zaman anardı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Efendime söyleyeyim.
3: Ey cihan mahbubu şahı serveri Şemsüd Duha ve gönül matlubu mahu enveri Bedrüd Deca, Seyyidül Kevneynü Hatmül Mürselinsin ey Habib, Zat-ı Pakin mazharı, Zat-ı Cenab-ı Kibriya, o yedi muciz nüması, desti kudret olduğu, mâ rameyte iz rameyte nas'ı kılmıştır imba. Cismi pakiyle makamı kudse vasıl olduğu, nutku sübhanellezî esra, yeter şahit ana. 18 bin aleme şahu şefi kıldı seni, onun için rahmeten lil alemin dedi sana. İnsü cinni hem melaik hizmetin eyler talep. Hassaten Cibril-i Emin hadimindir ey şeha. Sırrı vahdet mahremisin ravzasının hem gülü. Lime Allah bülbülüsün ey Resul-i Müçteba. Enbiya ve evliyalar cümle muhtacın durur. Ey şefaat menbaı hem mahzen-i kân-ı seha. Haşrolanda cümle ecsat şöyle hayran olalar. Sen şefaat edersin onlara yevmül ceza. Çün senin meddahın olmuşken Cenab-ı Zülcelal, bizcileyin acizin vasfı hata ya Murteza. Suzi miskinin kusurun af kıl ey Zülkerem. Ol Habibin Mustafa hürmeti için ya Rabbena. Ahmet Suzi.

Hazreti Ömer bir hutbesinde şöyle demiştir: "Ey insanlar! Rey, şahsi kanaat ve düşünce ancak Resulullah'a

0: Resulullah'a aitse isabetlidir. Çünkü Allah ona doğruyu bizzat göstermiştir. Bizim reylerimizse doğru olanı bulmak için ortaya konan zan ve zorlama çabadan ibarettir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Muhammed Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh anlatıyor. Vallahi yaşadığım müddetçe gündüzleri oruç tutacağım, geceleri de ibadet edeceğim dediğimi Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme söylemişler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bu sözü söyleyen sen misin diye bana sordu. Evet, anam babam sana feda olsun ya Resulallah, o sözü ben söyledim dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bunu yapamazsın. Bazen oruç tut, bazen tutma. Biraz uyu, biraz da ibadet için kalk. Her ay 3 gün oruç tut. Bir iyiliğe 10 misli sevap verildiği için böyle yapmak ara vermeden oruç tutmak gibidir buyurdu. Bundan fazlasını yapabilirim dedim. Öyleyse 1 gün oruç tut, 2 gün tutma buyurdular. Ben bundan fazlasına güç getirebilirim dedim. O halde 1 gün oruç tut, 1 gün tutma. Bu Davud aleyhisselamın orucudur. Ve orucun en ölçülü olanı, diğer bir rivayete göre oruçların en faziletlisidir buyurdu. Bundan daha fazlasına gücüm yeter dedim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bundan daha faziletlisi yoktur buyurdu. Allah Resulü'nün söylediği 3 günü kabul etseydim, bu bana malımdan ve ailemden daha sevgili olacaktı. Lakin iş işten geçti. Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem su kabının içine solumayı yasakladı. Ebu Sirve'a Ukbe bin Haris'ten nakledildiğine göre o, Ebu İhab bin Aziz'in kızıyla evlenmişti. Ben Ukbe'yi de, evlendiği kadını da emzirmiştim dedi. Ukbe, senin beni emzirdiğini bilmiyorum. Bana şimdiye kadar da bunu söylemedin dedi ve hayvanına binerek Medine'ye kadar geldi. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme meselenin hükmünü sordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bu söylendikten sonra nasıl evli kalabilirsin buyurdu. Bunun üzerine Ukbe eşinden ayrıldı. Kadın da bir başkasıyla evlendi.

0: Ebu Muhammed Cübeyr bin Mut'im radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hısım ve akrabayla ilişkiyi kesenler cennete giremez. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiği nakledilmiştir. Eğer Allah'a gereği gibi tevekkül etseydiniz, Allah size kuşlara rızık verdiği gibi rızık verirdi. Kuşlar sabahleyin aç çıkarlar, akşamleyin doymuş olarak dönerler.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman, dilinden ve elinden insanların selamette olduğu kişidir. Müminse, insanların canları ve malları konusunda kendilerine zarar vermeyeceğinden emin oldukları kişidir.

Sevgili Peygamberimiz, her kim Allah'a kavuşmayı dilerse, Allah da ona kavuşmayı diler ve her kim Allah'a kavuşmayı hoş görmezse, Allah da ona kavuşmayı hoş görmez deyince, Hazreti Ayşe veya diğer hanımlarından biri Allah Resulüne, "Ya Resulallah, bizler elbette ölümden hoşlanmayız," demişti. Onun bu endişesi üzerine Allah Resulü, "Bu sizin anladığınız manada değildir," demiş ve sözlerine şöyle açıklık getirmiştir. Mü'mine ölüm gelince Allah'ın hoşnutluğu ve ikramı kendisine müjdelenir. Bu müjde üzerine artık mü'mine ölümden daha sevimli bir şey olamaz. O anda mü'min Allah'a kavuşmayı, Allah da mü'min kuluna kavuşmayı ister. Kafire ölüm geldiğinde ise Allah'ın azabı ve cezası kendisine bildirilir. O anda kafire ölümden daha fena gelen bir hal olamaz. O anda kafir Allah'a kavuşmaktan, Allah da ona kavuşmaktan hoşlanmaz.

0: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da. Kırk hadiste güzel ahlak.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
2: لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ وَلَاكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ
1: Gerçek zenginlik mal çokluğu değil, gönül tokluğudur. Hepimiz bu dünya hayatında imtihan olmaktayız. Kimimiz varlıkla, kimimiz yoklukla, kimimiz hastalıkla, kimimiz ölümle ve daha pek çok sıkıntıyla karşı karşıya kalabiliyoruz. Hangi türden olursa olsun, bütün bu sıkıntılarda gayemiz imtihanı kazanan kullardan olabilmektir. Varlık da, yokluk da bizi Cenab-ı Hakk'a kulluğa yaklaştırmalıdır. Cenab-ı Hakk'ın ikram ettiği nimetlere kulun razı olması anlamına gelen kanaat sahibi olmak ahlaki bir özelliktir. Kanaatkarlık, Yüce Rabbimiz tarafından verilen nimetlere şükretmek ve bunlarla yetinmektir. Bu tavrın zıddı olan tamahkarlıksa, elindekilerle yetinmeyip daha fazlasını istemektir. Başkalarının elindeki mala göz dikmektir. Kanaatkar kimse alçak gönüllüdür. Sadece Rabbine şükreder ve yalnızca O'na güvenir. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de, "Açgözlülük yarışı, çoklukla övünme yarışı, sizi kabirlere varıncaya kadar oyaladı. Hayır, yakında bileceksiniz. Hayır, hayır, elbette yakında bileceksiniz. Hayır, kesin olarak bir bilseniz, andolsun eğer bu açgözlülükten, çoklukla övünme yarışından vazgeçmezseniz, o cehennemi mutlaka göreceksiniz. Yine andolsun onu gözünüzle kesin olarak göreceksiniz" buyurarak, açgözlülüğün kötülüğüne işaret etmiştir. Bir gün Peygamber Efendimiz Tekâsür suresini okumuştu. Yanında bulunanlara dönüp şu soruyu yöneltti. İnsan malım malım der. Ey Ademoğlu! Yiyip tükettiğinden, giyip eskittiğinden ve sadaka verip

0: ahirette karşılığını almak üzere önden gönderdiğinden başkası senin malın mıdır? Allah Resulü bu hadisiyle dünya malının esiri olan insanların ibret verici sonlarını ortaya koymaktadır. Sevgili Peygamberimiz, insanoğlunun iki vadi malı olsa bir üçüncüsünü daha ister buyurarak, insanoğlunun daha fazlasını istemeye meyilli olduğunu ifade etmektedir. O, insanlara kanaatkar olmayı öğretmiştir. Mü'min, sadeliği ve kanaatkarlığı tercih eder, Allah Resulü'nün, hayat şartları sizinkinden daha kötü olanlara bakın, sizden daha iyi olanlara bakmayın. Bu, Allah'ın üzerinizdeki nimetini hor görmemeniz adına daha uygun bir davranıştır tavsiyesine kulak verir.
1: Kırk hadiste güzel ahlak.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Zeyd bin Sabit'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Ey insanlar! Nafile namazlarınızı evlerinizde kılın. Çünkü farzlar hariç namazların en faziletlisi insanın evinde kıldığı namazdır." İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Gece namazı ikişer rekat kılınır. Sabah olmasından endişelenirsen bir rekat vitir namazı kıl." Abdullah bin Abdurrahman bin Ebu Sasa'dan rivayet edildiğine göre Ebu Said el-Hudri kendisine şöyle demiştir: "Görüyorum ki sen koyunları ve kır hayatını seviyorsun. Koyunlarının yanında veya kırdayken namaz için ezan okursan yüksek sesle oku. Zira müezzinin sesinin gittiği yere kadar o sesi işiten cin, insan ve daha başka ne varsa hepsi kıyamet gününde onun lehine şahitlik yapar." Ebu Said, "Ben bunu bizzat Resulullah'tan işittim," demiştir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Faziletine inanarak ve mükafatını umarak Kadir gecesini ihya eden kimsenin geçmiş günahları bağışlanır." Müminlerin annesi Safiye binti Huyey'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mescitte itikaftayken geceliğin onu ziyarete gelmiştim. Onunla biraz konuştuktan sonra geri dönmek üzere ayağa kalktım. Hazreti Peygamber de uğurlamak için benimle kalktı. Ümmü Seleme'nin odasının önündeki mescit kapısına geldiğimizde Ensardan iki kişi oradan geçiyordu. Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem yanında bir hanımla görünce kaçarcasına hızlandılar. Bunun üzerine Resul-i Ekrem onlara

ağır olun. Yanımdaki kadın eşim Safiye binti Huyey'dir buyurdu. Onlar Sübhanallah, ey Allah'ın Resulü, biz sizin hakkınızda nasıl kötü düşünebiliriz dediler. Resul-i Ekrem, şeytan insan vücudunda tıpkı kanın dolaştığı gibi dolaşır. Ben şeytanın sizin kalplerinize kötü bir şey atmasından endişelendim dedi.

Peygamberimizin evinde üst üste birkaç gün yemek pişmediği olurdu. Açlık hem peygamberimizin hem de ashabının sık sık talim ettiği bir imtihandı. Peygamberimiz bir gece evinden dışarı çıkmış ve yakın arkadaşları Hazreti Ebu Bekir'le Hazreti Ömer'e karşılaşmıştı. Onlara sizi bu saatte evlerinizden çıkaran nedir diye sordu. Açlık ya Resulallah diye cevapladılar peygamberimizi. Resulullah, varlığım elinde olan Allah'a yemin ederim ki beni de sizi çıkaran sebep evden çıkardı. Hadi gidelim dedi. Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer yanlarında alemlerin efendisiyle yürümeye başladılar. Ensardan Ebul Haysem'in evine geldiler fakat Ebul Haysem evinde yoktu. Evin hanımı efendimizi görünce merhaba, hoş geldiniz dedi. Allah Resulü ona eşinin nerede olduğunu sordu. Kadın bize tatlı su getirmeye gitti dedi. Ebul Haysem efendimizi ve değerli dostlarını karşısında görünce çok sevinmişti. Allah'a hamdolsun, bugün misafirleri benimkinden daha şerefli olan kimse yoktur diyerek mutluluğunu dile getirdi. Misafirlerini evine davet ettikten sonra hemen gidip onlara bir hurma salkımı getirdi ki içinde ham, kuru ve taze hurmalar vardı. Bundan yiyin dedi ve bıçağı aldı. Bunun üzerine rahmet peygamberi ona sakın sağ mal koyuna dokunma buyurdu. Ebul Haysem kendilerine ikram etmek üzere bir koyun kesti. Hem koyundan hem o hurma salkımından yiyerek Allah'a bu nimetlerden dolayı hamd ettiler. Yemeğe doyup suya kandıkları vakit Peygamber Efendimiz Hazreti Ebu Bekir'le Hazreti Ömer'e bu canı tende tutan Allah'a yemin ederim ki kıyamet gününde bu nimetlerden mutlaka sorulacaksınız. Sizi evlerinizden açlık çıkardı. Sonra şu nimetlere kavuşmadan dönmediniz buyurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Selman bin Amir radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz iftar ettiği zaman orucunu hurmayla açsın. Çünkü hurma bereketlidir. Hurma bulamazsa suyla iftar etsin. Su da temizdir. Peygamber sözüne devam ederek, yoksula bir şey vermek sadakadır. Akrabaya tasadduktaysa iki sevap vardır. Birisi sadaka sevabı, diğeri de akrabayı görüp gözetme sevabıdır buyurdu. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Peygamberle birlikte sallallahu aleyhi ve sellem bir seferdeydik. Bu sırada devesine binmiş bir adam geldi. Adam açlıktan yiyecek bir şeyler bulmak ümidiyle sağa sola bakınmaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fazla binek hayvanı olanlar olmayanlara versin. Fazla azığı olanlar da azığı olmayanlara versin buyurdu ve olabilecek her türlü malı zikretti. Böylece hiçbirimizin fazla mal saklamaya hakkı olmadığını anlamış olduk.

Enes radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Üç şey ölünün ardından mezara kadar gider. Ailesi, malı ve ameli. Bunlardan ikisi döner, birisi kalır. Dönenler ailesi ve malıdır. Kalansa amelidir. Enes radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zalim de olsa, mazlum da olsa mümin kardeşine yardım et buyurdu. Ashabtan biri, ya Resulallah, mazlum olana yardım ederim ama zalime nasıl yardım edebilirim dedi. Resulullah, zalimi de zulüm yapmaktan alıkoyarsın veya engellersin, işte bu ona yardımdır buyurdu.

0: Ebu Bekre Nüfey bin Haris radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Zaman şimdi Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü şeklindedir. Yıl 12 ay olup bunlardan 4'ü haram aylardır. 3'ü peş peşe olan Zilkade, Zilhicce ve Muharrem'dir. Diğeri de Cemaziyelahir'le Şaban arasındaki Mudar'ın Recep ayıdır." Daha sonra Hazreti Peygamber "Bu ay hangi aydır?" diye sordu. "Allah ve Resulü daha iyi bilir." dedik. Bunun üzerine bir an sustu. O kadar ki o aya başka isim verileceğini zannettik. "Bu ay Zilhicce değil mi?" dedi. "Evet." dedik. "Bu hangi beldedir?" buyurdu. "Allah ve Resulü daha iyi bilir." dedik. Bunun üzerine bir an sustu. O kadar ki bu beldeye başka ad vereceğini zannettik. "Burası Belde-i Haram, Mekke değil mi?" dedi. "Evet." dedik. "Bugün hangi gün?" dedi. "Allah ve Resulü daha iyi bilir." dedik. Bunun üzerine bir müddet sükût etti. Öyle ki o güne başka bir isim vereceğini zannettik. "Bugün kurban günü değil mi?" dedi. "Evet." dedik. "Kanlarınız, mallarınız, şeref ve haysiyetiniz bu ayda, bu şehirde, bugünün saygınlığı gibi saygındır. Rabbinize kavuşacaksınız ve size nasıl davrandığınızı soracak. Aman ha, benden sonra birbirinizin boynunu vuran kafirler gibi olmayın. Aman ha, burada bulunanlar bulunmayanlara bu sözlerimi ulaştırsın. Olabilir ki kendilerine ulaştırılanların bir kısmı bugün burada bu sözleri işitenlerin bazısından daha iyi kavrarlar," dedi. Sonra "Söyleyin, tebliğ ettim mi?" diye iki kez tekrarladı. Bunun üzerine "Evet." dedik. O da "Allah'ım şahit ol." buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo.

0: çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yaptığı iyiliği başa kakan, ana babaya eziyet eden ve içki müptelası olan kişi cennete giremez.
2: Hazreti Peygamber, hiçbir erkek yabancı bir kadınla yalnız kalmasın. Hiçbir kadın da beraberinde mahremi, kendisine nikah düşmeyen yakını bulunmaksızın sakın yolculuk etmesin buyurmuştu. Bunun üzerine bir adam ayağa kalkarak, ''Ya Resulallah, ben şöyle bir gazveye katılacaktım. Eşim de hac yapmak üzere yola çıkmaya niyetlendi. Bu durumda ne yapayım?'' deyince, Peygamberimiz, ''Sen de eşinle beraber hacca git'' şeklinde cevap vermişti.

Hazreti Hatice'nin eski eşi Ebu Hale Malik bin Zürare'den olan oğlu Hind bin Ebu Hale, Hazreti Peygamberimizle uzun süre vakit geçirmiş bir sahabiydi. Abdullah bin Abbas bir gün kendisine, "Resulullah'ı bize tasvir et. Zira muhtemelen aramızda onu en iyi bilen sensin," deyince Hind, "Anam babam ona feda olsun," dedikten sonra şöyle anlattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem genelde sessizdi. Daima düşünceli ve hüzünlüydü. Az ve öz konuşurdu. Lafı asla uzatmazdı ama kısa da kesmezdi. Konuştuklarını gerektiğinde tekrarlardı. Öğüt verdiğinde ciddi dururdu. Kederlenirdi. Ashabıyla konuşarak rahatlardı. Nimet az bile olsa ona saygı gösterirdi. Hiçbir yiyeceğe kötümsemezdi. Tebessüm ederek güler ve güldüğünde bembeyaz dişleri dolu tanesi gibi gözükürdü.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran.
1: Değerli dinleyicilerimiz, İslam tarihinden kesitler sunduğumuz yeni bir programda daha sizlerle birlikteyiz. Sözlerimizin başında hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Bugünkü programımızda sizlere ünlü Osmanlı Şeyhül İslam'ı, hukukçu ve müfessir Ebu Suud Efendi hakkında bilgi sunmak istiyoruz dilimizin döndüğünce. Değerli dostlar, Müftilen'am, Şeyhül İslam, Sultanül Müfessirin, Hatimetül Müfessirin, Muallim-i Sani, Allame-i Kül, Hoca Çelebi, Ebu Hanife-i Sani ünvanlarıyla alınan Ebu Suud Efendi, yaygın görüşe göre 30 Aralık 1490 tarihinde İstanbul yakınlarındaki Metris köyünde dünyaya gelmiştir. Babası Fatih Sultan Mehmet'in oğlu Şehzade Bayezid'in Amasya Sancak Beyliği sırasında sevgisini ve dostluğunu kazanmış bir kimse olan Şeyh Muhyiddin Muhammed Yavsi, Bayezid'in padişah olmasından kısa bir süre sonra İstanbul'a davet edilmiş ve Sultan Selim civarında kendisi için bir tekke inşa ettirilmiştir. Ebu Suud, İkinci Bayezid'in tahta çıkmasından yaklaşık 9 yıl sonra İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Annesi Sultan Hatun, ünlü astronom, matematikçi ve dil bilimci Ali Kuşçu'nun kızıdır. Ebu Suud Efendi ilk tahsilini babasının yanında yapmış ve ondan Seyyid Şerif Cürcani'nin kelama dair Haşiyetü Tecrid ve Şerhul Mevakıf Belagata dair Haşiye Alel Mütevvel adlı eserleriyle çeşitli tefsir kitaplarını okumuştur. Daha sonra Müeyyedzade Abdurrahman Efendi, Mevlana Seydi-i Karamani ve bazı kaynakların verdiği bilgilere göre İbni Kemal'den dersler almıştır. Hocası Mevlana, Seydi-i Karamani'nin kızı Zeynep Hanım'la evlenen Ebu Suud Efendi ilk olarak Yavuz Sultan Selim döneminde 1516'da İnegöl İshak Paşa Medresesi'ne tayin edilmiş, 1520'de de Davut Paşa Medresesi'nde görevlendirilmiştir. Bundan sonra farklı medreselerde de görev yapan Ebu Suud Efendi, Kanuni Sultan Süleyman döneminde 1533 yılında İstanbul katılığına, 1537 yılında da Rumeli Kazaskerliğine tayin edilmiş, 8 yıl Rumeli Kazaskeri olarak görev yaptıktan sonra yine Kanuni Sultan Süleyman döneminde 1545 yılında da Fenarizade Muhyiddin Efendi'nin yerine Şeyhül İslam olmuştur. Değerli dinleyicilerimiz, Osmanlı Devleti'nde fikirleri, görüşleri hatta mizacı sebebiyle hakkında ciddi tartışmalar cereyan eden ilk Şeyhül İslam Çivizade Muhyiddin Mehmet Efendi'dir. Çivizade'nin Muhyiddin İbnül Arabi'nin bazı fetvaları dönemin ilim adamları arasında tartışmalara yol açmış, başta Ebu Suud Efendi olmak üzere birçok alimle fikir ayrılığı yaşanmıştır. O sırada Rumeli Kazaskeri olan Ebu Suud Efendi, önceki fakihlerin görüşlerine aykırı bulduğu Şeyhül İslam Çivizade'nin bazı fetvalarını Divan-ı Hümayun'a getirerek ilmi açıdan reddetmiştir. Bu gelişmeleri takip eden Kanuni Sultan Süleyman, vezirlere emir verip bu konuları görüşmek üzere ulemayı toplantıya çağırmalarını istemiş, devrin alimleri sonuçta Çivizade'yi hatalı bulmuş, böylece Çivizade görevden azledilen ilk Şeyhül İslam olmuştur. Ebu Suud Efendi'nin yaklaşık 30 yıl süren Şeyhül İslamlığı bu müessesede derin izler bırakmıştır. zaman zaman devlet işlerinde şer'i hukuka aykırı gördüğü uygulamalara "na meşru nesneye emri sultani olmaz" diyerek karşı çıkmakla birlikte fetvalarında genellikle devletin temel siyasi prensiplerini destekleyen bir taraf dikkati çeker. Böylece kurumun siyasal otoriteyle olan ilişki ağının niteliği de belirlenmiştir. Ebu Suud Efendi'nin Şeyhülislam olması bu kurumu diğer ilmi müesseselerin üstüne çıkarmış, ayrıca yüksek seviyedeki müderrislerle mevleviyet kadılarını tayin etme yetkisi Şeyhülislamlara verilmiştir. İlmiye teşkilatına çeki düzen veren ilmiye kanunnamesi de Ebu Suud Efendi tarafından hazırlanmıştır. 28 yıl 11 ay Şeyhülislamlık yapan ve bu arada bazı siyasi olaylarda ağırlığını hissettiren, Kıbrıs seferinin açılmasını fetvasıyla destekleyen Ebu Suud Efendi, 23 Ağustos 1574 tarihinde vefat etmiş, Eyüp Camii civarında kendisinin inşa ettirdiği Sıbyan Mektebi'nin haziresine defnedilmiştir. Değerli dinleyicilerimiz, çok yönlü bir kişiliğe sahip olan Şeyhülislam Ebu Suud Efendi'nin yaptırdığı birçok hayır eseri bulunmaktadır. Eyüp Sultan'daki zaviye, Sıbyan Mektebi ve Sebil'den oluşan külliyesinde kendi mezarının da yer aldığı aile haziresi bulunmaktadır. İstanbul'da Macuncu Odabaşı Mahallesi'nde kendi adıyla anılan bir çeşme ve hamamla İskilip'te babasının türbesi yanında cami, imaret ve mektep inşa ettiren Ebu Suud Efendi, ayrıca Kırım'ın Kefe şehrinde bir cami, İnebahtı'da bir mescitle Şehremini Ereğli mahallesinde bir Sıbyan Mektebi onun yaptırdığı eserlerden bazılarıdır. Kaynaklarda uzun boylu, ince yapılı, uzun sakallı, güneç yüzlü, vakur, faziletli bir kişi olarak tanıtılan Ebu Suud Efendi, etrafındakilere oldukça yumuşak davrandığı halde heybetinden meclisinde kimsenin ağzını açamadığı, sözlerinin hürmetle dinlendiği, müderrisliği sırasında bayram tatilleri dışında dersini asla ihmal etmediği, müftülüğü zamanında her gün yüzlerce fetva vermesiyle meşhur bir kimse olarak anlatılmaktadır. Kanuni Sultan Süleyman'ın kendisine büyük bir saygı duyduğu ve Süleymaniye Camii'nin temelini teberrüken ona attırdığı bilinmektedir. Padişahın Zigetvar seferindeyken yolda yazdığı ve hasta olan Ebu Suud'un hatırını sorduğu mektubuna "Halde, haldaşım, sinde, sindaşım, ahiret karındaşım, tariki hakta yoldaşım, Molla Ebu Suud Efendi Hazretleri" diye başlaması ve "Bende-i Huda Süleyman Han-ı Birriya" diye bitirmesi onun padişah nezdindeki itibarını göstermektedir. Kanuni'nin oğlu 2. Selim de Ebu Suud'a gereken saygıyı göstermiş, hatta hurufilikle suçlanan çok sevdiği müsahibi Celal Çelebi'yi onun isteği üzerine saraydan uzaklaştırmıştır. İlmiye ve devlet teşkilatında 60 yıl kadar görev yapan Ebu Suud Efendi'nin en önemli hizmetleri hukuk alanında yaptığı çalışmalardır. Ebu Suud Efendi hem şer'i hukukun gölgesinde örfi hukukun ve kanunlaştırmanın gelişmesine imkan hazırlaması hem de İslam hukukunun klasik devrine ait görüşleri yorumlayarak döneminin problemlerine çözüm getirmesi özelliğiyle İslam ve Osmanlı hukuku alanında önemli hizmetler yapmıştır. Bugün elde bulunan fetva koleksiyonları ve risaleleri onun doktriner ve geleneksel bir hukuktan ziyade pratik değeri olan ve değişen şartlara göre farklı çözümler üretebilen bir hukuk anlayışına sahip olduğunu göstermekte, ona farklı bir yer kazandırmaktadır. Uzun yıllar ilmiye ve devlet teşkilatında görev yapan, medresede okutulan klasik fıkıh literatürünün yanı sıra içtimai şartları, devletin yapısını ve işleyişini, günlük problemleri de yakından tanıma imkanı bulan Ebu Suud Efendi'nin karşılaşılan problemleri farklı görüş ve yorumlar arasında tercih ve tahriçler yaparak çözmeye çalışmış, devletin örfi hukuk olarak anılan alandaki tasarruflarının şer'i hukukla ilgi ve dengesinin kurulmasında, kanunnamelerin hazırlanmasında ve şer'i mahkemelerin çalışma ve yazışma esaslarının düzene konulmasında önemli hizmetleri olmuştur. Buradan yola çıkarak Kanuni Sultan Süleyman'ın hukuki islahat ve düzenlemelerinde Ebu Suud Efendi'nin büyük payının olduğu rahatlıkla söylenebilir. Değerli dinleyicilerimiz, Osmanlı döneminde yetişen tefsir alimlerinin çoğu Kur'an'ın tamamını tefsir etmeyip daha önce yazılan tefsirlere haşiye yazmakla yetinirken Ebu Suud Efendi Kur'an-ı Kerim'in bütününü tefsir eden alimlerin başında gelmektedir. Onun Sultanül Müfessirin, Hatibül Müfessirin, Hatimetül Müfessirin gibi ünvanları tefsir ilmindeki yerini belirlemesi bakımından önemlidir. Arapça olarak kaleme aldığı ve Kanuni Sultan Süleyman'a sunduğu İrşadül Akli Selim ila Mezayal Kitabil Kerim adlı eserinde Kur'an'ın Kur'an ve hadisle tefsirine önem vermiş, esbab-ı nüzul, nesi, kıssalar, fıkhi ve kelami meseleler, dil, kıraat, İsrailiyat, muhkem ve müteşabih gibi konular üzerinde durmuştur. Onun bu tefsiri dışında eserleri arasında kendisine nispet edilen Fetavai Ebu Suud adlı fetvaların derlenmesiyle meydana gelmiş birçok fetva mecmualarıyla Maruzat adlı Kanuni Sultan Süleyman'a arz etmiş olduğu fetvaların yer aldığı derlemeleri de burada zikredebiliriz. Değerli dinleyicilerimiz, bu sözlerimizle birlikte programımızın bugünkü bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki programımızda sizlerle tekrar birlikte olmak istiyoruz. Bir sonraki programımızda tekrar buluşmak dileğiyle hoşça kalınız, Allah'a emanet olunuz.

karanlıkta mescitlere yürüyen kimselere kıyamet gününde tam bir aydınlığa kavuşacaklarını müjdeleyin. Evs bin Evs radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Cuma günü sizin en faziletli günlerinizdendir. O gün bana çok salavat getirin. Zira sizin salat ve selamlarınız bana sunulur buyurdu. Ashab, ey Allah'ın Resulü, bedeniniz çürüdüğü halde salavatlarımız size nasıl sunulur dediler. Resul-i Ekrem, Allah yeryüzüne peygamberlerin cesetlerini çürütüp yok etmeyi haram kıldı buyurdu. Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefatından evvel Sübhanallahi ve bihamdih, Estağfirullah'a ve etubu iley, Allah'ı her türlü noksanlıktan yüceltir, ona en yüce övgülerle hamd ederim. Allah'tan beni bağışlamasını diler, ona tövbe ederim, sözünü çokça tekrarlıyordu demiştir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashabına siz kimlere şehit dersiniz buyurdu. Sahabiler ya Resulallah Allah yolunda öldürülenler şehittir dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyleyse ümmetimin şehitleri çok az demektir buyurdu. Başka kimler şehittir ya Resulallah diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap verdi. Allah yolunda muharebede öldürülen kimse şehittir. Allah yolunda diğer sebeplerle ölenler de şehittir. Vebadan, ishalden ölenler, suda boğulanlar da şehittir. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah güzel sesli peygamberin Kur'an'ı açıktan ve ahenkli bir şekilde okumasına kulak verdiği gibi başka hiçbir şeye kulak vermemiştir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Efendime söyleyeyim, bağrımdaki biten başlar Muhammed'in aşkındandır. Gözlerimden akan yaşlar Muhammed'in aşkındandır. Her şam-ı seher yandığım, alemlerden usandığım, çarh urup sema döndüğüm Muhammed'in aşkındandır. Ciğerim dağladıklarım, su gibi çağladıklarım, her seher ağladıklarım Muhammed'in aşkındandır.

Dahledenler devranıma, ermediler seyranıma. Kıydığım kendi canıma, Muhammed'in aşkındandır. Çün oldum ol Şah'ın kulu, neylerim bu mülkü malı. Halk bana dediği deli, Muhammed'in aşkındandır. Aşkın narıyla piştiğim, deryalar gibi coştuğum, bir şeyh elin yapıştığım, Muhammed'in aşkındandır. Görün Seyfullah'ın kastın, sever ol Allah'ın dostun. Sorarlarsa niçin mestsin, Muhammed'in aşkındandır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Seyyid Nizamoğlu.

0: Ebu Hureyre anlatıyor. Müminin ruhu çıktığı zaman onu iki melek karşılar ve yükseklere çıkarırlar. Gök ehli, yer tarafından güzel bir ruh geldi. Allah sana ve yaşattığın cesede salat, dua etsin derler. Peşinden onu yüce Rabbine götürürler. Sonra bunu sınırın ötesine, Sidretül Münteha'ya kadar götürün diye buyrulur. Kafirin ruhu çıktığı zaman gök ehli yer tarafından kötü bir ruh geldi derler ve bunu sınırın sonuna, cehenneme kadar götürün diye söylenir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İki kişinin yemeği üç kişiye, üç kişinin yemeği de dört kişiye yeter.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse helal kazancından bir hurma ağırlığınca tasadduk ederse ki Allah ancak helal olanı kabul eder, Allah o sadakayı büyük bir hoşnutlukla kabul eder. Sonra onu sahibi için sizden birinin tayını büyüttüğü gibi özenle dağ gibi olana kadar büyütür. Enes radıyallahu an şöyle demiştir. Ben Allah Resulü'nün avucundan daha yumuşak ne bir atlasa ne de bir ipeğe dokundum. Onun kokusundan daha hoş bir şey de koklamadım. Enes'ten radıyallahu an rivayet olunduğuna göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman olmak karşılığında ne istenirse onu mutlaka verirdi. Bir defa kendisine bir adam gelmişti. Ona iki dağ arasında otlamakta olan koyunları vermişti. Adam döndüğü zaman, "Ey kavmim, siz de Müslüman olun. Çünkü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem fakirlik korkusu olmayan biri gibi mal dağıtıyor." Enes diyor ki, bazı kimseler dünyalık için Müslüman oluyorlardı. Çok geçmeden İslamiyet kendilerine dünyadan ve dünyadaki her şeyden daha sevimli hale geliyordu.

0: Ebu Abdurrahman da denilen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin azatlısı Ebu Abdullah künyeli Sevban radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini işittiğini nakletmiştir. Çok secde etmeye, namaz kılmaya çalış. Zira sen secde ettikçe Allah dereceni yükseltir ve o secde sayesinde günahlarını siler.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İmamı safın önüne ve ortaya durdurun. Safta bulunan boşlukları da doldurun.
3: Yine bir gün Hazreti Peygamber ashabıyla beraber otururken onlara şöyle bir soru sordu. Sizden herhangi biriniz her gün 1000 sevap kazanmaktan aciz mi? Sahabiler, bizden biri 1000 sevabı nasıl kazanabilir dediler. Peygamberimiz şöyle cevap verdi. Allah'ı 100 kere tesbih eder, Sübhanallah der ve kendisine 1000 sevap yazılır veya 1000 günahı silinir.
4: Kamu spotu.
5: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
6: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
7: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
8: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
9: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
10: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
1: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Kamu spotu.
11: Kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Aşkın odu ciğerimi yaka geldi yaka gider. Garip başım bu sevdayı çeke geldi çeke gider. Kâr etti firak canıma, aşık oldum cananıma. Aşk zincirin dost boynuma, taka geldi taka gider. Sadıklar durur sözüne, gayrı görünmez gözüne. Bu sözlerim dost yüzüne, vaka geldi vaka gider. Bülbül eder ahu figan, hasret ile yandı bu can.

0: aradan olmasın naşi, on olmaz bağrımın başı, gözlerimin kanlı yaşı, aka geldi, aka gider. Ben bu yolu bilmez idim, aşk gönlüme düştü gider. Aşk elinden dertli yürek, kaynayuban taştı gider. Hani bizden öğüt alan, kalmadı dünyaya gelen, düğünü gün ağrı taat kılan, o sıratı geçti gider. Aşk oduna yanmayanlar, öleceğin sanmayanlar, göz açıp uyanmayanlar, şöyle gaflet bastı gider. Bu aşk bana bir düş idi, hak müyesser kılmış idi. Derviş Yunus bir kuş idi, halk içinden uçtu gider.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: فَاِنَّ حَقَّ اللّٰهِ عَلَى الْعِبَادِ اَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللّٰهِ اَنْ لَا يُعَذِّبَ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا
2: Allah'ın kulu üzerindeki hakkı, onun Allah'a kulluk etmesi ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamasıdır. Şirk koşmaması karşısında kulun Allah üzerindeki hakkı ise Allah'ın kuluna azap etmemesidir. Peygamber Efendimiz bir defasında genç sahabi Muaz'ı bineğini alarak onunla birlikte yolculuk etmeye başlar. Yolculuk esnasında bir ara Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem arkasında bulunan Muaz'ın sırtına elini dokundurarak "Ey Muaz!" diye seslenir. Muaz, içten gelen bir sevgi ve bağlılıkla "Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim" der. Bir süre yol aldıktan sonra Hazreti Peygamber "Ey Muaz!" diye tekrar seslenir. Muaz biraz daha meraklanarak "Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim" der. Bunun üzerine Resul-i Ekrem "Muaz, sen Allah'ın kulları üzerindeki hakkının ne olduğunu biliyor musun?" diye sorunca Muaz, "Allah ve Resulü daha iyi bilir" diyerek karşılık verir. Bunun üzerine sevgili Peygamberimiz, kendi sorduğu soruya şöyle karşılık verir. Allah'ın kulları üzerindeki hakkı, kulların ona ibadet etmeleri ve hiçbir şeyi ona ortak koşmamalarıdır. Yolculuk devam ederken, Hazreti Peygamber bu sefer Muaz'a, "Peki kulların Allah üzerindeki hakkının ne olduğunu biliyor musun?" diye sorar. Muaz, "Allah ve Resulü daha iyi bilir" diyerek Allah Resulü'nün cevabını bekler. Resulullah kendi sorusuna yeniden şöyle karşılık verir. Allah'a kulluk etmesi ve ona ortak koşmaması halinde Cenab-ı Hakk'ın kuluna azap etmemesi ve onu cennete koymasıdır. Allah Teala'nın mahlukatın en şereflisi olarak yarattığı insandan ilk beklentisi, yalnızca ona iman edip kulluk vazifesini yerine getirmesi, hiçbir şeyi ona ortak koşmamasıdır. Zira bu alemi ve içindekileri yoktan var eden, yaşatan ve idare eden bir tek olan Cenab-ı Hak'tır.

Allah, kulu kendisine iman edip emir ve yasaklarına uyduğu müddetçe ona azap etmeyeceğini ve cennetine koyacağını müjdelemiştir. Ancak kişi, Rabbinin bütün uyarılarına ve peygamberlerin getirdiği ilahi mesajlara rağmen kulluk görevini unutursa, o zaman da kendi eliyle kendini tehlikeye atmış olacaktır. Nitekim Allah Teala asla kullarına zulmetmez, onların emeklerini boşa çıkarmaz.

Ebu Hureyre'nin anlattığına göre, Ramazan'da insanlardan bir kısmı mescidin bir kenarında namaz kılıyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescide çıkıp onları görünce ne yaptıklarını sordu. Cevaben, Kur'an'dan fazla ezberi olmayan kimselerin Ubey bin Kab'ın arkasında toplanıp birlikte namaz kıldıkları söylenince Allah Resulü, doğru, doğru yapmışlar. Ne de güzel yapmışlar buyurdu.

0: Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı Mahmud'a kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vaktidir. Şimdi Ankara için ikindi ezanı vakti.
1: Allahu Ekber, Allahu Ekber.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ezan ile kamet arasında yapılan dua reddolunmaz demiştir. İbn Mesud'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Müslümana sövmek fasıklık, Müslüman olduğu için onunla savaşmak ise küfürdür. Ebu Mesud el-Bedri'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem niteliksiz köpekleri satarak elde edilen bedeli, fuhuş yolu ile elde edilen kazancı ve falcılıktan alınan ücreti yasaklamıştır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledilmiştir. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile bir davetteydik. Kendisine bir koyunun kolu ikram edildi. O etin bu kısmını severdi. Ondan bir lokma kopardı, sonra "Ben kıyamet gününde insanların efendisiyim. Bunun sebebini bilir misiniz?" diyerek şöyle buyurdu: Allah Teala gelmiş geçmiş herkesi kıyamet gününde düz ve geniş bir sahada toplayacaktır. Öyle ki onları gözeten biri hepsini görebilecek, onlara seslenen biri de sesini hepsine duyurabilecektir. Güneş de insanlara yaklaşacaktır. O kadar ki artık mahşer halkının hüzün ve sıkıntısı dayanılmayacak bir dereceye varacaktır. Bunun üzerine insanlar birbirlerine, "İçinde bulunduğunuz şu dayanılmaz hali görmüyor musunuz? Rabbinize karşı size aracılık, şefaat yapacak birine bakmayacak mısınız?" diyecekler. Bunun üzerine içlerinden bazısı bazısına, "Bu babanız Adem aleyhisselam olabilir" der ve bunun üzerine Adem'e aleyhisselam gelerek, "Ey Adem, sen insanların babasısın. Allah seni eliyle yarattı. Sana kendi ruhundan üfledi, hayat verdi. Meleklere emretti ve sana secde ettiler, saygı gösterdiler. Seni cennete yerleştirdi. Bizim için Rabbine aracılık edemez misin? İçinde bulunduğumuz şu dayanılmaz hali görmüyor musun?" diyecekler. Adem de aleyhisselam, "Rabbim bugün daha önce hiç öfkelenmediği ve daha sonra da hiç öfkelenmeyeceği kadar çok öfkelendi. Çünkü bana cennetteki o ağacın meyvelerinden yemeyi yasaklamıştı. Ben ise ondan yiyip Allah'a asi olmuştum. Bundan dolayı ben kendimi düşünüyorum. Kendimi. Siz benden başkasına bakın. Nuh'a aleyhisselam gidin" diyecektir. Onlar da Nuh peygambere gidip, "Ey Nuh, sen yeryüzündeki insanlara gönderilen resullerin ilkisin. Allah seni Kur'an'da çok şükreden kul" diye nitelendirdi. "İçinde bulunduğumuz dayanılmaz vaziyeti görmüyor musun? Bizim için Rabbine aracılık edemez misin?" diyecekler. Nuh da aleyhisselam, "Rabbim bugün daha önce hiç öfkelenmediği ve daha sonra da hiç öfkelenmeyeceği kadar çok öfkelendi. Çünkü ben vaktiyle kavmimin helaki için dua etmiştim. Bundan dolayı ben kendimi düşünüyorum, kendimi, kendimi. Siz benden başkasına bakın. İbrahim'e aleyhisselam gidin. Onlar da Hazreti İbrahim'e varıp, "Ey İbrahim, sen Allah'ın peygamberi ve yeryüzündeki halk içinde Allah'ın dostusun. Bizim için Rabbine aracılık edemez misin? İçinde bulunduğumuz şu dayanılmaz halimizi görmüyor musun?" diyecekler. İbrahim de aleyhisselam, "Rabbim bugün daha önce hiç öfkelenmediği ve daha sonra da öfkelenmeyeceği kadar çok öfkelendi. Çünkü ben vaktiyle üç yerde yalan söylemiştim. Bu yüzden ben kendimi düşünüyorum, kendimi, kendimi. Siz benden başkasına bakın. Musa'ya aleyhisselam gidin." Onlar da Musa'ya aleyhisselam varıp, "Ey Musa, sen Allah'ın Resulüsün. Allah sana peygamberlik vermek ve seninle konuşmak suretiyle seni diğer insanlardan üstün kılmıştır. Bizim için Rabbine aracılık edemez misin? İçinde bulunduğumuz şu halimizi görmüyor musun?" diyecekler. Musa aleyhisselam da onlara, "Rabbim bugün daha önce hiç öfkelenmediği ve daha sonra da hiç öfkelenmeyeceği kadar çok öfkelendi. Çünkü ben vaktiyle emrolunmadığım halde bir adamı kazara öldürdüm. Bundan dolayı ben kendimi düşünüyorum. Kendimi, kendimi. Siz benden başkasına bakın. İsa'ya aleyhisselam gidin." Onlar da İsa'ya aleyhisselam varıp, "Ey İsa, sen Allah'ın Resulü ve onun Meryem'e verdiği sözüsün. Allah'ın üflemesiyle vücuda gelen bir ruhsun. Sen ki daha beşikteyken insanlarla konuştun. Bizim için Rabbine aracılık edemez misin? İçinde bulunduğumuz şu hali görmüyor musun?" diyecekler. Hazreti İsa da onlara, "Rabbim bugün daha önce hiç öfkelenmediği ve daha sonra da öfkelenmeyeceği kadar çok öfkelendi." dedi ve herhangi bir günah söylemedi. "Ben kendimi düşünüyorum. Kendimi, kendimi. Siz benden başkasına bakın. Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem gidin." diyecek. Onlar da Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem gelirler. Bir diğer rivayette bana gelirler ve, "Ya Muhammed, sen Allah'ın Resulü ve peygamberlerin sonuncususun. Allah senin geçmiş ve gelecek bütün günahlarını bağışladı. Bizim için Rabbine aracılık edemez misin? İçinde bulunduğumuz şu hali görmüyor musun?" diyecekler. Bunun üzerine ben de hemen Allah Teala'nın arşı altına varıp Rabbime secdeye kapanacağım. Secdede Allah benden evvel hiçbir peygambere ilham etmediği en güzel hamdü senayı bana ilham buyuracak. Sonra Yüce Allah bana, "Ya Muhammed, başını secdeden kaldır. İste, dilediğin verilecek. Aracılık et, kabul edilecek." buyuracaktır. Ben de secdeden başımı kaldırıp, "Ümmetim ey Rabbim, ümmetim ey Rabbim, onları bağışla." diyeceğim. Yüce Allah bana, "Ya Muhammed, ümmetinden hesap ve sorguya lüzumu olmayanları cennet kapılarından olan sağ kapıdan koy. Onlar cennetin diğer kapılarından girişte de diğer insanlarla ortaktırlar buyuracaktır dedi. Sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisin sonunda bu canı bu tende tutan Allah Teala'ya yemin ederim ki cennetin kapılarındaki iki kanadın arası Mekke ile Hecer, Bahreyn yahut Mekke ile Suriye'deki Busra arası kadar geniştir buyurdu.

İbn Abbas'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ezberinde Kur'an'dan hiçbir ayet bulunmayan kimse harap bir ev gibidir buyurmuştur.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamd. Ve huve ala kulli şeyin kadir. La havle ve la kuvvete illa billah. La ilahe illallah ve la na'budu illa iyyah. Lehul ni'metu ve lehul fadl. Ve lehul senâul hasen. La ilahe illallah muhlisina lehud din velau karihal kafirun.
2: Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Mülk onundur. Hamd ona mahsustur. O her şeye kadirdir. Kuvvet ve kudret ancak onun yardımıyladır. Allah'tan başka ilah yoktur. Biz yalnız O'na ibadet ederiz. Her türlü nimet, fazilet ve güzel övgüler O'nundur. Allah'tan başka ilah yoktur. Kafirler istemese de biz dini yalnız O'na tahsis ederiz.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Hazreti Ebu Bekir'in kızı Esma radiyallahu anha anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle dedi. Kesenin ağzını bağlama, senin rızkın da bağlanır. Miktam bin Madi Kerip'ten radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsan elinin emeğinden daha hayırlı bir şey yememiştir. Allah'ın peygamberi Davud aleyhisselam da ancak kendi elinin emeğini yerdi.

Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne çirkin söz söyler ne de çirkin bir davranışa yeltenirdi. O, sizin en hayırlılarınız, ahlakı en güzel olanlarınızdır buyururdu. Ümmü Seleme radıyallahu anha anlatıyor. Ya Resulallah, merhum eşim Ebu Seleme'nin çocukları için yaptığım harcamalardan dolayı bana bir mükafat var mı? Ben onları asla açacık bırakarak ihmal etmiyorum. Onlar benim evlatlarımdır dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet, onlar için yaptığın harcamalardan dolayı da sana sevap vardır buyurdu.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir topluluk yüce Allah'ı zikretmeden ve peygamberlerine salat selam getirmeden bir meclisten kalkarlarsa bu onlar için bir pişmanlık olur. Allah dilerse onlara azap eder, dilerse onları bağışlar.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Dört özellik vardır ki bunlar sende varsa dünyada elde edemediklerine üzülme. Emaneti korumak, doğru sözde olmak, güzel ahlak ve helal rızıkla beslenmek.

0: Abdullah bin Kinane'nin oğlu Hişam bin İshak'ın naklettiğine göre babası şöyle demiştir. Medine valisi Velid bin Ukbe beni Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yağmur duası hakkında bilgi edinmem için İbni Abbas'a göndermişti. Ona gittim, bana şunları anlattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gösterişsiz kıyafetler içinde mütevazı ve yalvarır bir tavırla yağmur duasına çıktı. Namaz kılınan geniş alana geldi. Sizin yaptığınız bu hutbe gibi bir hutbe irad etmedi. Ancak aralık vermeksizin dua, yakarış ve tekbire devam etti. Sonra bayramda kıldırdığı gibi iki rekat namaz kıldırdı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hadislerin hikayeleri.
3: Hicretin 5. senesiydi. Beni Müstalik seferi zaferle sonuçlanmıştı. Yorgun düşen İslam ordusu bölge yakınlarındaki Müreysi kuyusunun başına gelmişti. Muhacirlerden Cehcah bin Kays'la Ensardan Sinan bin Vebera arasında su kuyusunun başında bir kavga çıktı.
4: Hadi artık, gölgelerimizin boyu uzadı.
5: Ne demek istiyorsun?
4: Gün üzerimizden devrilecek. Ama sen hala kuyunun başındasın.
5: Sıranı bekle.
4: Bütün kuyuyu kurutmadan bırakmayacak gibisin.
5: Git başımdan.
4: Yeter artık. Çekil kuyunun başından da biraz da bir su içelim.
5: Ah, yettin artık. Al sana. Ya, sana kanayı.
4: Ne yapıyorsun sen? Şimdi gösteririm ben sana.
5: Çek ellerini çek. Bırak yakamı yoksa fena olur.
4: Şimdi göreceksin fenayı.
5: Koşun, koşun ey muhacirler. Yetişin, kanı ateş gibi yanan yiğitler.
4: Bana karşı dostlarına çağrıda bulunuyorsun öyle mi? Şimdi görürsün sen bak. Yetişin ey ensar. Yetişin kardeşinize. Kanım sizin kanınız. Canım sizin canınız.
3: İki sahabinin tutuştuğu kavga muhacirler ve ensar arasında hararetli bir tartışmaya neden oldu. Münafıkların lideri Abdullah bin Ubey bin Selul de oradaydı. Bu durumu fırsat bilen Abdullah bin Ubey muhacirlere karşı bir tavır gösterdi.
4: Yazıklar olsun size.
5: Asıl size yazıklar olsun.
6: Nankörler.
5: Sözlerine dikkat et.
6: Etmezsem ne olur?
5: Kes sesini.
6: Siz iyilikten anlamazsınız.
7: Ey ensar. Görüyorsunuz değil mi şunların yaptıklarını? Duyuyorsunuz değil mi söylediklerini? Bize karşı mücadele etmek için birbirlerini yardıma çağırıyorlar.
5: Nankörler.
6: Çıksınlar bakalım karşımıza.
5: Çıksınlar da bize saldırmak neymiş gösterelim onlara.
7: Kardeşimize saldırmanın bedelini ödemeliler. Yardım etmeyin onlara. Hiçbirine hem de. Kapılarınızı açmayın, ekmeğinizi paylaşmayın onlarla. Ne faydaları var bize? Resulullah'ın etrafında dolaşıp duruyorlar sadece. Hiçbirine yardım etmeyin ki etrafından dağılıp gitsinler.
8: Abdullah sakin ol. Bu dediklerin doğru değil. Onlar da bizim kardeşlerimiz.
7: Kardeş mi? Ne yapıyorlar bizim için bu kardeşlerin ha? Ekmeğimizi, suyumuzu tüketmekten başka ne yapıyorlar?
8: Aynı düşmana karşı savaşıyoruz, yetmez mi?
7: Onlar bize karşı da savaşıyorlar baksana. Daha az önce kuyunun başında kardeşimize saldırmadılar mı?
8: Bunda büyütülecek bir şey yok Abdullah. Yan yana kılıç çekip birbirimize sırtımızı dayamışız. Bir kova suyumu paylaşamayacağız.
7: Önce suyumuzu, sonra toprağımızı, sonra da elimizde ne varsa hepsini verelim istersen.
8: Yapma Abdullah, bu ateşi yakma.
7: Bu iş burada bitmeyecek. Medine'ye dönünce görüşeceğiz. Biz onlardan daha güçlüyüz, daha üstünüz. Onlar zayıflar. Medine'ye dönünce güçlü olan zayıf olanı oradan çıkaracak. Göreceksiniz bunu.
4: Seninle de görüşeceğiz Gıfarlı Cahçah. Bu yaptığının hesabını vereceksin.
5: Nerede, ne zaman istersen karşındayım. İster burada, ister orada.
3: Münafık Abdullah bin Übey'in bu küstahça sözlerine şahit olan Zeyd bin Erkam duyduklarını hemen kendisinden büyüklere nakletti. Onlar da Hazreti Peygamber'e bildirdi. Bunun üzerine Resulullah önce Zeyd bin Erkam'ı çağırıp dinledi, ardından olanları bir de karşı taraftan dinlemek üzere Abdullah bin Übey'i ve arkadaşlarını yanına çağırdı.
9: Hazreti
7: Hayır ey Allah'ın Resulü. Yeminler olsun ki ben öyle bir şey demedim. Bunu size kim söylemişse yalan söylemiş. Hem ben neden öyle bir şey söyleyeyim ki? Onlar bizim kardeşlerimiz. Siz de oradaydınız. Ben öyle bir şey söyledim mi?
6: Hayır, hayır, hayır, hayır. Asla. Ben öyle bir şey dediğini duymadım.
2: Ben de duymadım.
3: Söyledikleri sözler, verdikleri yeminler neticesinde Hazreti Peygamber onları tasdik etti. Bu münafıkların yalanına tanık olan Zeyd bu duruma çok üzüldü. Ömründe hiçbir şeye bu kadar üzülmemişti. Fakat elinden gelen başka bir şey de yoktu. Evine kapandı. Nihayet iyice bunaldığı bir sırada Allah Teala Münafıkun suresini indirdi ve gerçek ortaya çıktı. Bunun üzerine Allah'ın Resulü Zeyd bin Erkam'ı yanına çağırdı ve "Ey Zeyd, şüphesiz Allah seni tasdik etti." dedi. Abdullah bin Übey bin Selül gibi iki yüzlü bir adam karşısında yalancı konumuna düşen Zeyd bin Erkam'ın aklanmasını sağlayan Münafıkun suresinde Allah münafıkların sözlerini kelimesi kelimesine yüzlerine vuruyordu. Nurlu Nebi münafıkların iki yüzlülüğünü görmüş ve onların bu kararsız hallerini münafık iki sürü arasında gidip gelen şaşkın koyun gibidir. Bir o sürüye gider bir bu sürüye diye tasvir etmişti. Allah'ın elçisi Allah'ım bozgunculuktan, münafıklıktan ve kötü ahlaktan sana sığınırım duasıyla kendisi nifaktan Allah'a sığındığı gibi ashabını ve tüm müminleri de münafıkça tavırlardan sakındırıyordu.
1: Hadislerin hikayeleri.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Düşmanla karşılaşmayı arzu etmeyin. Karşılaştığınızda da sabredip dayanın. Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayında diğer aylardakinden daha fazla ibadet ederdi. Ramazan'ın son 10 gününde ise kendini ibadete diğer günlerden daha fazla verirdi. Lakit bin Sabira'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün ya Resulallah bana abdesti tarif eder misin dedim.

Şu, geçen senenin günahına kefaret olur buyurdu. Abdullah bin Saib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güneş tepe noktasından kaydıktan sonra öğle namazının farzından evvel 4 rekat sünnet kılardı ve bu vakit gök kapılarının açıldığı bir vakittir. İyi bir amelimin arşa bu vakitte çıkmasını isterim derdi.

0: Huylar Allah'ın elindedir. O onlardan güzel olan huyları dilediği kullarına bağışlamıştır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği bildirilmiştir. Mümin güzel ahlakı sayesinde gündüzlerini oruçla, gecelerini namazla geçiren kişinin derecesine ulaşır.

Ebu Said el-Hudri radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ancak mümin kimselerle arkadaş ol. Yemeğini de ancak Allah'tan sakınan muttaki kimseler yesin." Hazreti Ayşe radiyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Akrabalık bağı, rahim, arşa tutunmuş şöyle demektedir: beni görüp gözeteni Allah gözetsin. Benimle ilgisini kesenden de Allah rahmetini kessin."

Ebu'l-Hattab Katade'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Enes'e Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ashabı arasında el sıkışma adeti var mıydı diye sordum. Enes evet vardı dedi.

0: Ömer bin Hattab'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ipek elbise giymeyin. Zira bunu dünyada giyenler ahirette giyemezler buyurmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanı helak eden şu yedi şeyden kaçının. Allah'a şirk koşmak, büyü yapmak, Allah'ın haram kıldığı bir canı haksız yere öldürmek, faiz yemek, yetim malı yemek, savaş meydanından kaçmak ve suçsuz ve namuslu mümin kadınlara iftirada bulunmak.

Abdullah bin Ebu Katade'nin babası Ebu Katade'den naklettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bazen uzun bir kıraatle kıldırmak niyetiyle namaza dururum da bir çocuğun ağlamasını işitir ve annesine sıkıntı vermek istemediğim için namazımı kısa tutarım.

0: Bir gün Utbe, Şeybe, Ebu Süfyan, Nadir bin Haris, Ebul Bahteri, Velid bin Muğire, Ebu Cehil, Ümeyye bin Halef ve Kureyş'in diğer ileri gelenleri Mekke'ye hakim bir noktada toplandılar. Aralarında Efendimizle konuşmayı, onu sıkıştırarak davasından vazgeçirmeyi tasarladılar. Ona kavminin kendisiyle konuşmak için toplandığını, onu beklediklerini haber verdiler. Onların doğru yola erişmelerini çok arzulayan Efendimiz hemen geldi ve yanlarına oturdu. Kureyşliler, "Biz Araplar arasında senin kavmine yaptığını kimse yapmamıştır," dediler. "Sen babalarımızı kötüledin, dinimizi ayıpladın, akıllarımızı küçümsedin, tanrılarımızı hakaret ettin ve insanları böldün, olabilecek en kötü şeyleri yaptın," diye onu suçladılar. Ardından da, "Şayet bunu mal elde etmek için yapıyorsan, sana malımızdan verelim, zengin ol. Şeref istiyorsan seni başımıza geçirelim, iktidar istiyorsan seni melik yapalım. Eğer sana bir cin musallat olduysa seni tedavi ettirmek için mülkümüzü harcayalım veya seni mazur görelim," diyerek bir takım öneriler getirdiler. Bu öneriler karşısında Efendimiz şu açıklamayı yaptı: "Söylediklerinizin hiçbirisi bende yok. Getirdiklerimi de ne sizden mal talep etmek, sizin üzerinizde üstünlük sağlamak, ne de size yönetici olmak için getirdim. Zira Allah beni size elçi olarak gönderdi, bana kitabı indirdi, müjdelememi ve sakındırmamı istedi. Ben de Rabbimin elçilik görevini yerine getirdim. Size içten davrandım. Şayet getirdiğimi kabul ederseniz, bu sizin dünya ve ahirette payınıza düşendir. Şayet bana karşı direnirseniz, Allah aramızda hükmedinceye kadar sabrederim." Efendimizin bu kararlı tavrı karşısında ümitleri kırılan müşrikler, Hazreti Peygamber'i zora sokmak amacıyla konuşmalarını sürdürdüler. "Şayet teklifimizi kabul etmiyorsan, memleketi bizden daha dar, malı daha az, geçimi daha zor olan yok, bunu biliyorsun. Öyleyse seni gönderen Rabbine söyle, bizi sıkıştıran bu dağları açsın, memleketlerimizi genişletsin, orada Şam ve Irak'takine benzer nehirler akıtsın. Büyüklerimizden Kusay bin Kilab'ı diriltsin, zira o güvenilir bir büyüğümüzdü. Biz de ona senin söylediklerinin doğru olup olmadığını soralım. Söylediklerimizi yaparsan biz de seni tasdik ederiz ve senin Allah katındaki yerini öğrenmiş, seni elçi olarak gönderdiğini anlamış oluruz," dediler. Bunun üzerine Efendimiz onlara şöyle cevap verdi: "Ben bunlar için gönderilmedim. Ben bana gönderdiğini sizlere iletmem için Allah tarafından görevlendirildim. Gönderdiklerini de sizlere tebliğ ettim. Kabul ederseniz bu, dünya ve ahirette sizin yararınıza olur. Şayet reddederseniz, ben Allah'ın rızası için sabrederim," buyurdu. Resulullah'ın bu sözleri üzerine, "Madem bunları yapmıyorsun, öyleyse Allah'tan seni tasdik eden bir melek göndermesini iste ya da sana altın ve gümüşten hazineler, saraylar ve köşkler versin ve seni zengin yapsın. Oysa sen çarşılarda dolaşıyorsun, geçimini sağlamaya çalışıyorsun," diyerek onu küçümsediler. Efendimiz, "Ben bunları Rabbimden istemem. Ben size bunun için de gönderilmedim. Allah beni müjdeci ve korkutucu olarak gönderdi," dedi. Bu cevap karşısında müşrikler iyice ileri gittiler. "Ve öyleyse iddia ettiğin gibi gökten bir parça üzerimize düşür. Rabbin isterse bunu yapar," dediler. Bu arada öne çıkan Abdullah bin Ümeyye son sözü söyledi: "Sen göğe merdiven dayayıp da ben bakıp dururken göğe çıkıncaya, oradan yanında bir kitap getirinceye, hatta bir grup melek senin doğru söylediğine şahitlik edinceye kadar sana iman etmeyeceğim," dedi. Bu konuşmayla onlardan ümidini iyice kesen Efendimiz, üzüntülü bir şekilde ailesinin yanına döndü. İşte tam bu sırada Cenab-ı Hak onlarla ilgili şu gerçekleri bildirdi. Dediler ki, yerden bize bir pınar fışkırtmadıkça, yahut senin hurmalardan, üzümlerden oluşan bir bahçen olup, aralarından şarıl şarıl ırmaklar akıtmadıkça, yahut iddia ettiğin gibi gökyüzünü üzerimize parça parça düşürmedikçe, yahut Allah'ı ve melekleri karşımıza getirmedikçe, yahut altından bir evin olmadıkça ya da göğe çıkamadıkça sana asla inanmayacağız. Bize gökten okuyacağımız bir kitap indirmedikçe göğe çıktığına da inanacak değiliz. De ki, Rabbimi tenzih ederim. Ben ancak Resul olarak gönderilen bir beşerim.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Züheyr bin Umare bin Rüeybe'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Güneş doğmadan ve batmadan evvel namaz kılan, yani sabah ve ikindi namazlarını kılan kimse cehenneme girmez. İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse Allah'ın kitabından bir harf okuduğunda ona bir hasene, iyilik yazılır. Hasene de 10 misli sevapla karşılanır. Ben size elif, lam, mim bir harftir demiyorum. Elif bir harf, lam bir harf, mim de bir harftir. Ebu Hüreyre'den rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Hasetten, kıskançlıktan sakının. Çünkü ateşin odunu veya otları yakıp bitirdiği gibi haset de hasenatı, iyilikleri yer bitirir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan geldiğinde cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır, şeytanlar da bağlanır demiştir. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sarımsağı kastederek şu bitkiden yiyen mescidimize yaklaşmasın buyurmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Gülce. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren Gülhiman Hekimoğlu.

Merhaba sevgili arkadaşım. Şimdi senden küçük bir şey isteyeceğim. Koltuğuna biraz daha yaslan. Elinde bir şey varsa yavaşça kenara bırak. Bütün günün yorgunluğunu da unut. Evet, işte böyle. Ha bir de dışarıdaki gürültüyü falan da duyma. Kulağını bana ver. Hazır mısın? Bence hazırsın. Sana öyle bir coğrafyadan ve öyle bir zamandan bahsedeceğim ki, dinlediğinde bambaşka bir zamandan ve mekandan bahsettiğimi hemen fark edeceksin. Şimdi hayal et bakalım. Çölün tam ortasındayız. Etrafta ne bir ağaç var ne de sığınacak bir gölge. Güneş tepedeyken kumlar adeta kavruluyor. Ama gece olduğunda hava bir anda soğuyor. Gökyüzünde o kadar çok yıldız parıldıyor ki elini uzatsan birini tutacakmış gibi hissediyorsun. İşte bu çölün tam kucağında, dağların arasında gizlenmiş vadide bir şehir duruyor. Mekke. Bu şehirde hayat, Hazreti İbrahim ve oğlu İsmail'in elleriyle inşa ettiği o mübarek yapının, Kabe'nin etrafında dönüyor. Ama bildiğin gibi bir şehir değil burası. O zamanlar Mekke'de zifiri bir karanlık var. İnsanlar bir olan Allah'ı unutmuş, elleriyle taştan tahtadan yaptıkları putların önünde eğiliyor, yardımı o acımasız putlardan bekliyorlar. Hatta acıktıklarında helvadan yaptıkları putları yiyecek kadar akıllarını kaybetmiş durumdalar. Şaka yapmıyorum, gerçekten yaşanmış şeylerden bahsediyorum. Sadece akılları değil, insanların kalpleri de kirlenmiş. Güçlü olanın zayıfı ezdiği, yetimlerin hakkının hiç tereddüt edilmeden yendiği, merhametin adeta toprağa gömüldüğü bir zaman yaşanıyormuş. İnsanlar bir tüccar Mekke'ye geldiğinde malını gasp etmekten çekinmiyor, kimse kimseye güvenemiyormuş. Senin anlayacağın karanlık sadece sokakları değil, ruhları da kaplamış. Peki böyle zifiri bir karanlığın ortasında artık hiçbir şey düzelmez dendiği, umutların tükendiği anda ne oluyormuş biliyor musun? Mekke'nin en köklü ve saygın ailesinde

0: Haşimoğulları yuvasında tatlı ve heyecanlı bir bekleyiş başlamış. Tüm şehre yayılan o karanlığın aksine bu evin içi pırıl pırıl bir sevinçle aydınlanıyormuş. Çünkü Amine annemiz bir bebek bekliyormuş. Amine annemiz evinde bu büyük günü heyecanla beklerken bir yandan da üzülüyormuş. Çünkü bebeğinin babası Abdullah aylar önce bir ticaret kervanıyla çıktığı yolda Medine'de vefat etmişti. Bebeğinin babasını hiç göremeyecek olması Amine annemizin yüreğini burkuyordu. İşte hem bu hüzün hem de o tatlı heyecan sürerken bahar mevsimi gelip çatmış. Rebiülevvel ayının 12. gecesi sabaha karşı gökyüzü yavaş yavaş aydınlanmaya başlamış. Yıldızlar sanki bu müjdeli anı kutlamak istercesine ışıl ışıl parıldarken çölün o sert ve soğuk rüzgarı bile ılık bir esintiye dönüşmüş. Derken Mekke'nin dört bir yanını sanki görünmez bahçelerden gelen mis gibi bir koku sarmış ve o huzurlu evde minik bir bebek dünyaya gözlerini açmış. Amine annemiz hemen bebeğin dedesi Abdülmuttalib'e haber göndermiş. Abdülmuttalib müjdeyi alınca sevinçten havalara uçmuş. Koşarak eve gelip biricik yetim torununu kucağına almış. Mis kokusunu içine çekince gözleri dolmuş. Onu sevgiyle bağrına basıp Kabe'ye götürmüş. Allah'a şükredip dualar etmiş. Sonra da bu mübarek doğumun şerefine Mekke halkına büyük bir ziyafet vermiş. Ardından torununa o topraklarda daha önce pek duyulmamış bir isim vermiş. Muhammed. İnsanlar şaşkınlıkla neden atalarının isimlerinden birini koymadın da bu ismi verdin diye sorduklarında Abdülmuttalib, istedim ki hem gökte Allah hem de yeryüzünde insanlar onu övsün cevabını vermiş. O gün Mekke sokaklarından geçenler, putların önünde eğilenler neye şahit olduklarının henüz farkında değildiler. Bu yetim çocuğun büyüdüğünde sadece o çölü değil, bütün dünyayı merhametle, adaletle ve sevgiyle değiştirecek o son peygamber olacağını henüz tahmin bile edemiyorlardı. O doğduğunda sadece bir bebek doğmamıştı. Dünyadaki tüm karanlıklar ilk darbesini almıştı. Şimdi soruyorum sana. Hiç kimsenin okuma yazma bilmediği, gücü yetenin güçsüzü ezdiği o acımasız çölde, babasız doğan bir yetim çocuk dünyayı değiştirmeye nasıl başladı dersin? Cevabı aceleye getirme. Düşünecek çok vaktin olacak. Bir sonraki bölümde o yetim çocuğun süt annesi Halime'nin yanına bıraktığı ilk izlerin peşine düşeceğiz. Neler olduğunu şimdiden merak edebilirsin. Çünkü gerçekten buna değer. Tekrar görüşünceye kadar Allah'a emanet ol.
1: Gülce. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren Gülhiman Hekimoğlu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Abdullah bin Şehir radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelmiştim. O sırada Tekasür suresini okuyordu. Okumayı bitirdikten sonra şöyle buyurdu. Ademoğlu malım malım diyor. Ey Ademoğlu, yiyip de tükettiğin veya giyip de eskittiğin yahut tasadduk edip de önceden gönderdiğinden başka senin malın mı var? Geri kalan senin değil, mirasçılarınındır. İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse muhtaç olur da bunun için insanlara başvurursa ihtiyacı karşılanmaz. Ama bir kimse ihtiyacını Allah'a arz ederse Allah'ın hemen veya ileride ona rızık vermesi umulur. Ebu Halid Hakim bin Hizam radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Satıcı ve müşteri anlaşıp birbirinden ayrılmadıkça alışverişten vazgeçmekte serbesttirler. Eğer doğru söyler, açıkça konuşurlarsa alışverişlerinde bereket olur. Eğer saklarlar veya yalan söylerlerse alışverişlerinin bereketi gider.''

Ebu Kepşe Amr bin Sa'd el-Enmari'nin radiyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle dediğini işittiği nakledilmiştir. Üç şey vardır ki ben onlar hakkında yemin ederek size bir şeyler söyleyeceğim. Onları hatırınızda tutun. Sadaka kulun malını eksiltmez. Bir kimse haksızlığa maruz kalıp da sabrederse Allah onun şerefini artırır. Dilencilik kapısını açan kimseye Allah fakirlik kapısını açar. Bir söz daha söyleyeceğim. Onu da hatırınızda tutun. Dünyada dört çeşit insan vardır. Birinci, bir adam vardır ki Allah ona mal ve ilim verir. O da Allah korkusuyla hareket eder, hısım akrabasını görüp gözetir ve bunda Allah'ın hakkı olduğunu da bilir. İşte bu kimse en yüksek mertebededir. İkinci, diğerine Allah ilim verir fakat mal vermez. Fakat o samimi olarak, eğer malım olsaydı filanca gibi yapardım der. O da niyetinin karşılığını alır. İkisinin mükafatı eşittir. Üçüncü, bir diğeri de vardır ki Allah kendisine mal verir ama ilim vermez. Bu kimse malı rastgele sağa sola harcar. Onu harcarken Allah'tan sakınmaz. Akrabasını gözetmez ve o malda Allah'ın hakkı olduğunu bilmez. İşte bu adam en kötü mertebededir. Dördüncü, sonuncu kişiye ise Allah mal da ilim de vermez. O kişi malım olsaydı filanca üçüncü gruptaki gibi yapardım derse niyeti sebebiyle günaha girer. Her ikisinin günahı da eşittir.

0: Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize uğramıştı. Biz de oturduğumuz kulübeyi tamir ediyorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyorsunuz dedi. Biz de yıkılmak üzere olan bu evi onarıyoruz diye cevap verdik. Bunun üzerine ben ölümün bundan daha çabuk geleceği kanaatindeyim buyurdu. Kâb bin İyaz'ın radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Her ümmetin bir imtihan vesilesi vardır. Ümmetimin imtihan vesilesi de maldır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah sizin suretlerinize ve mallarınıza bakmaz. Ancak kalplerinize ve amellerinize bakar.

Sahabilerden biri peygamberimize cehennemden kurtaracak ve cenneti kazandıracak bir şey öğrenmek istiyorum diye sorduğunda Resulullah şöyle demişti: Allah'a şirk koşmadan ibadet etmeye devam et. Farz namazı kıl, farz olan zekatı ver, Ramazan orucunu tut. İnsanların sana davranmasını istediğin şekilde onlara davran, insanların sana davranmasını istemediğin şekilde onlara davranmayı terk et.

0: Efendimiz nasıl biriydi? Keşke görebilseydik. Ne güzel olurdu onu görmek. Sesini duymak, tebessümünü görmek, çocuklara nasıl baktığını bilmek. Ama bugün biz de onun hayatını dinleyebilir, güzel ahlakını öğrenebilir ve onun izinden gidebiliriz. Efendimizin hayatını sevgiyle dinleyip, merakla keşfedip, onun güzel ahlakından hayatımıza güzellikler katabiliriz. Gülce, hafta içi her gün saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da. Kırk hadiste iyilik.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
2: İza ahsana ahadukum islama fe kullu hasenetin ya'maluha tuktabu lehu bi aşri emthaliha ila seb'i mi'eti di'af. وَكُلُّ سَيِّئَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ لَهُ بِمِثْلِهَا.
1: Biriniz İslam'ı güzelce yaşadığında yapacağı her bir iyiliğe karşılık 10 mislinden 700 katına kadar sevap yazılır. Yapacağı her bir kötülüğe ise ancak bir misli günah yazılır. Sevgili Peygamberimiz, her müminin iman ve amellerinde samimiyet sahibi olmasını istemektedir. Müslümanın samimiyet, ihlas, takva ile yaptığı amellerinin karşılığı kat kat olacaktır. Allah katındaki makbul davranışların karşılığında verilecek mükafatta sınır yoktur. Önemli olan davranışların Allah katında iyi kabul görmesidir. Niyet, amelin kıymetini belirler. Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak niyetiyle yapıldığında, sıradan işler dahi tıpkı ibadetler gibi kişiye sevap kazandırır. Samimiyetle ve sadece Allah'ın rızasını umarak iyilikte bulunan kişiye 10 misliyle sevap yazılırken, kötülüğe ancak kendi misliyle günah yazılması, Allah'ın engin merhametini ve kullarına karşı ne kadar cömert olduğunu göstermektedir. İslam'ı güzelce yaşayan kimse, dinin emir ve yasaklarına uyan, ahlaki ilkelerine sıkı sıkıya bağlı, ibadetlerini aksatmayan ve Allah'a karşı gelmekten sakınan kimsedir. Böyle bir kimse, yaptığı küçük büyük her iyilikte insanların kendisini takdir etmesini değil, Allah'ın kendisinden razı olmasını hedefler. Onun bu samimiyeti sayesinde yaptığı iyi işler, Rabbi katında en güzel şekilde kabul edilir ve mükafata layık olur. Kur'an ahlakını yaşayan Hazreti Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem örnek alan Müslüman vefalıdır. Kendisine iyilikte bulunanları unutmaz. Mümin aynı zamanda affedicidir. Kalbinde kin büyütmez. Allah'ın iman eden kullarına karşı ne kadar cömert, merhametli ve bağlayıcı olduğunu düşünür ve kendisini de din kardeşleri için daima iyilikleri hatırlayıp çoğaltan, kötülükleri affeden ve azaltan bir tutum içerisinde olur. Kendisine hata eden bir kardeşine karşı kırgınlık duygusuna saplanıp kalmaz. Onun iyiliklerini de hatırlar. Allah'ın kullarına olan merhametini düşünerek, kendisi de din kardeşine karşı anlayışlı ve hoşgörülü olur.
0: Kırk hadiste iyilik.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden biri tek nalın ayakkabı ile yürümesin. Ya ikisini de giysin, yahut ikisini de çıkarsın. Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: 5 vakit namaz, 2 cuma namazı ve 2 Ramazan büyük günahlardan sakınıldığı takdirde aralarında işlenen küçük günahlara kefarettir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Helak edici şu 7 günahtan sakının," buyurdu. Sahabiler, "Ey Allah'ın Resulü, bunlar nelerdir?" diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'a ortak koşmak, büyü yapmak, hukukun gerektirdiğinin dışında Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı bir kimseyi öldürmek, faiz yemek, yetim malı yemek, düşman ile savaş yapılırken kaçmak, evli ve hiçbir şeyden haberi olmayan namuslu mümin bir kadına zina iftirası atmaktır," buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Hangi amel daha faziletlidir?" diye Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem soruldu. "Allah'a ve Resulüne iman," dedi. "Sonra hangisidir?" dediler. "Allah yolunda cihat," buyurdu. "Daha sonra hangisidir?" denildiğinde, "Mebrur olan hac," cevabını verdi. Ebu Zer'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Her ekleminiz için bir sadaka vermeniz uygun olur. Her tesbih, Sübhanallah, sadakadır. Her tahmid, elhamdülillah, sadakadır. Her tehlil, la ilahe illallah, sadakadır. Her tekbir, Allahu Ekber, sadakadır. İyiliği emretmek, sadakadır. Kötülükten sakındırmak, sadakadır. Kişinin kuşluk vaktinde kılacağı 2 rekat namaz ise bunların hepsinin yerini tutar."

Tebük Savaşı öncesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ordusuyla beraber yola çıkmıştı. Ortalık ağarınca sabah namazını kıldırdı ve ordu tekrar yoluna devam etti. Bir süre sonra güneşin ilk ışıkları görüldü ve insanlar yorgunluktan dolayı uyuklamaya başladı. Muaz bin Cebel, Resulullah'ı peşi sıra takip ediyor, diğer sahabilerse binekleri üzerinde sağa sola dağılmış bir halde onların peşinden aheste aheste geliyorlardı. Peygamber Efendimiz yüzündeki örtüyü kaldırıp gerisine bakınca ordunun içinden kendisine en yakın kişinin Muaz olduğunu gördü ve onu yanına çağırarak şöyle söyledi. "Ey Muaz! Buyur ey Allah'ın peygamberi," dedi Muaz. "Yaklaş," buyurdular. Muaz hemen Resulullah'ın yanına geldi. O kadar yaklaştı ki binekleri birbirine değiyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, "İnsanların bizden bu kadar uzaklaşacağını tahmin etmiyordum." Muaz, "Ey Allah'ın peygamberi, insanlar uyukluyor ve binekleri sağa sola dağılmış vaziyette kah yayılıyor kah yürüyorlar," dedi. Peygamberimiz de, "Evet, ben de uyuklamışım," buyurdu. Muaz, Resulullah'ın müjde verici yüzünü, tavrını ve kendisine yaklaştığını fark edince şöyle dedi. "Ey Allah'ın Resulü, izin verirsen beni hüzünlendirip rahatsız eden bir konuyu sormak istiyorum." "Buyur, dilediğini sor," buyurdu Resul-i Ekrem. Muaz, "Ey Allah'ın peygamberi, bana kendisiyle cennete girebileceğim bir amel, iş söyle, başka bir şey sormayacağım," dedi. "Aferin, sen bana çok mühim bir soru sordun. Bu, Allah'ın hayrını murad ettiği kişiye kolaydır," dedi ve bu sözünü 3 kere tekrarladı Resulullah. Böyle durumlarda Hazreti Peygamber iyi anlaşılsın diye sözünü 3 kere tekrar ederdi. Sonra buyurdu ki, "Allah'a ve ahiret gününe iman etmen, namaz kılman, Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmadan ibadet etmendir ki ölünceye kadar bu hal üzere kalmalısın." Bunun üzerine Muaz, "Ey Allah'ın Resulü, bir daha tekrarla," deyince Hazreti Peygamber bu sözünü de 3 kere tekrarladı ve şöyle dedi. "Ey Muaz, istersen sana bu işin başından, direğinden ve zirvesinden bahsedeyim." "Elbette ey Allah'ın peygamberi, annem babam sana feda olsun, buyur," dedi Muaz. Allah Resulü şöyle buyurdu. "Bu işin başı, senin Allah'tan başka ilah olmadığına, onun ortağının bulunmadığına ve Muhammed'in de onun kulu ve peygamberi olduğuna şehadet etmendir. Bu işin direği namaz kılmak ve zekat vermektir. Bu işin zirvesi de Allah yolunda cihattır. Ben namaz kılıncaya, zekat verinceye, Allah'tan başka ilah olmadığına ve ortağının bulunmadığına, Muhammed'in onun kulu ve peygamberi olduğuna şehadet edinceye kadar insanlarla mücadele etmekle emrolundum. Bunları yerine getirirlerse, haklı bir sebep olmadıkça, hukukun gerektirdiği dışında canlarını, mallarını korumuş olurlar. Gizlediklerinin hesabıysa Allah'a kalacaktır."

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Şifa-i Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ves salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Ve kıymetli kardeşlerim, Şifa-i Şerif dersimize başlıyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en büyük mucizesi Kur'an-ı Kerim'dir. Biz de bu bahsi okuyoruz. Yani Kur'an-ı Kerim'in mucize oluşunu okuyoruz. Kur'an-ı Kerim mucizesinden sonra Efendimizin ikinci en büyük mucizesi Miraç'tır. Miraç gecesidir. Güzel kardeşlerim, geçen dersimizde şurada kaldık. Şifa-i Şerif kitabımızda. Ve zekere Ebu Ubeydin enne arabiyen semi'a raculen yakra'u Estağfirullah fasta bima tümer ve a'rıdanil müşrikin fesecede ve gale secettü li fesahatihi. Kur'an-ı Kerim'in insanı hayran bırakan özelliklerinden bahsediyoruz. O devrin Arapları Arapçayı çok mükemmel bildikleri için Kur'an-ı Kerim ayetleri karşısında çok etkileniyorlardı. Arap dili ve edebiyatı sahasında, fıkıh, hadis sahasında, tefsir, kıraat ilmi, tarih sahasında çok meşhur bir alimimiz var. Ebu Ubeyd el-Kasım bin Sellem. O rivayet ediyor, diyor ki, Bedevilerden biri şimdi okuduğum Hicr suresinin 94. ayeti kerimesini duydu. Birinin okuduğunu duydu. Adam Müslüman değildi. Kafir. Ne yaptı biliyor musunuz? Bu ayeti duyunca hemen secdeye kapanır. Ve şöyle dedi. Ben bu sözün fesahatinden, edebi gücünden dolayı secdeye kapandı. Adam Allah'a iman ettiği için secdeye kapanmıyor. Bu öyle bir söz ki, böyle muazzam, öyle güzel bir söz ki bir insan bunu söyleyemez diye düşünüyor ve söz için secdeye kapanıyor. Sözün güzelliği karşısında kendinden geçip efendim secdeye kapanıyor. Ve semiya ah

استغفر الله. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، فقال أشهد أن مخلوقا لا يقدر على مثل هذا الكلام. O devirde Arap edebiyatını çok iyi bilen bir başka bedevi, bedevi neydi? Arap köylüsüye. Bir kimsenin Yusuf suresinin şu 80. ayet-i kerimesini okuduğunu duydu. Hazreti Yakub'un oğulları kardeşlerini, Bünyamin'i geri almaktan ümitlerini kesince aralarında görüşmek üzere bir kenara çekildiler. Ayet-i kerime böyle. Bedevi bu ayeti duyunca şunu söylüyor. Diyor ki, şunu kesinlikle belirtirim ki, hiçbir mahluk, yaratılan hiçbir insan, böyle bir sözü kesinlikle söyleyemez. Adam, edebiyatın inceliklerine vakıf. Böyle diyor, bu ayeti kerimenin inceliği karşısında, mükemmelliği karşısında diyor ki, yemin ederim ki, hiçbir insanoğlu böyle bir sözü kesinlikle söyleyemez. Ve hukiye enne Ömer ibn el-Hattab radıyallahu anhu kana yevmen naimen fil mescid fe iza huwa biqaimin ala ra'sihi yeteşehhedu şehadetel hak. Şöyle bir olay anlatılıyor. Bir gün Hazreti Ömer Mescid-i Nebevi'de uyumaya çalışıyordu. Biliyorsunuz Efendimiz de mescitte zaman zaman uyurdu. Hazreti Ömer de onun sünnetini icra etmeye çalışıyor, uyumaya çalışıyor. O sırada bir adam Hazreti Ömer'in yanı başına geliyor ve kelime-i şehadet getirmeye başlıyor. Vestahberahu, Hazreti Ömer o adama niçin kelime-i şehadet getirdiğini sordu. Ne oldu? Niçin kelime-i şehadet getiriyorsun böyle yüksek sesle? Dedi. فَعَالَمَهُ اَنَّهُ مِنْ بَطَارِكَةِ الرُّومِ مِمَّنْ يُحْسِنُ كَلَامَ الْعَرَبِ وَغَيْرِهَا وَاَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا مِنْ اَسْرَ الْمُسْلِم۪ينَ يَقْرَوْا آيَةً مِنْ كِتَابِكُمْ فَتَأَمَّلْتُهَا فَاِذَا هِيَ قَدْ جُمِعَ ف۪يهَا مَا اُنْزِلَ عَلَى اِيْسَ بْنِ مَرْيَمْ مِنْ اَحْوَالِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Hazreti Ömer o adama böyle yüksek sesle niçin kelime-i şehadet getiriyorsun diye sorunca adam dedi ki, ben Rum patriklerinden, papazmış adam. Arapçayı da başka dilleri de iyi bilir. Müslüman esirlerden biri sizin kitabınızdan bir ayet okuyordu Kur'an-ı Kerim'de. Adam bir esir bir ayet okuyordu. Onu duydum ve bu ayet üzerinde düşünmeye başladım diyor adam. O zaman şunu anladım ki bu ayet Hazreti İsa'ya indirilen İncil'de dünya ile ahiretle ilgili verilen bilgilerin hepsini ihtiva etmiş, içine almış. Hazreti İsa'ya indirilen İncil'de dünya ve ahiretle ilgili ne kadar bilgi varsa bu ayeti kerime onu içine almış. Böyle geniş manalı bir ayeti kerime diyor Patrik. Yani Kur'an-ı Kerim ayetlerinin insanları nasıl hayran bıraktığını, Arapçayı hakkıyla bilen insanları, hakkıyla bilenleri nasıl kendilerinden geçirdiğini gösteriyor. Ve hiye kavluhu ve men yuti'illâhe ve resûlehu ve yahşallâhe ve yettakhi fe ulaike humul faizun. Bu patriğin sözünü ettiği ayeti kerime Nur suresinin şu 52. ayeti kerimesidir. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse, Allah'tan korkarsa ve Allah'a isyan etmekten sakınırsa, işte bu kimseler muradına erecek olan kimselerdir. Bu ayet İncil'i ihtiva ediyor diyor. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse, Allah'tan korkarsa ve Allah'a isyan etmekten sakınırsa, işte bu kimseler muradına erecek olan kimselerdir. Bu ayeti kerimeye adam hayran kalmış. Ve hakel esmaiyyu
ennehu semi'a kelame cariyetin fekale leha katelekillah ma efsahaki. Bu cümlede ismi geçen dil ve edebiyat alimi Asma'yı, çok meşhur bir Arap dili alimi. Arap dili hakkında malzeme toplamak üzere kabileleri dolaşıyor o devirde. Vefatı Hicri 216. Yani Efendimiz'den 200 sene sonra vefat etmiş bir adam. Hani bugün de ilim adamları muhtelif memleketleri dolaşır ve bilgi toplarlar ya, köyleri vesaireleri. Bu adam da Arap köylerini dolaşıyor ve Arapçanın inceliklerine dair bilgi topluyor. Bir gün bir Arap kızının çok düzgün ve etkili bir şekilde konuştuğunu işitiyor. Bir çocuk bu duyduğu ve ona hayranlık duyuyor. Diyor ki, sen ne kadar fasih konuşuyorsun, sen ne kadar düzgün konuşuyorsun diyor o kıza. Bu bedevi kızı diyor ki, şu ayeti kerime karşısında benimki de söz mü diyor. Ve şunu okuyor, Kasas suresinin 7. ayeti kerimesi okuduğu. Ayeti kerime şöyle: Musa'nın annesine, Hazreti Musa'nın annesine, oğlunu emzir diye vahyettik. Şayet onun başına bir şey gelmesinden endişelenirsen, korkarsan, onu nehre bırak dedik. Sakın korkup üzülme dedik annesine. Çünkü biz onu sana tekrar kavuşturacağız ve onu peygamberlerden biri kılacağız. Bu ayeti kerime karşısında diyor o kız çocuğu, benimki de bir söz mü diyor ya. Kız çocuğu diyor ki, fecema fi ayetin vahidetin beyne emrayni ve nehyeyni ve haberayni ve bişareteyni. Diyor ki bu kız, bu bir ayet. Allah Teala bu ayette iki emir veriyor. İki şeyi yasaklıyor. İki haber veriyor ve iki şeyi müjdeliyor. Böylesine kapsamlı bir ayeti kerime karşısında benimki de söz mü diyor. Evet, bedevi kızının sözünü ettiği ayetteki iki emir şu: çocuğunu emzir ve nehre bırak. Yani onun başına bir iş geleceğinden korkarsan, onu öldürmeye kalkacak olurlarsa çocuğu nehre bırak. İki nehi şu diyor: korkma ve üzülme. İki haber şu diyor: vahyettik ve korktuğun zaman. Bunlar iki haber. İki müjde de şu: onu sana kavuşturacağız ve onu peygamber yapacağız. Kısacık ayeti kerime bütün bunları ihtiva ediyor diyor. Yani bu kız çocuğu Arap edebiyatından hakkıyla anlıyor ve onun mükemmelliği karşısında, insanı hayran bırakan derin manası karşısında kendisinin sözünün bir şey ifade etmediğini dile getiriyor. İşte demek ki güzel kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'i anlayan kimseler onun ihtiva ettiği yüce manaları anlıyor ve hayran kalıyor. Müellifimiz diyor ki, فَهَذَا نَوْءٌ مِنْ اِيْجَازِهِ مُنْفَرِدٌ بِزَاتِهِ غَيْرِ مُضَافٍ اِلَى غَيْرِهِ عَلَى التَّحْقِيقِ وَالصَّحِيهِ مِنَ الْقَوْلَيْنِ. Bu okuduğumuz Kasas suresinin 7. ayeti kerimesinde icazın, yani etkili ve yerinde söz söyleme özelliğinin en üstün örneklerinden birini görüyoruz. Daha önce de söylemiştik sevgili kardeşlerim, insanların yapabilecekleri halde yapamadıkları veya hiç yapamayacakları mucizeler var demiştik. Yapabilecek ama yapamıyor. Yani insan gücü yeter ona ama olmuyor, yapamıyorlar. İşte bu durum Kur'an-ı Kerim'e mahsus eşsiz bir belagat türüdür. Bu belagatı hiçbir insan ortaya koyamaz. Misallerini gördüğümüz gibi adamlar edebiyatçı, edip güzel sözden anlıyorlar ve güzel konuşuyorlar. Allah Teala da onlara meydan okuyor. Hadi bakalım, Kur'an-ı Kerim'in Allah

Kur'an-ı Kerim'i Nebi-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin getirip tebliğ ettiğini herkes kesin olarak bilir. Bunda şüphe yok. O getirdi ve Kur'an-ı Kerim'i o tebliğ etti. Ve kevnuhu aleyhisselam mütehaddiyen bihi malumun darureten ve aczül arabi anil ityani bihi malumun darureten. Kesin olarak bildiğimiz başka şeyler de var diyor müellifimiz. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o günün kafirlerine haydi Kur'an-ı Kerim'in bir benzerini siz de getirin bakalım diye meydan okudu. Değil mi efendim? Evet. Ama Araplar bu meydan okuma karşısında aciz kaldılar. Bunları da kesin olarak biliyoruz diyor meleğimiz. Kevnuhu fi fesahatihi harikan lilade. Malumun darureten lil alemine bil fesaheti ve vücuhil bela. Arap dili ve edebiyatında eşsiz seviyede bulunan o günün Arapları şunu kabul etmiştir ki Kur'an-ı Kerim fesahat yani sözü doğru ve düzgün söyleme bakımından benzersizdir. Bunu bütün Araplar kabul etmişlerdir. Müslümanı da Müslüman olmayanları da evet. Bu bir harikulade bir söz. Bunun benzeri söylenemez. Bunu bir insan söyleyemez demişlerdir. Ve sebilü men leyse min ehliha ilmu zalike bi aczil münkirine min ehliha an muaradatihi ve atirafil mukirrine bi icazi belagatihi. Fesahat ve belagat konusunda yeterli bilgisi olmayan kimseler Kur'an-ı Kerim'in eşsiz edebi gücünü anlamak için iki şeye bakmalıdır diyor müellifimiz. Kur'an-ı Kerim'in üstün icazı, fesahatı, belagatı karşısında yeterli bilgisi olmayanlar neye baksınlar? İki şeye baksınlar diyor. Biri şu, Kur'an-ı Kerim'i kabul etmeyenler onun bir benzerini getirememişlerdir. O kadar uğraşmışlar. Yani biz de bir ayet söyleyelim ya bu kadar Arapçayı mükemmel biliyoruz. Biz de söyleyelim demişler ama o kadar güzel bir söz söyleyememişti. Bakılması gereken ikinci husus da şu. Kur'an-ı Kerim'in üstün bir edebi bir gücü olduğunu kabul edenler onun mucize olduğunu itiraf etmişlerdir. Bu bir mucizedir demişler. Mucize olunca da insan benzerini getiremez demektir. Bunu böyle söylemişlerdir. Evet, öyle diyorlar. Hem bir benzerini getiremiyorlar, hem de diyorlar ki, bunun üstün bir edebi gücü var, bu mucizedir, bunu kimse söyleyemez diyorlar. Evet, burada kalalım güzel kardeşlerim. İnşallah bundan sonraki dersimizde devam edelim. Yüce Rabbim hepinizden razı olsun ve hepimizi Resulullah Efendimizin şefaatine nail eylesin. Amin ve elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.

0: Şifa-i Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İman 70 yahut 60 küsur bölümdür. Bunların en üstünü la ilahe illallah sözüdür. En aşağısı ise sıkıntı veren şeyleri yoldan kaldırmaktır. Haya da imanın bir bölümüdür. Sa'd bin Ebu Vakkas'ın radıyallahu an işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah muttaki

0: gönlü zengin, kendi işiyle ve ibadetiyle meşgul olan kulunu sever. Ebu İsa Muire bin Şube radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala size annelerinize itaatsizliği, vermeniz gereken şeyleri vermemeyi, hakkınız olmayan şeyleri almayı, kız çocuklarını diri diri gömmeyi haram kılmıştır. Allah dedikodu yapmanızı, çok soru sormanızı, mallarınızı ziyan etmenizi de çirkin görmüştür. Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Sizden biri başına gelen beladan dolayı ölümü temenni etmesin. Eğer bunu yapmak zorunda kalırsa şöyle desin. Allah'ım, hayat benim için hayırlı olduğu müddetçe beni yaşat. Benim için ölüm hayırlı olduğu zamansa canımı al. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birisi başka bir beldede bulunan din kardeşini ziyarete giderken Allah Teala yolda onu bekleyen bir melek görevlendirdi. Adam meleğin yanına gelince melek ona nereye gittiğini sordu. Şu beldede bir kardeşim var, onu ziyarete gidiyorum cevabını aldı. Ondan sağlayacağın bir çıkar mı var dedi. O da hayır, ben o zatı sadece Allah için seviyorum dedi. Bunun üzerine melek, ben Allah'ın sana yolladığı elçisiyim. Sen o adamı nasıl seviyorsan Allah da seni öyle seviyor dedi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Bir adam yanındaki çocukla Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Adam çocuğu bağrına basıyordu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona karşı merhametlisin değil mi diye sorunca adam evet dedi. Bunun üzerine o sallallahu aleyhi ve sellem Allah ona karşı senden çok daha merhametlidir. O merhametlilerin en merhametlisidir buyurdu.

Bir defasında görme engelli sahabi İbni Ümmü Mektum, kendisini mescide getirecek bir kimsenin olmadığını söyleyerek namazı evde kılmak için izin istemişti. Bunun üzerine Peygamberimiz ona ezanı duyup duymadığını sormuş, evet cevabını alınca da öyleyse davete icabet et buyurarak cemaatle namazın sevabından mahrum kalmamasını tavsiye etmişti.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Gerçek Müflis. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Müflis kimdir biliyor musunuz?" diye sordu. Ashab-ı kiram "Bizim içimizde müflis parası ve malı olmayan kimsedir" diye cevap verince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Şüphesiz ümmetimden müflis olan kıyamet günü namaz, oruç ve zekat sevabıyla gelip de şuna sövüp, buna zina iftirasında bulunup, şunun malını yiyip, bunun kanını döküp, şunu dövüp, bu sebeple iyiliklerinin sevabı şuna buna verilen ve üzerindeki kul hakları bitmeden sevaplarının tükenmesi halinde hak sahiplerinin günahları kendisine yükletilip sonra da cehenneme atılan kimsedir." Hazreti Peygamber'in "Müflis kimdir biliyor musunuz?" suali, onun dünyevi planda ticarette kullanılan kelime manasının açıklanmasına değil, muhatap toplumu aydınlatmak, doğruluk ve dürüstlüğe teşvik etmek hedefine yöneliktir. Allah Resulü tarafından müflisin ahiret hayatına dönük tarifinin yapılması ve onun gerçek anlamının muhataplara açıklanması bunu gösterir. Ahiret yoksulu sayılan müflisin durumu gerçekten de çok vahimdir. Çünkü dünya hayatındaki müflisin iflası, zarar ve ziyanı çoğu zaman geçicidir. Bilahare kendini toparlayıp zengin olmakla bu durum ortadan kalkabilir veya ölümle sona erebilir. Ancak ahiret yoksulu müflisin iflası, zarar ve ziyanı süreklidir. Çünkü o gerçek anlamda helak olmuş, dünyada kazandığı hayır ve hasenatı kaybetmiştir. Yapılan hayır ve hasenatın üzerlerinde hakları bulunan insanlara ve alacaklılarına verilmesi, onların günahlarını da üzerine yüklenerek cehenneme atılması artık bir insan için en korkunç cezadır. Bundan daha ağır bir hesaplaşma ve bir ceza şekli tasavvur edilemez. Bu itibarla Allah'ın affetmeyeceğini bildirdiği büyük günahlar arasında sayılan borç, emanet, cinayet, tecavüz, her türlü zulüm ve haksızlık, hakaret, iftira, kamu mallarına hıyanet gibi üzerinde maddi veya manevi kul hakkı bulunan bir kimse, bu hakları ödeyerek, özür dileyip helalleşerek ve Allah'a tevbe ederek yüz akıyla ahirete göçmeli ve ebedi saadetin yollarını aramalıdır. Zira mahşer gününde ödenecek bir fidye, mal ve mülk olmayacaktır. İnsanın ibadet ve taatleri, üzerindeki kul haklarını affettirmeyecektir. Orada hiçbir hak zayi olmadığı gibi, hiçbir kimseye zulüm ve haksızlık yapılmayacaktır.

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
6: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
7: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet edinceye, namazı dosdoğru kılıncaya, zekat verinceye kadar insanlarla mücadele etmekle emrolundum. İnsanlar bunları yaparlarsa, hukukun gerektirdiği dışında canlarını ve mallarını güvence altına almış olurlar. İç yüzlerinin hesabı ise Allah'a kalmıştır. Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rükû ve secdesinde şu sözü çok söylerdi. Sübhaneke Allahümme Rabbena ve bihamdik. Allahümme ufirli. Allah'ım seni hamdinle tesbih ederim. Allah'ım beni bağışla. Ebu Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazda omuzlarımıza dokunur ve şöyle derdi. Safları düzgün tutun, dağınık durmayın. Sonra kalpleriniz de dağınık olur. Namaz kılarken içinizde yaşı kemalini bulmuş, aklı başında bilgili olanlar bana yakın dursunlar. Sonra bu hususlarda onlardan sonra gelen kimseler, ardından da onlardan sonrakiler dursunlar.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın son 10 günü girdiğinde gecelerini ibadet ve zikirle ihya eder, ailesini uyandırır, ibadete daha da yoğunlaşır ve eşleriyle cinsel ilişkiden uzaklaşırdı. Abdullah bin Selam'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Selamı yayın, yemek yedirin, herkes uyurken gece namaz kılın ki selametle cennete giresiniz.

0: Ne oldu ey bulut, gölgelediğin başlar? Hatırında mı ey yol, bir aziz yolcuyla aşarak dağlar taşlar? Kafile kafile, kervan kervan, şimale giden yoldaşlar. Uçsuz bucaksız çöllerde, yine izler gelenlerin, yollar gideceklerindir. Şu tekbir getiren mağara, örümceklerin değil, peygamberlerindir, meleklerindir. Örümcek ne havada, ne suda, ne yerdeydi. Hakkı göremeyen gözlerdeydi. Şu kuytu cinlerin mi, perilerin yurdu mu? Şu yuva ki bilinmez, kuşları hüthüt müdür, güvercin mi, kumru mu? Kuşlarını bir sabah Medine'ye uçurdu mu? Ey evvada yatan ölü, bahçende açtı dünyanın en güzel gülü. Hatıran uyusun çöllerin ılık kumlarıyla örtülü. Dinleyene hala çöller ses verir. Ya leyl susar, uğultular gelir. Mersiye okur Uhud, kaside söyler Bedir. Sen de bir haç günü, başta Muhammed, yanında Ebu Bekir, gidenlerin 100.000 olup dönüşünü destan yap ey şehir. Ebu Bekir'de nur, Osman'da nurlar, Kureyş uluları karşılarında meydan okuyan bir Ömer bulurlar. Ali'nin önünde kapılar açılır, Ali'nin önünde eğilir surlar. Bedir'de, Uhud'da, Hayber'de Hakk'ın yiğitleri şehit olurlar. Bir mutlu günde ki ölüm tatlıydı, yerde kalmazdı ruh, kanatlıydı. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey fatihalar, yasinler.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Cabir radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: zulümden, haksızlık etmekten sakının. Zira zulüm kıyamet gününde zulmeden için zifiri karanlık olacaktır. Cimrilikten de sakının. Zira cimrilik sizden evvelkileri helak etmiştir. Onları birbirinin kanını dökmeye, Allah'ın haram kıldığı şeyleri helal görmeye sevk etmiştir. Bera bin Azib'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına girdiğinde sağ tarafına yatardı. Sonra, "Rabbim, sana teslim oldum, yüzümü sana döndüm, işimi sana emanet ettim. Sevabını umarak ve azabından korkarak sana sığındım. Senden başka kendisine varıp sığınacak kimse yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere iman ettim," derdi.

İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biriniz yemek yediğinde tabağı sıyırmadan veya bir başkasına sıyırtmadan parmaklarını silmesin buyurmuştur. Sa'd bin Cessame radıyallahu anh şöyle demiştir. Ben Resulullah'a avladığım bir yabani merkep hediye ettim. Ancak kabul etmedi. Üzüldüğümü görünce de avını ihramda olduğumuz için kabul edemedik diye açıklama yaptı.

0: Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Resulullah'a Müslümanlıktaki hangi amel daha hayırlıdır diye sordu. Resulullah, yemek yedirmen, tanıdığın ve tanımadığın herkese selam vermendir buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Sahabe, ey Allah'ın Resulü, iyilik etmeye en layık olan kimdir diye sordular. O, anne buyurdu. Sonra kim dediler. O, annem buyurdu. Sonra kim dediler. O, baban. Sonra kim dediler. O, en yakından itibaren diğer yakınlar buyurdu.

Tabiundan Zehtem bin Mudrib tanık olduğu bir olayı şöyle anlatır. Sahabeden Ebu Musa el-Eşari'nin misafiriydik. Sofrayı getirtti. Yemekte tavuk eti vardı. Bu arada Beni Temillah kabilesinden beyaz tenli biri geldi. Ebu Musa onu yemeğe buyur etti. Fakat adam gelmek istemedi. Ebu Musa adamı ikinci defa buyur ederken misafirin tereddütünü gidermek amacıyla "Ben Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem tavuk eti yerken gördüm" deyince adam neden gelmediğini açıkladı. "Ben bir tavuğun bir şeyler yediğini gördüm. İğrendim ve bir daha tavuk yememeye yemin ettim" dedi. Bunun üzerine Ebu Musa şunları söyledi. "Gel de sana bununla ilgili bir olay anlatayım. Ben Eşarilerden

Ben bir grupla Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem yüklerimizi taşıyacak binit istemeye gitmiştim. Allah Resulü, "Vallahi size binit veremem. Zaten ben de size verecek binek hayvanı da yok," buyurdu. Allah'ın dilediği kadar bir müddet bekledik. Bu arada Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem ganimet develeri getirildi. Ardından bizi çağırdı ve bize beyaz hörgüçlü 5 deve verilmesini emir buyurdu. Yola koyulduğumuz zaman birbirimize, "Resulullah'a yeminini hatırlatmadığımız için bu malların bereketini göremeyiz," dedik. Hemen kendisine geri döndük ve, "Ya Resulallah, binit istemek üzere sana geldiğimizde veremeyeceğine dair yemin ettin. Sonra da verilmesini istedin. Yeminini mi unuttun ya Resulallah?" deyince Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Vallahi ben Allah diler de bir şeye yemin edip ardından daha hayırlısını görürsem onu yapar, yeminimi de kefaretle helal kılarım. Yolunuza devam edin. Size binecek develeri ancak Yüce Allah verdi," buyurdu.

0: Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da. Kırk hadiste iman.
1: İnne Rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem kana yekrehu tiyara ve yubghidha.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem uğursuzluk düşüncesini çirkin görür ve asla uygun bulmazdı. Tarihin her döneminde olduğu gibi maalesef günümüzde de hayvan, eşya, yıldız, aylar, günler ve benzeri şeylere uğur veya uğursuzluk yüklenmiştir. Bazen horozun ötüşü, köpeğin havlaması, baykuşun bir kabrin veya evin başında ötmesi, bazen de sol elin avuç içinin kaşınması, sol gözün seyirmesi gibi olaylar uğursuzluk olarak görülmüştür. Yine günümüzde 13 sayısına uğursuzluk atfedilmektedir. Bazı insanlar da kendilerince bazı günleri, ayları ve yılları uğursuz kabul etmişler, merdiven altından geçmeyi, gece aynaya bakmayı ve para saymayı, siyah bir kedi görmeyi, iki bayram arasında evlenmeyi uğursuzluğa yormuşlardır. Peygamber Efendimizin gönderildiği yıllarda cahiliye adetleri üzerinde yaşayanlar, kadınları ve atları dahi uğursuz görecek kadar ileri gitmiş ve asla kabul edilmeyecek bir anlayışın içinde olmuşlardır. Peygamber Efendimiz şöyle buyurur: "Baykuşun ötmesinde uğursuzluk yoktur. Safer ayında uğursuzluk yoktur. Gul, yani hayalet, hortlak diye bir şey yoktur. Yüce dinimiz İslam, hiçbir şeyin özünde uğursuzluğun bulunmadığını söyler." Peygamber Efendimiz, "İslam'da uğursuzluk yoktur." diye buyurur. Hangi gerekçeyle olursa olsun, eşyaları, günleri, davranışları ve benzeri şeyleri uğursuz görmek, kişiyi korkuya sevk eder. Bu korku derinleştikçe kişi hayattan soğumaya başlar ve gitgide hayat kalitesi düşer. Unutmayalım ki uğursuzluk düşüncesi büyük felaketlere sebebiyet verebilir. Nitekim cahiliye döneminde kız çocuklarını uğursuz görenler, onları toprağa diri diri gömmekten çekinmemişlerdir. Sevgili Peygamberimizin oğlu İbrahim'in küçük yaşta Hakk'ın rahmetine kavuştuğu gün güneş tutulması gerçekleşir. Bunun üzerine bazı kimseler güneş tutulmasını Peygamberimizin oğlunun vefat etmesine bağlar. Bu sözleri işiten Allah Resulü ashabına bu yanlış düşünceyi ortadan kaldıracak şu nasihati verir: "Güneş ve ay hiç kimsenin ölümünden ya da hayatından dolayı tutulmazlar. Lakin onlar Allah'ın ayetlerinden iki ayettir. Siz onların tutulduklarını gördüğünüz zaman hemen namaz kılın." Rabbimiz, kainatın yegane yaratıcısıdır. Mutlak hakimidir. Bu anlayışla bağdaşmayan her söz ve davranış batıldır. Yani temelsiz ve çürüktür. Dolayısıyla mümin, bütün batıl inançlardan uzak durmalıdır. Kelime-i şehadetle ifade edilen tevhid anlayışına ters olan her türlü yanlışı hayatından uzak tutmalıdır.

0: 40 hadiste iman. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: şu dört huy kimde bulunursa o tam bir münafık olur. Kimde bunlardan biri bulunursa onu bırakıncaya kadar kendisinde münafıklıktan bir özellik kalmış olur. Kendisine bir şey emanet edildiğinde ihanet eder. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiğinde sözünü tutmaz. Husumet güttüğünde haddi aşar. Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem pazartesi günü tutulan orucun fazileti soruldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ben pazartesi günü doğdum, o gün peygamber oldum yahut bana ilk defa o gün vahiy indirildi dedi. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nafile namazlar içinde en fazla sabah namazının 2 rekat sünnetine önem verirdi. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem benim evimde öğle namazının farzından evvel 4 rekat namaz kılar, sonra camiye çıkıp cemaate öğle namazını kıldırırdı. Sonra eve dönüp 2 rekat daha kılardı. O akşam ve yatsı namazlarını kıldırdıktan sonra da evime gelip 2'şer rekat sünnet kılardı. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah şehidin borç dışındaki bütün günahlarını bağışlar.

0: Peygamberimiz güneşin doğması, batması, ay ve güneşin tutulması, kar ve yağmurun yağması, fırtına çıkması gibi tabiat olaylarını Allah'tan başka bir varlığa nispet etmeyi, Allah inancını zedeleyeceği endişesiyle yasaklamıştır. Bu çerçevede Hudeybiye Antlaşması'nın yapıldığı günün sabahında, sabah namazından sonra arkadaşlarına "Rabbiniz ne buyurdu bilir misiniz?" diye sormuş, onların "Allah ve Resulü en iyi bilir" diye cevap vermeleri üzerine Allah'ın şöyle buyurduğunu anlatmıştır. "Kullarımdan bazısı bana iman ederek, bazısı da beni inkar ederek sabahladı. Kim Allah'ın fazlı ve rahmetiyle yağmura kavuştuk demişse, o bana iman etmiş, yıldızın ilahi gücünü inkar etmiştir. Kim de şu ve şu yıldızın doğması veya batmasıyla yağmura kavuştuk demişse, o da beni inkar etmiş, yıldıza iman etmiştir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı sunar.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Bu dinden ayrılmaya güç yetiremem. Ancak ben sağ oldukça sana hoşlanmadığım bir şeye erişemeyecektir. Amcan Ebu Talip her zaman arkanda olacaktır. Ey Ali, yeğenimin davet ettiği dine senin de girmen yaraşır. O seni ancak hayra davet eder. Onun tavsiyelerini kabul et.
2: Ey Kureyş'in uluları! Sizler Allah'ın beytinin ev halkısınız. Allah sizleri büyük nimetlerle donatmış, kendi evine komşu olmakla şereflendirmiştir. Gelin sonradan icat ettiğiniz putlara tapmaktan vazgeçin. Eşi benzeri olmayan bir olan ilaha, yani Allah'a ibadet edin.
3: Hey, ne diyorsun sen?
4: Ebu Bekir değil mi bu? Biz de seni akıllı bir adam sanırım.
5: Hey, kimin dinine dil uzatıyorsun sen?
6: Resulullah nasıl? Ona bir zarar verdiler mi?
7: Oğlum, sen hele bir iyileş, gider görüşürsün.
6: Ya Resulallah, sen selamettesin ya. Daha ne isterim? O adamın yüzümü gözümü yere sürtmesinden başka bir üzüntüm yoktur. Anam babam sana feda olsun.
8: Müslümanların sayısı gün geçtikçe artıyor. Açıktan bir davet olmamasına rağmen insanlar peygamberimizin etrafında toplanıyordu.
0: 8. bölüm.
8: Gıfar kabilesi Mekkelilerin ticaret yolu üzerinde bir konaklama yerinde yaşayan, mensuplarının cesaretleriyle meşhur bir kabileydi. Bu kabilenin içinde Ebu Zer isimli bir adam yaşardı. Putlara tapmaktan nefret eden bu zat gerçek dini arıyordu. Mekke'den bir zat çıkmış, peygamber olduğunu söylüyormuş, insanlar etrafında toplanıyormuş denildiğinde kardeşini olanı biteni öğrenmesi için Mekke'ye gönderdi. Kardeşi Üneys döndüğünde neler gördüğünü öğrenmek için sabırsızlanıyordu.
9: Neler gördün? Anlat bakalım.
10: Halka iyiliği, güzel ahlakı tavsiye edip kötülükten sakındıran bir zat gördüm.
9: İnsanlar onun için ne düşünüyor?
10: Şair, kahin veya sihirbaz olduğunu söylüyorlar. Ama vallahi ben kahinlerin sözlerini dinledim. Onun sözü kahin sözü değildir. Şairleri de dinledim. Onun sözü şiir de değil. Daha tesirli bir şey. Bence o zat doğru biridir. Ona yakıştırdıkları vasıflardan uzaktır.
9: Bu kadar bilgi bana yeter. Gidip onu görmem lazım.
10: Yalnız dikkat et. Mekkeliler ona ve ona inananlara karşı sert davranıyorlar.
9: Tamam, dikkatli olurum. Merak etme.
8: Böylece Ebu Zer elinde bir değnek, sırtında bir aba ve bir miktar yiyecekle yola çıktı. Mekke'ye geldi. Peygamberimizi şahsen tanımıyor, onu birilerine sormayı uygun görmüyor, Kabe civarında yatıp kalkıyordu. Bu durum Hazreti Ali'nin dikkatini çekmişti.
11: Galiba uzak yoldan gelmiş. Birkaç gündür burada görüyorum onu. Kimi kimsesi yok herhalde. Bize davet edeyim, dinlensin biraz.
12: Merhaba yolcu. Nereden geldin, nereye gidersin? Birkaç gündür burada görüyorum seni.
9: Gıfar kabilesindenim. Buraya bir iş için geldim.
12: Yorgun görünüyorsun. Gel bize gidelim. Seni misafir edeyim.
9: Hayırsever birinden nazik bir teklif. Teşekkür ederim. Çok memnun olurum.
12: Arkadaşım? Asıl geliş nedenin nedir Mekke'ye?
9: Sen iyi birine benziyorsun. Sır saklayacağına söz verirsen söyle.
12: Tabii ki.
9: Burada peygamber olduğunu söyleyen biri olduğunu duydum. Onu görmeye geldim.
12: Tam yerine geldin. Ben şimdi ona gidiyorum. Sen de arkamdan gel ama dikkatli ol. Ben eğer bize zarar verecek birini fark edersem ayakkabımı düzeltiyor gibi yaparım. Sen ayrılırsın, tamam mı?
9: Tamam. Seni dikkatle takip ederim. Hadi gidelim.

0: Ya Resulallah, sizi görmek isteyen biri var.
1: Selamun aleyküm.
2: Peygamberimiz ve aleyküm selam ve rahmetullah diye yanıtladı ve misafire kim olduğunu sordu.
1: İsmim Ebu Zer. Gıfar kabilesindenim.
2: Peygamberimiz, ne zamandan beri buradasın dedi.
1: 3 gündür buradayım.
2: Peygamberimiz, ne yer ne içersin diye sordu.
1: Yiyeceğim tükendiğinden beri zemzem içiyorum. Kilo bile aldım sanki.
2: Peygamberimiz, o gerçekten mübarek ve doyurucu bir sudur diye onayladı Ebu Zer. Peygamberimizle bir süre konuşan Ebu Zer Müslüman oldu. Resulullah ona, ey Ebu Zer, şimdi bu işi gizli tutup memleketine dön. Açıktan tebliğe başladığımızı duyduğun zaman gel bize katıl dedi. Fakat Ebu Zer heyecanlıydı.
1: Vallahi ey Allah'ın Resulü, Müslüman olduğumu halka duyurmadıkça rahat edemem. Kabe'ye gidip bunu onlara açıklayacağım. Ey Kureyş topluluğu! Ben şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve yine şehadet ederim ki Muhammed onun kulu ve elçisidir.
3: Ne diyor bu adam?
4: İndirin, ne diyor bu adam?
5: İndirin bu adam! İndirin bu adam!
6: İndirin şu adam!
7: Durun! Durun ne yapıyorsunuz? Bırakın adamı! Öldüreceksiniz, ne yapıyorsunuz? Duymuyor musunuz beni? Bırakın diyorum o adamı! Bakın, bakın o Gıfar kabilesinden. Ticaret karavanınızın yolu üzerinde tehlike olsun istemezsiniz değil mi?
8: Gıfar mı dedin?
9: Ne söylemediniz önceden?
8: Bırakın gitsin. Bir kan davasına daha ihtiyacımız yok.
2: Ebu Zer yarı baygın bir vaziyette müşriklerin elinden kurtuldu. Tedavi gördükten sonra peygamberimizin isteği üzere memleketine döndü. Kureyş müşrikleri yeni dine girenlerle alay ediyor ve güç yetirebildiklerine eziyet ediyordu. Derken Peygamber Efendimiz'e ailesinden başlayarak tüm insanları İslam'a davet etmesi için emir geldi. Resulullah da tüm ailesini bir yemek davetinde bir araya getirdi. Yemek bittikten sonra Peygamberimiz ayağa kalktı ve şöyle söyledi. Allah'a hamdolsun. Ben ona hamd eder, yardımı ondan dilerim. Ona inanır ve ona dayanırım. Şüphesiz bilirim ki ondan başka ilah yoktur. O birdir ve eşi benzeri yoktur. Vallahi ben bütün insanlara yalan söylemiş olsam bile size yalan söylemem. Tüm insanları aldatmış olsam bile sizi aldatmam. Sizi davet ettiğim Allah öyle bir Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Ben de o Allah'ın size gönderdiği peygamberiyim. Vallahi sizler uykuya dalar gibi öleceksiniz. Uykudan uyanır gibi de dirilecek ve tüm yaptıklarınızdan hesaba çekileceksiniz. İyiliklerinizin karşılığında iyilik, kötülüklerinizin karşılığında ceza göreceksiniz. Bunun sonucunda ya temelli cennette ya da temelli cehennemde kalacaksınız. İnsanlardan ahiret azabıyla korkuttuğum kimseler sizlersiniz.
10: Ne? Nasıl? Ne diyorsun?
11: Kardeşimin oğlu, burada bulunanlar senin yakın akrabalarındır. Onlar için de cevap vermek bana düşer. Öğütlerin güzel, doğru şeyler söylüyorsun. Bil ki senin arkanda olacağım ve seni daima koruyacağım. Ancak nefsimi, Abdülmuttalib'in dinini terk etme konusunda kendime boyun eğdiremiyorum. Bu yaşıma geldim, artık onun dini üzerinde öleceğim.
12: Ey Abdülmuttalib oğulları, Ebu Talib'in dediklerine bakmayın. O, Muhammed'e olan sevgisinden doğruyu yanlıştan ayırt edemiyor. Bu apaçık bir kötülük ve saçmalıktır. Başkaları bu saçmalığa son vermeden siz son verin. Onu gerekirse hapsedin, gerekirse cezalandırın. Buna göz yumarsanız zillete düşer, hakarete uğrarsınız. Onu korumaya kalkarsanız da öldürülürsünüz.
13: Her zamanki gibi karakterini gösterdin Ebu Leheb. Muhammed'i incittin.
3: O nezaketinden susuyor. Kardeşinin oğlunu yardımsız bırakmak sana yakışıyor mu? Tüm din bilginlerinin beklediği bir peygamber vardı. İşte o peygamber senin yeğenindir.
12: Peygambermiş. Olsa olsa sihirli sözlerle sizi büyüleyen bir sihirbaz o. Hem kadınların sözleri erkeklere ancak ayak bağıdır. Başka bir şey değil. Araplar toplanıp bize savaş açtıklarında onlarla mücadele edebilecek kuvvetiniz mi var?
11: Korkak. Hep böyle menfaatçi oldun zaten. Ey kardeşimin oğlu, insanlara bunu anlatacağın zamanı bildir. Silahlanıp yanında olalım. Vallahi ömrüm oldukça seni yalnız bırakmam.
2: Peygamberimiz amcası Ebu Leheb'in söylediklerine son derece üzülmüştü. Ayağa kalkarak şöyle dedi. Ey Abdülmuttalib oğulları! Araplar içinde benim size getirdiğim hayrı kavmine getiren başka kimse yoktur. Ben sizi söylemesi kolay ama çok kıymetli bir söze davet ediyorum. Allah'tan başka bir ilah olmadığına ve benim de Allah'ın Resulü olduğuma tanıklık edin. Yüce Allah beni bununla görevlendirdi. O halde hanginiz bunu kabul ederek bana yardımcı ve destek olur? Uzun süren bir suskunluk oldu. Ebu Leheb'in çıkışı herkesi endişelendirmişti. O zamanlar yeni delikanlı olmaya başlayan Hazreti Ali atıldı.
0: Ya Resulallah, sana ben yardımcı olurum.
2: Peygamberimizin beklediği bu değildi. Amca ve halalarının gözlerinin içine bakıyordu tek tek. Hazreti Ali yine atıldı.
0: Ey Allah'ın Resulü, ben yardımcın olurum. Gerçi buradakilerin en küçüğü, baldırı en incesiyim ama seni bırakmam. Sana ben destek olurum.
2: Peygamberimiz Hazreti Ali'ye sevgiyle bakıp elini tuttu. Bu arada Ebu Leheb devreye girdi.
12: Ebu Talip, tebrikler. Bundan sonra oğlunun emri altına gireceksin. Hadi dağılın artık. Bu kadar zırvalık yeter.
2: Birkaç gün sonra peygamberimiz bu defa Mekke halkına İslam'ı anlatmak için Safa tepesinde yüksek bir kayanın üstüne çıkarak şöyle seslendi. Ey Kureyş topluluğu, koşun gelin, size önemli haberlerim var. İnsanlar toplandı. Gelemeyenler niye toplanıldığını anlamak için yerlerine adam gönderdiler. Peygamberimiz şöyle dedi. Benimle sizin haliniz, düşmanı görünce ailesini haberdar etmek üzere haykıran adamın haline benzer. Ben size şu vadinin arkasından atlılar çıkacak veya sabah akşam düşman baskınına uğrayacaksınız desem inanır mısınız?
4: Evet.
5: Evet, inanırız.
4: Yalan söylediğini duymadım.
6: Sana eyleyim.

0: Bey'in lakabını boşuna mı taktılar?
1: Güvenilir bir insansın.
2: Bunun üzerine Peygamberimiz şöyle seslendi: Ey Abdüşşems oğulları, ey Abdümenaf oğulları, ey Kâb oğulları, ey Haşim oğulları, ey Abdülmuttalip oğulları, kendinizi cehennem ateşinden koruyunuz. Ey Kureyş topluluğu, Allah beni peygamber olarak göndermiştir ve ilk olarak yakın akrabalarımı uyarmamı emretmiştir. Sizi Allah'tan başka ilah yoktur demeye davet ediyorum. Ben ne size Allah'tan gelecek bir zararı önleyebilirim, ne de bir fayda sağlayabilirim. Ey Zübeyr'in annesi, Muhammed'in halası Safiye, ey Muhammed'in kızı Fatıma, kendinizi ateşten koruyun. Söylediğim kelimeyi söylerseniz, yani Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik ederseniz, size cenneti taahhüt ederim. Demedikçe de size ne dünyada ne de ahirette bir fayda sağlayabilirim.
3: Ne diyor bu?
4: Ne diyor bu adam?
3: Helak olasıca. Bizi bunun için mi topladın? Dinlemeyin şunu. Bizi işimizden gücümüzden etti.
5: Hadi gidelim.
1: Gidelim. Boşuna bekledik.
5: Keşke gelmeseydin.
6: Evet, işimizden gücümüzden ettin bizi.
2: Böylece Hazreti Muhammed Mekkelilere İslam'ı açık açık tebliğ etmiş oldu. Mekke'ye gelen ziyaretçiler de bu durumdan haberdar olup gittikleri yerlere bu haberi götürmeye başladılar. Mekke'de artık iki grup vardı: Hazreti Muhammed'e iman eden müminler ve Allah'a ortaklar koşmakta direnen müşrikler.
7: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.
8: Ebu Hureyre, namazlarda okuduğumuz Fatiha suresi hakkında Resulullah'tan şunları nakletmektedir. Yüce Allah buyurdu ki, ben namazı kendimle kulum arasında iki kısma ayırdım. Yarısı bana, yarısı da kuluma aittir ve kuluma dilediği verilecektir. Kul, hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur der. Bunun üzerine Yüce Allah, kulum bana hamd etti ve kuluma dilediği verilecektir buyurur. Sonra kul, o Rahman ve Rahim'dir der. Bunun üzerine Allah, kulum beni hakkıyla övdü, kuluma dilediği verilecektir buyurur. Kul, o ceza gününün sahibidir der. Bunun üzerine Allah, kulum beni yüceltti, İşte bu bana aittir der. Şu ayetin de yarısı bana, diğer yarısı kuluma aittir. Kul, biz yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz der. İşte bu benimle kulum arasındadır ve ona dilediği verilecektir. Fatiha suresinin sonu ise kuluma aittir. Kul, bizi dost doğru yola, kendilerine nimetler verdiğin kimselerin yoluna ilet. Gazabına uğramış olanların ve sapıtanların yoluna değil der. İşte bu ayetler de kuluma aittir ve kuluma dilediği verilecektir. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vaktidir. Şimdi Ankara için akşam ezanı vakti.
9: Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allah.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Herhangi biriniz ölümü temenni etmesin. Zira o iyi bir kimse ise yaşadıkça iyiliğini artırır. Eğer kötü biri ise belki pişman olur ve Allah'ın rızasını kazanmaya çalışır.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek, "Ya Resulallah, insanlar içinde iyi davranmama en fazla layık olan kimdir?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Annendir." buyurdu. Adam, "Sonra kim?" dedi. Resulullah, "Annen." dedi. Adam, "Sonra kim?" dedi. Resulullah yine, "Annen." dedi. Adam, "Sonra kim?" diye sordu. Resulullah, "Baban." diye karşılık verdi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sadaka malı eksiltmez. Allah affeden bir kulunun ancak şerefini artırır. Allah için alçak gönüllü davrananı Allah Teala yüceltir. Muaviye bin Hakem es-Sülemi radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle namaz kılarken cemaatten biri aksırdı. Ben de Allah sana rahmet etsin dedim. İnsanlar bundan rahatsız olup bana ters ters baktılar. Bunun üzerine ben, vay başıma gelene bak, ne oldu, neden öyle bakıyorsunuz dedim. Bunun üzerine onlar elleriyle dizlerine vurmaya başladılar. Beni susturmaya çalıştıkları için sustum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı bitirince, anam babam uğruna feda olsun. Ondan ne evvel ne de sonra daha güzel öğreten birini görmedim. Ne bana surat astı, ne vurdu, ne de beni azarladı. Bu namazdır. Namaz kılarken konuşulmaz. Namaz tesbihdir, tekbirdir ve Kur'an okumaktır dedi. Yahut buna benzer bir şey söyledi. Ben de, ya Resulallah, ben yeni Müslüman oldum. Allah İslamiyet'i gönderdi ama içimizde hala falcılara gidenler var dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sen onlara gitme buyurdu. Bazılarımız da uğursuzluğa inanıyor dedim. Uğursuzluk sadece insanların hissettiği bir duygu olup, bu onları yapacakları işlerden alıkoymasın buyurdu.

0: Ebu Ya'la Makıl bin Yesar'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ın kendisine bir toplumun yöneticiliğini nasip ettiği kul, halkına hıyanet ederek ölürse Allah ona cenneti haram kılar.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç şey kimde bulunursa o kişi imanın tadına ermiş olur. Allah ve Resulünün ona bu ikisi dışındaki şeylerden daha sevimli olması, bir kimseyi ancak Allah için sevmesi ve cehenneme atılmaktan korktuğu gibi küfre dönmekten korkması.

Ebu Kurade Selemi anlatıyor. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanındaydık. O abdest almak için temiz su istedi ve elini suya daldırdı. Sonra abdest aldı. Biz onun abdest suyunu elde etmeye çalıştık. Abdest suyundan yudumladık. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sizi bunu yapmaya sevk eden şey nedir?" diye sordu. Biz, "Allah ve Resulünün sevgisi" dedik. Resulullah şöyle buyurdu: "Eğer Allah ve Resulünün de sizi sevmesini istiyorsanız, size bir şey emanet edildiği zaman ona riayet edin. Konuştuğunuz zaman doğru söyleyin ve komşularınızla iyi geçinin."

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hüsnü Hal.
2: Tepemizde direksiz duran, bazen koyu gri, bazen de masmavi olan gökyüzü. Yelkenlerini rüzgarla doldurmuş gemiler gibi gökyüzünde yüzen bembeyaz bulutlar. Bir ucu bulutların üstüne, diğer ucu toprağın derinliklerine uzanan, dağların arasına kurulmuş koca bir salıncağın kalın halatlarına benzeyen sırma sırma sarı ışıklar. İplikleri rüzgarla uçuşan bir kumaşın gökten yere sarkan saçakları gibi rengarenk ışıklar. Hepsi muazzam, hepsi insanı hayran bırakan ahenk.

renkli bir yaratılışın gözleri kamaştıran ışıltılı parçaları. Gökyüzü asırlardır insanı hayrete düşürme konusundaki istikrarından hiçbir şeyi kaybetmemiş. Binlerce yıl önce başını kaldırıp yukarı bakan insanı nasıl kendine hayran bırakmışsa, bugün de aynısını yaşatıyor. Keşfedilen her gizemin ardından kat kat açılan bir sır bohçası gibi bir yenisini daha müjdeliyor. Her seferinde yeni bir gizeme ulaşmak, bir sonraki için beklentiyi daha da yükseltiyor. Yeni bir yıldız, yeni bir gezegen ve yeni bir galaksi derken sonu gelmez bir keşfe çıkıyor insan. Ne hayret verici! Yıldızlarla salkım saçak bezenmiş bir perdeyi aralayıp, milyarlarca gezegenin ışıltısıyla parlayan bir dağa tırmanmak, bir gökyüzü denizine dalmak gibi. Hayret etmek, edebilmek insanın hayatına anlam katıyor. Hayrete düşüren her keşif, nefesle vücuda dolan taze havanın damarlarda gezinen kanı yenilemesi gibi insanı tazeliyor, yeniliyor. Yeniliyor. İnsan hayretini yitirince her şey sıradanlaşıyor ve önemsiz gelmeye başlıyor. Her sabah doğan güneş, her bahar açan çiçek, yağan yağmur, esen rüzgar ve bembeyaz karlar gözüne görünmez oluyor. İnsan hayretini kaybetmemeli. Her şeyi öğrenmek için de çok acele etmemeli. Merakını hemen tüketmemeli. 30 yaşına geldiğinde merakını yitirmiş, mezarda cesedini bekleyen bir ruh olmamak için öğrenip, keşfedip hayret edeceği şeyler bulabilmeli. Yerin derinliklerinde ya da göğün ötelerinde o kadar çok gizem var ki insanı heyecanlandıracak. Madenler, bitkiler, sayılar, denizler, dağlar, yıldızlar, gezegenler ve daha neler neler. Sadece biri bile insan ömrü için çok fazla sır ve hayret barındırıyor. Tüm bunları anlamak için bir ömürden çok daha fazlası gerekiyor. Yaratılışın güzelliğini görmek, evet sadece görmek bile insanı hayrete düşürüyor. İnsan hangisini seçer, hangi merakının peşinden gider, kendisine kalmış. Ancak yapmaması gereken şeyi iyi bilmeli insan. Aklını öğrenmeye, kalbini sevmeye kapatmamalı. Belki birçok defa kırılmıştır kalbi ve tekrar kırılacaktır da belki. Ama onu iyileştirecek, kırıkları birleştirecek olan şey yine yeniden sevmektir. Yıllar boyu kendisine aynı günü yaşatmamalı insan. Bir acıyı her gün ateşte yeniden kızdırıp kendini dağlamanın kime ne faydası var? Aklını geçmişe, çıkışı olmayan kuyulara hapsetmek neye yarar? Umudunu yitirmemeli insan. Kalbini içinde güçlü ağaçların yeşereceği, sağlam dallarına çocukların salıncaklarını kuracağı bir ormana çevirmeli. Değil mi ki o gün gelecek ve her şey sona erecek? İnsan başladığı yere geri dönecek. Ne türlü olursa olsun, kesinlikle hayret edici bir sonsuzluğa erişecek.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İslam 5 esas üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekat vermek, hac etmek ve Ramazan orucunu tutmaktır. Zeyd bin Halid el-Cüheni'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: oruçluya iftar veren kimse oruçlunun sevabı gibi sevap kazanır. Oruçlunun sevabından da hiçbir şey eksilmez. İbni Ömer'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müşteri kızıştırmayı satın alma niyeti olmadığı halde sırf müşteriyi zarara sokmak için malın değerini arttırmayı yasakladı. Sevban radıyallahu anh anlatıyor: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazdan sonra 3 defa Allah'a istiğfar eder ve Allahümme entes selam ve minkes selam tebarekte ya zel celali vel ikram, Allah'ım sen dirlik esenlik sahibisin, esenlik sendendir, ey yücelik ve ikram sahibi Rabbim, sen çok kutlusun derdi. Hadisi rivayet edenlerden biri olan Evzai'ye istiğfar nasıl söylenir diye sordular. Estağfirullah, estağfirullah, Allah'tan bağışlanma dilerim, Allah'tan bağışlanma dilerim dersin cevabını verdi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şehit ölüm acısını ancak sizin çimdiklendiğinizde duyduğunuz acı kadar duyar buyurdu.

Allah Resulü bir Medine sabahında yine ashabıyla oturuyor, onlarla sohbet ediyordu. Bir ara durdu ve "Şimdi yanınıza cennetlik bir adam geliyor," dedi. Sahabiler kimin geleceğini merak ederken Ensardan bir zat çıka geldi. Sakalından aldığı abdestin suyu damlayan, terliklerini eline almış bir sahabiydi bu. Başka bir gün ashabıyla otururken Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine aynı şeyi söyledi. "Şimdi yanınıza cennetlik bir adam geliyor." Gelen yine aynı şahıstı. Üçüncü gün de aynı olay tekrar etti. Hazreti Peygamber o günkü sohbetini bitirip meclisten ayrılınca sahabiler de dağılmaya başladı. Genç sahabilerden Abdullah bin Amr, Hazreti Peygamber'in cennetlik olduğunu söylediği zatın peşine düştü. Onu cennetlik yapan şeyi öğrenmek istiyordu. Fakat soruyu doğrudan bu şekilde de soramazdı. Aklına bir çare geldi. Gidip o zata, "Babamla tartıştık, 3 gün eve gitmeyeceğime yemin ettim. Eğer uygun görürsen bu süre geçene kadar seninle kalabilir miyim?" dedi. Cennetlik sahabi Abdullah'ın bu fikrini kabul etti. Üç gün boyunca adamın davranışlarını takip eden Abdullah, onun gece namazına kalktığını görmediğini, sabah namazına kadar uyuduğunu, sadece yatağında sağa sola dönerken Allah'ı zikrettiğini ve tekbir getirdiğini fark etti. O günleri anlatırken de şöyle dedi. "Konuşmaları esnasında sadece güzel şeyler söylediğini işittim. 3 gece geçince yaptığı ibadetleri neredeyse küçümseyecektim. Bunun üzerine ona dedim ki, aslında ben babamla tartışmadım. Ancak Hazreti Peygamber 3 kere cennetlik bir adam geliyor dedi. 3'ünde de sen çıktın geldin. Ben de senin yanında kalıp ne yaptığını görmek ve aynısını yapmak istedim. Ancak görüyorum ki sen çok da fazla bir şey yapmıyorsun. Seni Hazreti Peygamber'in söylediği bu dereceye ulaştıran nedir?" "Sadece gördüklerin," dedi ensarlı adam sakince. Bu cevap üzerine yanından ayrıldım. Fakat çok uzaklaşmadan beni geri çağırdı ve şöyle dedi. "Ancak bir şey daha var. Ben kalbimde hiçbir Müslümana karşı kin, nefret ve samimiyetsizlik bulundurmam ve Allah'ın kendisine ihsanda bulunduklarından dolayı hiç kimseye haset etmem." Bunun üzerine Abdullah bin Amr dedi ki, "İşte seni yücelten bu, bizim yapamadığımız da bu."

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kayle binti Mahreme'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem elleriyle dizlerini kavrayarak kaba etleri üzerine otururken gördüm. Huşu halinde mütevazı bir vaziyette oturuşunu görünce etkilendim ve irkildim. Abdullah bin Amr bin As radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bakmakla yükümlü olduğu kimseleri ihmal etmesi bir insana günah olarak yeter.

Ebu Musa el-Eş'ari'den radiyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İpek giymek ve altın kullanmak ümmetimin erkeklerine haram, kadınlarına helal kılındı. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. 7 şey gerçekleşmeden önce iyi şeyler yapmakta acele edin. Ne bekliyorsunuz? Her şeyi unutturan yoksulluğu mu? Azdırıp saptıran zenginliği mi? Sıhhati bozan hastalığı mı? Bunaklaştıran ihtiyarlığı mı? Ansızın geliveren ölümü mü? Beklenenlerin en şerlisi olan deccali mi? Yoksa kıyameti mi? Kıyamet hepsinden daha dehşetli ve daha acıdır.

0: Ebu Yala Şeddad bin Evs radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: akıllı insan kendini sorgulayan ve ölüm ötesi için çalışandır. Aciz insansa nefsini çirkin arzularına uyduran ve Allah'tan olmayacak şeyler umandır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: cemaatle kılınan namazın bir rekatına yetişen cemaatle namaza yetişmiş olur.
3: Bir gün Enes bin Malik ve Resulullah birlikte otururken namaz kılan bir adama şahit oldular. Adam namazdan sonra, "Ey Allah'ım, hamd ancak sanadır. Senden başka ilah yoktur. Gökleri ve yeri yaratan, bol bol veren sensin ey celal ve ikram sahibi. Ey hay, ezeli ve ebedi bir hayata sahip olan ve kayyum, kainatı idare eden. Senden istiyorum," diye dua etmişti. Bunu duyan Allah Resulü adamın bu davranışını onaylayarak, "Şüphesiz Allah'a kendisiyle dua edildiği zaman mutlaka kabul ettiği ve istenildiğinde verdiği ismi azamla dua etti," buyurdu. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de de en güzel isimler El Esmaül Hüsna, Allah'ın güzel isimleridir. O halde ona o güzel isimlerle dua edin buyurulmuştur.

0: Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da. Kırk Hadiste İman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: يَتَعَاقَبُونَ ف۪يكُمْ مَلَائِكَةٌ بِالْلَيْلِ وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ وَيَجْتَمِعُونَ ف۪ي صَلَاةِ الْعَصْرِ وَصَلَاةِ الْفَجْرِ ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذ۪ينَ بَاتُوا ف۪يكُمْ فَيَسْأَلُهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ فَيَقُولُ كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي فَيَقُولُونَ تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ.
2: Melekler gece ve gündüz dönüşümlü olarak aranızda bulunurlar. Bu melekler sabah ve ikindi namazlarında buluşurlar. Sonra gece boyu sizinle bulunan melekler yükselirler. Allah insanları durumlarını çok iyi bildiği halde onlara sorar. Siz ayrıldığınızda kullarım ne yapıyordu? Melekler de yanlarına vardığımızda da oradan ayrıldığımız sırada da namaz kılıyorlardı derler. Mahiyetlerini tam olarak idrak edemesek de Rabbimizin ve Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in haber verdiği üzere melekler nurdan yaratılmış varlıklardır. Melekler Allah'ın emirlerini yerine getirmekle görevlidirler. Görevlerini yerine getirmede asla ihmalkarlık göstermezler. Rablerine karşı asla isyan etmezler. Nitekim Hazreti Adem yaratıldığında Allah meleklerine Adem için saygıyla eğilin emrini verince hep birlikte bu emre itaat ederek ona secde etmişlerdir. Allah melekleri aracılığıyla peygamberlerine, peygamberler aracılığıyla da kullarına mesajlarını iletmiştir. Dolayısıyla şu hususu ifade etmek gerekir ki, insanoğlu bilgi ve medeniyet namına ne öğrenmişse melekler vasıtasıyla öğrenmiştir. Tarih boyunca nice insan melekleri dişi olarak kabul etmiş, onları Allah'ın kızları olarak değerlendirmiş ve onlara kadın isimleri vermiş olsa da onların erkeklik ve dişilikleri yoktur. Yine tarih boyunca nice insanlar meleklere ilahi güçler atfederek onları putlaştırmış olsa da onların ilahi güçleri yoktur. İnsanoğlunun doğumundan ölümüne kadar her anında melekler yanı başındadır. Her yaptığını ve söylediğini kayıt altına alan iki melek daima onunla birliktedir. Melekler, Rabbine sığınan kulu, gündüz vakti sabahın bereketinden faydalanarak geceye ulaşması, geceleyin de huzur içinde sabahlaması için muhafaza ederler. Kul, ibadet için camiye girdiğinde, her ne kadar görmese bile, bağışlanması için af ve mağfiret dileyen melekleri yanı başında bulur. Dua ettiğinde, duasının Allah katında kabul olması için amin diyen meleklerin varlığıyla sevinir. Yaptığı ibadetlerini sevinçle karşılamalarından ve Allah katında iyi bir kul olduğuna şahitlik ettiklerinden dolayı meleklerin varlığıyla huzura erer. Son nefesinde ruhunu ölüm meleklerinin alacağını bilen kişi bu karşılaşmaya hazırlık yapar. Allah'ın emirlerine ve yasaklarına titizlikle uyar. Nihayetinde kabre girdiğinde yine iki meleğin onu karşılayacağını ve dünyadayken yapıp ettiklerinin hesabının sorulacağını bilen kişi, hayatını yanlış işlerde harap etmek yerine Rabbinin rızasına ulaşma gayretinde olur.

0: 40 hadiste iman. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İmran bin Hüseyin'in radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bir yolculuğu esnasında Ensar'dan bir kadın bindiği devenin yürümeyişine kızarak ona lanet etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu duyunca devenin üzerindekileri alın ve deveyi bırakın. Çünkü o artık lanetlenmiştir buyurdu. İmran diyor ki, ben sanki o deveyi şu anda görür gibiyim. İnsanlar arasında yürürdü de ona hiç kimse ilişmezdi. İbn Abbas'tan radıyallahu anh nakledildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüzü ateşle dağlanmış bir merkep görmüş ve bunu çok çirkin bulmuştu. Bunun üzerine Abdullah bin Abbas radıyallahu anh vallahi tanınması için hayvanı damgalayacağım zaman bunu yüzünden başka bir yere vuracağım demiş ve onun emri üzerine damga merkebin uyluklarına vurulmuştu. Böylece hayvanların uyluklarına ilk damga vurduran İbn Abbas olmuştu.

Abdullah bin Ömer'in torunu Muhammed bin Zeyd anlatıyor. Bir gün bazı kimseler dedesi Abdullah'a, biz yöneticilerimizin yanına girdiğimizde onlara dışarıda söylediklerimizin tersini söylüyoruz dediler. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh, biz bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında iki yüzlülük sayardık dedi. Ebu Salebe el-Huşeni Cürsüm bin Naşir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala bir takım şeyleri farz kılmıştır. Onları yitirmeyin. Bazı sınırlar günahlar için cezalar koymuştur. Onları aşmayın. Bir takım şeyleri haram etmiştir. Onlara da el uzatmayın. Unutmuş olduğu için değil, sırf size merhametinden dolayı bir kısım şeylerin hükümleri hakkında da bir şey dememiştir. Onları da soruşturmayın. Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ikindi namazını terk eden kimsenin ameli boşa gider buyurmuştur.

Allah Resulü günün birinde mescitte iki gruba rastlamış ve ikisi de hayır üzeredir ama biri diğerinden daha üstündür. Bir kısmı Allah'a dua ediyor ve ondan bir şey istiyorlar. Allah onlara ister verir, isterse vermez. Diğerleri ise dini anlamaya ve ilim öğrenmeye çalışıyorlar ve bilmeyene öğretiyorlar. Bunlar daha üstündür. Dedikten sonra şüphe yok ki ben de sadece bir öğretici olarak gönderildim diyerek ilim öğrenenlerin yanlarına oturmuştur.

0: Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor. Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren: Nisan Kumru.
2: Nasreddin Hoca çocuklarla sohbetine devam ediyor. Sevgili çocuklar, aslında Peygamber Efendimiz'i sadece Müslümanlar değil, herkes seviyordu. Şu olay bunun en açık örneğidir. Mekkeliler başta sel olmak üzere çeşitli sebeplerle bir hayli yıpranmış hale gelen Kabe'nin yeniden yapılmasına karar vermişlerdi. Gereken malzemeleri aldılar ve yeniden yaptılar. Kabe'nin bir köşesine Hacerül Esved denen siyah taşın yerleştirilmesine sıra gelmişti. O zamana kadar Kabe'nin inşasında ibadet aşkıyla dostluk içinde çalışan çeşitli kabilelerden insanlar tartışmaya başladılar. Kutsal taşın kutsal binaya kim tarafından yerleştirileceği büyük sıkıntı oluşturdu. Herkes bu şerefin kendi kabilesine ait olmasını arzu ediyordu. Arzunun ötesinde bu gerçekleşmediği takdirde kan akacağı tehdidini savuruyordu. 4 gün boyunca tartışmış ama bir sonuca varamamışlardı. En sonunda Mekke'nin ileri gelen yaşlılarından Ebu Ümeyye söz aldı. Mabed'in kapısından içeri ilk kim girerse o bize hakem olsun. Verdiği karara da herkes uysun. Teklif kabul edildi. Gözler artık Kabe'ye girecek ilk kişideydi. Bekleyiş uzun sürmedi. Az sonra görünen kişi herkesin sevinçten adeta uçmasına yetmişti. Çünkü gelen güvenilir Muhammed'di. Durum kendisine aktarıldı ve çözüm bulması istendi. Hazreti Muhammed ridasını yani dış kıyafetini çıkarıp yere serdi. Hacerül Esved'i tam ortaya koydu. Her kabileden bir kişinin elbisenin bir tarafından tutmasını söyledi. Denilenler yapıldı, her kabile yetkilisi bir ucundan tutarak taşı Kabe duvarının yanına getirdi. Ve Hazreti Muhammed mübarek elleriyle Hacerül Esved'i alarak yerleştirdi. Mesele ne kadar pratik, ne kadar kolaylıkla sonuçlanmıştı. Herkeste büyük bir sevinç vardı. Kimse küstürülmemiş ve kan akması önlenmişti. Muhammed el-Emin bir kez daha güvenilir ve mükemmel bir insan olduğunu göstermişti. En son noktayı da kendisi koymuştu. O hakikaten cesur, azimli, pratik ve güvenilir biriydi. Yakın bir gelecekte büyük ve ağır görevler üstlenecek olan Hazreti Muhammed bu işe ne kadar layık olduğunu bir örnekle bu vesileyle de ortaya koymuş oluyordu. Evet çocuklar, tüm bu anlattıklarımızdan Hazreti Muhammed'in hem zeki ve yetenekli hem de insanlar tarafından sevilen, ahlaklı ve güvenilir bir insan olduğu anlaşılmaktadır. Biz de onun gibi olmalı, onu her zaman örnek almalıyız. Nasreddin Hoca biraz durakladı, cübbesini toplayarak devam etti. Böylece bu dersimizi de burada sonlandıralım. Bu anlattıklarımızı eve gidince ailenize de anlatın. Böylece hem unutmamış olursunuz hem de ailenizi bilgilendirmiş olursunuz. Anlaştık mı arkadaşlar? Anlaştık hocam. Eğer anlatmazsanız ben ne yapacağımı biliyorum. Öğrenciler sordular. Ne yaparsınız hocam? Her akşam birinizin evine gelir size ders anlattırırım. Eğer eksiğiniz olursa da fıkralarıma konu olursunuz. Tamam hocam, hiç merak etmeyin, anlatırız. Evet, öyleyse zihniniz açık, bilginiz doğru, ahlakınız güzel olsun. Allah hepinizi güvenilir gençler eylesin. Öğrenciler caminin kubbesini inletti. Amin. Hasan'la Hüseyin evde anne ve babasıyla beraber Peygamber Efendimiz'le ilgili öğrendikleri bilgileri tekrar ettiler. Çünkü hocaları öyle istemişti. Öğrendiklerini tekrar etmeleri çok faydalı olmuştu. Birinin unuttuğunu diğeri ya da annesi ve babası hatırlatıyordu. Bazen Hasan ve Hüseyin'in anlattıklarını annesi, babası da şaşırıyor, yeni bilgiler öğrenmiş oluyorlardı. Hasan babasına döndü. Babacığım, bir şey sormak istiyorum. Buyur, sor evladım. Biz Nasreddin Hoca'yı sadece neşeli bir hoca, şakacı bir dede olarak biliyorduk. Ama sanki o bir alim gibi. Hasan'ın babası şaşırmadı bu soruya. Pek çok insan senin gibi düşünüyor, daha doğrusu öyle zannediyor. Halbuki Nasreddin Hoca, hoca oğlu hocadır. Onun babası Abdullah Efendi de değerli bir alimdi. Nasreddin Hoca'nın ilk hocası babası oldu. Temel dini bilgileri, Kur'an-ı Kerim'i, Arapça ve Farsça'yı babasından öğrendi. Daha sonra medreselerde değişik hocalardan İslami ilimler öğrendi. Nasreddin Hoca hafızdır, yani Kur'an-ı Kerim'i baştan sona kadar ezberlemiştir. Kadılık yani hakimlik de yapmıştır. Eğer büyük şehirlerde yaşasaydı, daha büyük görevlere de gelirdi. Hocamız araştırmacıdır, çalışkandır, cesurdur ve elbette şakacıdır. Onun latifeleri kendisinin ne kadar zeki ve yetenekli olduğunu da göstermektedir. Espri yapmak öyle herkesin becerebileceği bir iş değildir. Bazı kimseler şaka yapar ama insanları üzer, hakaret eder, kalplerini kırar. Hasan'la Hüseyin şaşkınlıkla dinliyorlardı babalarını. Demek Nasreddin Hoca büyük bir alimmiş. Şimdi onu daha da sevmeye başlamışlardı. Bu arada annesi çocuklarına bir tabak tatlı uzattı. Hadi bunu alıp doğruca hocanıza götürün. Çocuklar sevinçle evden çıktılar. Nasreddin Hoca camiye girdiğinde Akif'le Rümeysa arkadaşlarını susturmaya çalışıyordu. Hocanın geldiğini görünce ikisi de rahatladı. Yaramazlık yapanların isimlerini hocalarına söylemediler tabii ki. Nasreddin Hoca selam verdikten sonra öğrencilere oturmalarını söyledi. Çocuklar, bu hafta size Hazreti Muhammed'in peygamber oluşunu anlatacağım. İyi dinleyin, çünkü bu olay insanlık için en önemli olaydır. Hazreti Muhammed 35 yaşına geldiği zaman içinde bulunduğu toplumdaki yanlışlıklardan çok rahatsız oluyordu. Onların halini daha çok düşünmeye başladı. Mekke ve çevresindeki insanlar hiç de iyi bir durumda değildi. İnsanların çoğu Allah'a inanıyordu, ancak Allah'ın rızasını kazanmak için de puta tapıyorlardı. Onlar için kurbanlar kesiyorlardı. Ahlaksızlık alabildiğine yaygındı. Kız çocuklarını diri diri toprağa gömen birçok insan vardı. Genç kız ve erkekler silahla esir edilip köle olarak satılıyordu. Zengin ve güçlü olanlar istedikleri haksızlığı yapıyorlardı. İçki su gibi tüketiliyordu. Kumar çok yaygındı. İşte bütün bunlar Hazreti Muhammed'i çok rahatsız ediyordu. Hazreti Muhammed 35 ile 40 yaş arasındaki 5 yılda hep bunları düşünüyordu. Artık ticaretle de fazla uğraşmıyordu. Sık sık Mekke'nin yakınında bulunan Hira Dağı'na gidiyordu. Nasreddin Hoca çocuklara bir soru sormak istedi. Sultan Dağı'nı bilir misiniz çocuklar? Sadece büyüklerden ses geldi. Biliyoruz hocam. Anlaşılan çoğunuz bilmiyor. Uygun bir zamanda gidin, yükseklere tırmanın. Yeni ağaçlarla, böceklerle tanışın ve tertemiz havasını alırken de Allah'ın ne kadar çok güzellikler yarattığını düşünün. Tamam mı çocuklar? Tamam hocam. Aferin. Biz gelelim Hira Dağı'na. Hazreti Muhammed 40 yaş öncesinde sık sık Hira'ya gidiyor, düşüncelere dalıyor, Allah'a ibadet ve dua ediyordu. Bu durum tam 5 yıl devam etti. Sevgili eşi Hazreti Hatice de zaman zaman onun yanına geliyor, birlikte kalıyorlardı. Hazreti Muhammed sanki Hira'da güç ve kuvvet topluyordu. Yüce Allah onu peygamberliğe hazırlıyordu. Bu dönemde yaşanan en önemli hal Hazreti Muhammed'in gördüğü rüyalardı. O ne zaman bir rüya görse ertesi gün o rüya olduğu gibi gerçekleşiyordu. Böylece Rabbimiz ona ikramda bulunuyor ve onu peygamberliğe hazırlıyordu. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz.
1: Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor. Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren: Nisan Kumru.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Hureyre'nin radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nübüvvetten sonra geriye kalan ancak mübeşşirattır dedi. Sahabiler, mübeşşirat nedir ya Resulallah dediler. İyi, güzel, Salih rüyadır cevabını verdi. Abdullah bin Busr radıyallahu anh anlatıyor. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem garra denilen bir yemek kabı vardı. Onu 4 kişi taşırdı. Bir gün kuşluk vakti girip namazı kıldıklarında içerisine tirit, et suyuna ekmek doğramak suretiyle yapılan yemek koyulan bu kap önüne getirildi. Sahabiler kabın etrafına dizildiler. Gelenler çoğalınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diz çökerek oturdu. Bir bedevi bu oturuş da ne dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah beni alçak gönüllü bir kul eyledi. Zorba, inatçı biri değil cevabını verdi ve arkasından yemek kabının kenarından yiyin, ortasını bırakın ki bereketlensin buyurdu. Ebu Yahya Üseyd bin Hudayr anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü! Filan kimseyi vali tayin ettiğiniz gibi beni de vali tayin etmez misiniz dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, siz benden sonra adam kayırma gibi durumlarla karşılaşacaksınız. Bana ahirette havuz başında kavuşuncaya kadar sabredin buyurdu.

Cündüb bin Abdullah radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sabah namazını kılan kimse Allah'ın himayesi altındadır. Allah himayesine karşılık sizden bir şey de istemez. Zira bunun karşılığında kimden bir şey isteyecek olsa bu ağır bedele güç yetiremez ve Allah onu yakalar, sonra yüzüstü cehennem ateşine atar.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sadaka malı eksiltmez. Allah affeden bir kulunun ancak şerefini artırır. Allah için alçak gönüllü davrananı Allah yüceltir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Rabbiniz gerçekten çok merhametlidir. Kim içinden bir iyilik yapmayı geçirir de onu yapmazsa ona bir iyilik sevabı yazılır. Eğer onu yaparsa 10 katından 700 katına hatta kat kat fazlasına kadar iyilik sevabı yazılır. Kim de içinden bir kötülük yapmayı geçirir de onu yapmazsa ona bir iyilik sevabı yazılır. Eğer onu yaparsa bir kötülük günahı yazılır veya Allah onu siler.
3: Ashab-ı kiramdan Ebu Mesud el-Ensari anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize sadaka vermeyi emrettiğinde imkanı olmayanlar çarşıya gider, hamallık yapar, yaklaşık 1 kilo hurma kazanırdı. O kazandığıyla sadaka verirdi. Bugün onlardan bazılarının 100 binlik serveti vardır. Ama şimdi sadaka vermezler.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Babalarınızdan yüz çevirmeyin. Kim babasından yüz çevirirse bu bir nankörlüktür. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Pazarlık devam ederken ilk müşteri çekilmedikçe alıcı olmayın. Din kardeşinizin dünür olduğu bir kadına o vazgeçmedikçe dünür olmayın. Zeyd bin Halid el-Cüheni'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Horoza sövmeyin çünkü o insanı namaza uyandırır. Üsame bin Zeyd'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir yerde veba salgını olduğunu işittiğiniz zaman oraya girmeyin. Bulunduğunuz yerde veba salgını baş gösterirse oradan da çıkmayın buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir adam, ya Resulallah ben sefere çıkmak istiyorum, bana nasihat et dedi. Peygamber sallallahu

sallallahu aleyhi ve sellem, sana daima Allah karşısında takva sahibi olmanı, her yüksek yere çıktığında tekbir almanı tavsiye ederim buyurdu. Adam dönüp gidince Resulullah, ya Rab, ona uzakları yakın et ve bu yolculuğunu kolaylaştır diye dua etti.''

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Allahümme leke eslemt ve bike âment ve aleyke tevekkelt ve ileyke enebt ve bike hasamt. اللهم أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني أنت الحي الذي لا تموت والجن والإنس يموتون
2: اللهم sana teslim oldum, sana inandım, sana tevekkül ettim ve yüzümü sana döndüm. Allahım, senin yardımınla mücadele ettim. Beni dalalette bırakmaman için izzetine sığındım. Senden başka ilah yoktur. Sen ölmeyen dirisin. İnsanlar ve cinler ise ölümlüdürler.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Enes radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri kendisi için istediği bir şeyi kardeşi için de istemedikçe iman etmiş olmaz. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz aksırdığı vakit Allah'a hamdolsun dediğinde kardeşleri yahut arkadaşları da Allah rahmetiyle sana afiyet versin diye karşılık versinler. Aksıran da onlara Allah sizin afiyetinizi arttırsın ve halinizi güzelleştirsin desin. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Amcam Enes bin Nadır Bedir Savaşı'nda bulunamamıştı. Bundan dolayı ya Resulallah, müşriklere karşı yaptığın ilk muharebede bulunamadım. Eğer Allah müşriklere karşı yapılacak bir savaşta beni bulundurursa neler yapacağımı Allah elbette görecektir dedi. Sonra Uhud günü Müslümanların safları bozulunca arkadaşlarını kastederek ya Rabbi, bunların yaptıklarından beni mazur görmeni dilerim dedi ve müşrikleri kastederek de bunların yaptıklarından beri olduğumu sana arz ederim dedi ve ilerledi. Sa'd bin Muaz'la karşılaştı ve ona ey Sa'd bin Muaz, cenneti istiyorum. Kabe'nin Rabbine yemin ederim ki Uhud tarafından cennetin kokusunu alıyorum dedi. Sa'd, ya Resulallah, ben onun yaptığını yapamadım dedi. Enes radıyallahu anh

Şöyle devam ediyor. Amcamı öldürülmüş olarak bulduk. Üzerinde 80 kadar kılıç, süngü ve ok yarası vardı. Müşrikler kendisine işkence yaptıklarından kimse onu tanıyamadı. Yalnız kız kardeşi onu parmaklarından tanıdı. Biz şu ayetin amcam ve benzerleri hakkında inmiş olduğunu düşünüyoruz. Müminlerden öyle adamlar vardır ki Allah'a verdikleri söze sadık kaldılar.

Ebu Mes'ud Ukbe bin Amr el-Bedri el-Ensari radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir topluluğa, içlerinde Kur'an'ı en iyi okuyan kişi imam olsun. Eğer kıraatte eşitseler, sünneti en iyi bilen. Şayet sünnet bilgisinde de eşitseler, en önce hicret etmiş olan. Hicrette de eşitseler, en yaşlı olan imam olsun. Bir adam misafiri olduğu kimseye imam olmasın ve izni olmadıkça da onun yerine oturmasın. Sehil bin Sattan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yere girmek için izin almak ancak evin özel hallerinin görülmemesi içindir buyurmuştur.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sattığı zaman kolaylık gösteren, satın aldığı zaman kolaylık gösteren ve hakkını isterken kolaylık gösteren kula Allah merhamet eylesin.

0: Resulullah bir hasta ziyaretinde bulunduğunda şöyle dua ederdi. Ey insanların Rabbi! Rahatsızlığı gider. Şifa veren sensin. Senin vereceğin şifadan başka şifa yoktur. Öyle bir şifa ver ki ardında hiç hastalık izi bırakmasın.
1: Dünyada milyonlarca ses var. Ama bazı sesler var ki sadece kulağa değil, kalbe de ulaşır. Bir ses unuttuğunu hatırlatır. Bir ses içindeki alemleri keşfe çıkarır. Bir ses hayata yeniden anlam katar. Gürültünün içinde sükunet, kalabalığın içinde huzur, arayışına cevap olan hakikat. Diyanet Radyoları, sözün anlamla, sesin gönülle buluştuğu yer. Kulak verin, kalbinizin aradığı cevap, dinlediğinizde saklı.

Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla birlikte Mescid-i Nebevi'de otururken içeri bir adam girdi. Hadislerde adı belirtilmeyen bu zat yalnız başına namaz kıldıktan sonra "Allah'ım beni bağışla ve bana merhamet eyle" diye dua etmeye başladı. Bunun üzerine Allah Resulü "Bu adam acele etti" buyurdu. Sonra adamı yanına çağırdı. Ona ve yanında oturan ashabına "Biriniz dua edeceği zaman önce yüce Rabbini hamd ve sena etmekle başlasın. Sonra peygambere salat getirsin. Daha sonra da dilediği şekilde dua etsin" buyurdu. Bu tavsiyelerinden sonra ise dua adabına uyarak Allah'a şükredip onu yücelten, Hazreti Peygamber'e salavat getiren başka bir sahabi gördü. Onun bu halini takdir ederek "Dua et, kabul edilir, iste, verilir" buyurdu.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit yatsı namazı vaktidir. Şimdi Ankara için yatsı ezanı vakti.

0: 40 hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Allahümme entesselam ve minkesselam tebârekte ya zel celâli vel ikram.
0: Allah'ım sen barış ve esenliksin. Barış ve esenlik senden gelir. Celal ve ikram sahibi olan Allah'ım sen ne mübareksin. Kelime anlamlarından biri de barış olan İslam'ın hedefi, insanlar arasında barış ve huzuru yerleştirmektir. Cennetin isimlerinden biri, barış yurdu anlamına gelen Darus Selam'dır. Rabbimizin güzel isimlerinden biri de Es-Selam'dır. Hazreti Ayşe annemiz, Allah Resulü'nün namazda selam verdikten sonra Rabbimizi bu güzel ismiyle yücelttiğini haber vermiştir. Alemlere rahmet olarak gönderilen sevgili Peygamberimiz, Medine'ye hicret ettikten kısa süre sonra, orada barış ortamını oluşturmak için çalışmalara başlamıştı. Bu doğrultuda ilk hedefini, İslam öncesinde aralarında sık sık anlaşmazlık yaşayan Evs ve Hazreç kabileleriyle Mekke'den gelen muhacirleri birbirlerine kardeş yaparak gerçekleştirmişti. Bunun yanı sıra Peygamberimiz Medine'de yaşayan Yahudi kabileleriyle görüşmeler yapıyordu. Görüşmeler sonunda taraflar arasında 47 maddeden oluşan ve batılı araştırmacılar tarafından ilk yazılı anayasa olarak kabul edilen Medine Vesikası imzalanmıştı. Medine Vesikası'nda siyasi birliğin sağlanması, din ve vicdan hürriyeti, can, mal ve namus güvenliğinin hukuki güvence altına alınması gibi

0: temel hükümler yer alıyordu. Ve bu sözleşme Yahudiler bozana kadar yürürlükte kaldı. Müslümanlar barış toplumunu devam ettirmek adına nasıl Medine Sözleşmesi'nin tüm şartlarına riayet etmişlerse, ilk anda kendi aleyhlerine gibi görünen Hudeybiye Anlaşması'nın uygulanmasında da aynı hassasiyeti göstermişlerdir. Müslüman olup Peygamberimize sığınan Ebu Cendel'in babası, anlaşma gereği oğlunun kendisine teslim edilmesini istemiştir. Tüm Müslümanlar gibi üzüntü duymasına rağmen anlaşmaya sadık kalan ve Ebu Cendel'e sabırlı olmasını tavsiye eden Allah Resulü, "Biz bu kavimle anlaşma yaptık. Onlara hıyanet edemeyiz." demiş ve genci babasına teslim ederek barışın bozulmasına izin vermemiştir. Sulh hayırlıdır ilkesini hayatın her alanında uygulayan sevgili Peygamberimiz, insanların arasını düzeltmenin nafile ibadetlerden daha değerli olduğunu ifade etmiştir.
1: 40 hadiste sosyal hayat.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem evvela ilk safı sonra geridekileri sıra ile doldurun. Boş yer kalacaksa son safta kalsın buyurmuştur. Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, şimdiye kadar yaptıklarımın ve henüz yapmadıklarımın şerrinden sana sığınırım. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahur yemeği yiyin. Çünkü sahurda bereket vardır buyurmuştur. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Mescitte alışveriş yapan birini gördüğünüzde Allah ticaretine kazanç vermesin deyin. Mescitte kayıp ilanı yaparak yitirdiği şeyi bulmaya çalışan birini gördüğünüzde ise Allah sana aradığını geri getirmesin deyin. İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayete göre Hazreti Peygamber, eylem ve söylemlerinde aşırıya kaçanlar helak oldu buyurmuş ve bu sözü 3 defa tekrarlamıştır.

0: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem henüz kendisine nübüvvet vazifesi verilmeden önce onunla Mekke yolu üzerindeki Beldah Vadisi'nde buluşmuştu. Bir süre sonra Kureyşliler tarafından kendilerine et yemeği takdim edildi. Hazreti Peygamber yemeği yemekten kaçındı. O da yemeği reddetti ve "Ben sizin putlarınız adına kesmekte olduğunuz hayvanların etlerinden yemem. Ben sadece üzerine Allah'ın adı anılarak kesilen hayvanın etini yerim," dedi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala mahlukatı yaratınca akrabalık bağı, rahim Allah'ın huzuruna geldi ve "Bu makam koparılmaktan sana sığınanın makamıdır," dedi. "Evet, seni gözetini gözetmeme ve seninle münasebeti kesenle münasebeti kesmeme razı olmaz mısın?" buyurdu. "Evet, buna razıyım," dedi. "Allah, sana bu hak verilmiştir. Allah bunu senin için yaparım," buyurdu. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Eğer isterseniz ya yüz çevirdiğinizde yeryüzünde bozgunculuk çıkarır ve akrabalık bağlarını koparırsanız, işte bunlar Allah'ın lanetleyip kulaklarını sağır, gözlerini kör ettiği kimselerdir" mealindeki ayet-i celileyi okuyun buyurdu.

Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiği nakledilmiştir. Allah rahmeti 100 parçaya bölmüştür. 99'unu kendi katında tutmuş, bir parçasını da yeryüzüne indirmiştir. İşte bu parçayla yaratılmışlar birbirine şefkat eder. Hatta hayvan yavrusunu emzirirken incitirim korkusuyla ayağını bu rahmetle kaldırır. Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. 40 haslet vardır. Bunların en üstünü sağarak faydalanması için birine bir keçi vermektir. Allah'tan sevap bekleyerek ve Allah'ın vaadini umarak bunlardan birini yapan kimseyi Allah cennete koyar.

Ebu Mes'ud el-Bedri radıyallahu anh anlatıyor. Sahabeden biri 5 kişilik yemek hazırlayıp 4 kişiyle beraber peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem davet etti. Ancak gelirken bir kişi daha onların peşine takıldı. Kapıya geldiklerinde peygamber sallallahu aleyhi ve sellem davet sahibine, "Bu adam bize sonradan katıldı. İstersen, müsaade edersen girer, istersen döner," buyurdu. O da, "Ya Resulallah, olur mu öyle şey? O da buyursun," dedi.

0: Ömer bin Hattab'ı gördüm. Hacer-i Esved'i öperken şöyle diyordu: "Biliyorum ki sen bir taşsın. Ne faydan dokunur ne de zararın. Eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin seni öptüğünü görmemiş olsaydım seni öpmezdim."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kalbinde herhangi birine karşı bir aldatma, samimiyetsizlik bulunmadan sabahlayabilecek ya da akşamlayabileceksen bunu yap. Yavrucuğum, işte bu benim sünnetimdendir. Kim benim sünnetimi yaşatırsa beni sevmiş demektir. Kim de beni severse cennette benimle birlikte olur.

Biz Kur'an okur, çocuklarımıza da okuturken ve onlar da kıyamete kadar çocuklarını okutacakken ilim nasıl kaybolur diye soran Medine'nin bilge kişilerinden Ziyad bin Lebide Hazreti Peygamber, Müslümanların geleceğine yönelik şu önemli uyarıyı yapmaktaydı. Yahudi ve Hristiyanlar Tevrat'ı ve İncil'i okudukları halde içindekilerden faydalanmayan kişiler haline gelmediler mi?

Efendime söyleyeyim. Canımın cananı sensin ya Muhammed Mustafa. Sıdkımın imanı sensin ya Muhammed Mustafa. Kalbimi ihya eden seb'al mesani sırrıdır. Arif'in mihmanı sensin ya Muhammed Mustafa. Gün gibi aşikar geldin cihana ey afita. Sen Kerim'in rahmetisin ya Muhammed Mustafa. Bi nişanu la mekan sırrında gördüm zatın. Çünkü kenzin mazharısın ya Muhammed Mustafa. Vahibin zikri budur, okur cemalin vasfını. Cümlenin sensin delili ya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Vahip Ümmi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Mesud el-Bedri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Kim Bakara suresinin sonundaki iki ayeti geceliğin okursa bunlar ona yeter. Abdullah bin Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İstiğfar, bağışlanma dilemeye devam edene Allah her sıkıntısı için bir çıkış yolu gösterir. Her kederi için bir ferahlık sağlar ve onu ummadığı yerden rızıklandırır. Ali bin Ebu Talip'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ikindi namazından önce iki rekat sünnet kılardı. Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem bir bedevi çölde yaşayan biri geldi ve "Ey Allah'ın Resulü, bana söyleyeceğim bir söz öğret," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh. Allahu ekber kebiran velhamdülillahi kesiran ve subhanallahi rabbil alemin ve la havle ve la kuvvete illa billahil azizil hakim. Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Ortağı da yoktur. En büyük Allah'tır. En çok övgü O'nadır. Alemlerin Rabbi olup yüceler yücesidir. Aziz ve hakim olan Allah'ın gücü kuvveti dışında hiçbir güç kuvvet yoktur," de buyurdu. Bedevi, "Bu cümleler Rabbim içindir. Kendim için ne diyeyim?" diye sorunca Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem "Allahümme ufirli, verhamni, vehdini, verzukni. Allah'ım beni bağışla, beni esirge, beni hakka ve hayra yönelt ve bana yeterli rızık ver," de buyurdu.

Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem Arefe gününde tutulan orucun faziletinden soruldu. O da geçen sene ile gelecek senenin günahlarına kefaret olur buyurdu.

cana yakın olmak. Resulullah Aleyhisselam'ın en belirgin özelliği cana yakın olmasıydı. Mütebessim çehresiyle herkesin gününü aydınlatırdı. Yüzünün asık olduğuna dair hiçbir rivayete rastlamıyoruz. Sadece Allah'ın gazabına sebep olan durumlarda yüzünün renginin değiştiğini, hatta alnındaki damarlardan birinin belirginleştiğini aktarıyor ashabı. Haksızlığa ve adaletsizliğe tahammülü yok. İnsanların kendi elleriyle kendilerini tehlikeye atmalarına müsaadesi yok. Ama lüzumsuz yere sarf edilen, maksadını aşan sözlerden dolayı öfkelendiğine şahit olmuyor.

0: şahsına karşı yapılan büyük saygısızlıkları bile büyük bir olgunluk ve sükunetle karşılıyor. İnsanlara karşı hep hüsnü zan sahibi, onların daha iyi olacağını düşünüyor. Bilselerdi yapmazlardı, diyor. En büyük düşmanlarını bile pişmanlığını gördüğünde affeden bir insan o. Onu tanıyanlar derin bir muhabbetle bağlanıyorlar ona. Çoluk çocuk herkesin yüreğinde taht kuruyor. Onun sağlam karakteri ve güzel ahlakı etrafında muhabbete dayalı bir kalkan oluşturuyor. Onun uğruna canını feda etmeyecek bir sahabisi bile yok. Çünkü herkesin hayatına dokunmuşluğu var. İnsanların dertleriyle dertlenen, onları kendilerinden çok düşünen bir peygamber. Nezaketi, letafeti, zarafeti en dikkat çekici özelliklerinden. Onu görenlerin ilk izlenimi, onun gibi birinin yalan söyleyemeyeceği oluyor. Bu yüz, yalancı yüzü değildir diye İslam'ı tercih edenler var. Müminlerin üzerine titriyor. Onların olabilecekleri en iyi hale gelmesini istiyor. Hemen her sözünde ve her hareketinde Müslümanların nasıl olması gerektiğini anlatıyor bizlere. Mesela, mümin korkak olabilir, cimri olabilir ama yalancı olamaz diyor. Emanete riayet etmenin, sözünde durmanın, dürüst ve doğru olmanın önemini vurguluyor her fırsatta. Ve şöyle diyor sevgili peygamberimiz. Mümin, cana yakındır. İnsanlarla yakınlık kurmayan ve kendisiyle yakınlık kurulamayan kimsede hayır yoktur. Başka bir seferinde şöyle diyor. Kendisi cehennem ateşine ve cehennem ateşi de kendisine haram olan kişiyi size bildireyim mi? Cana yakın, yumuşak huylu, kolaylaştırıcı kimse. Tıpkı kendisi gibi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Salim bin Abdullah bin Ömer, babası Abdullah bin Ömer aracılığıyla Ömer'den radıyallahu anh şöyle rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana ganimetten pay verdi. Ben de ya Resulallah, bunu benden daha muhtaç olan fakirlere ver dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bunu al, bu maldan, göz dikmeden ve istemeden eline geçen şeyden çekinme. Onu al, istersen ye, istersen başkasına tasadduk et. Bundan başka suretle gelen malın peşinden koşma. Salim diyor ki, bunun için babam Abdullah hiç kimseden az veya çok bir şey istemedi. Ama verilen şeyi de reddetmedi. Sahabi Abdullah bin Yezid el-Hatmi radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir askeri birliği uğurlarken şöyle derdi. Dininizi, emanetlerinizi, mal ve mülkünüzü, çoluk çocuğunuzu ve işlerinizin akıbetini Allah'a emanet ediyorum. Ebu Bişir Kabisa bin Muharık radıyallahu anh anlatıyor. Kefil olduğum için borç edindim. Sonra bu hususta yardım istemek üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme müracaat ettim. Resulullah da sadaka malı gelinceye kadar bekle. Ondan sana verilmesini emrederiz dedi. Sonra ya Kabisa, istemek yalnız üç kimse için helaldir. Kefalet üstlenen kimse için borcunu ödeyinceye kadar istemesi helaldir. Sonra istemeyi bırakır. Büyük bir kazaya uğrayıp bütün malını kaybeden kimsenin geçimini yoluna koyacak kadar istemesi helaldir. Birisi son derece fakir düşer de kavminden aklı başında en az üç kişi çok fakir kaldı derlerse, o takdirde o kimsenin geçimini temin edecek kadar istemesi de helal olur.

0: Enes radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Rızkının bol olmasını ve ömrünün uzun olmasını isteyen kimse akrabalık ilişkilerini gözetsin. İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ancak şu iki kişiye gıpta edilir. Allah'ın kendisine mal verip de onu hak yolunda harcamaya muvaffak kıldığı kimseyle Allah'ın kendisine ilim ve hikmet ihsan ettiği, onunla hükmedip onu öğreten kimsedir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlar iyilik yaparlarsa biz de iyilik yaparız. Zulmederlerse biz de zulmederiz diyen zayıf karakterli kimseler olmayınız. Bilakis iyilik yaptıklarında insanlara iyilik yapmayı, kötülük yaptıklarındaysa onlara zulmetmemeyi içinize bir ilke olarak yerleştiriniz.
3: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennete kalpleri kuş kalbi gibi saf ve hassas olan insanlar girecektir.
4: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da. Kırk hadiste güzel ahlak.
5: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
6: Men gashana feleysa minna.
5: Bizi aldatan bizden değildir. Sevgili Peygamberimiz ihtiyaçlarını temin etmek için zaman zaman Medine pazarına giderdi. Alışveriş yapan insanları izler, onlarla sohbet ederdi. Yine bir gün pazar yerinde dolaşırken bir buğday satıcısı dikkatini çekti. Kuru görünen buğday yığınına elini daldırdı. Ancak çuvalın altı göründüğü gibi değildi. Parmakları ıslanan Peygamberimiz satıcıya bu ıslaklığın sebebini sordu. Adam, buğdayların yağmurdan ıslandığını söyledi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz, öyleyse insanların görmeleri için ıslak olan kısmı üste koyman gerekmez miydi buyurdu. Ve şöyle uyardı. Bizi aldatan bizden değildir. Peygamber Efendimiz, alışverişte ve ticarette dürüstlük hakkında sarf ettiği bu sözleriyle, alışverişte sıkça başvurulan yanlış yöntemi böyle düzeltiyordu. Zira hangi durum ve şartta olursa olsun ve ne şekilde yapılırsa yapılsın, alışverişte karşı tarafa yapılacak her türlü hileden kaçınmak, doğru söyleyip dürüst davranmak ticari ahlakın gereğiydi. İslam, tembelliği, sorumsuzluğu, çalışmadan kazanmayı hedefleyen her türlü sahtekarlık girişimini yasaklar. Toplumun ahlaki değerlerini hiçe sayarak güven ve huzurunu

0: beraberdir buyurmuştur. Bu hadisten de anlaşılacağı üzere alışverişte ve ticarette açık sözlü, şeffaf olmak önemli ahlaki bir ilkedir. Mümin, alışveriş ve ticaret hayatında dürüstlük, adalet, hakkaniyet gibi erdemleri hayatına aktarır. Geçimini temin etmek için çabalarken kulluk şuurundan da uzaklaşmaz. Onlar ne ticaret ne de alışverişin kendilerini Allah'ı anmaktan, namaz kılmaktan ve zekat vermekten alıkoymadığı insanlardır. Onlar gözlerin ve gönüllerin dehşetle sarsılacağı bir günden korkarlar. Ayet-i kerimesine gönülden bağlanır.
1: Kırk hadiste güzel ahlak.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ali'ye radıyallahu anh şöyle buyurmuştur: Allah'a yemin ederim ki Allah'ın senin aracılığınla birini hidayete erdirmesi senin için en değerli kızıl develere sahip olmaktan daha hayırlıdır. Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem size yaptığınız takdirde Allah'ın günahlarınızı yok edeceği ve derecelerinizi yükselteceği bir şey tavsiye edeyim mi? Dedi. Sahabiler evet ya Resulallah diye cevap verince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem soğuk ve benzeri zor şartlarda güzelce abdest almak, uzak yerlerden camiye gelmek, bir namazdan sonra diğer namazı beklemek. İşte bağlılık, nöbet budur. İşte bağlılık, nöbet budur buyurdu. Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem namazda etrafa bakınmanın hükmünü sordum. O, bu kulun namazından şeytanın kapıp kaçtığı bir şeydir buyurdu. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Mü'min sonu cennet oluncaya kadar hayırlı hiçbir işe doymaz. Üsame bin Zeyd'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kendisine iyilik yapılan kişi yapana cezakallahu hayran, Allah seni hayırla mükafatlandırsın derse teşekkür borcunu yerine getirmiş olur.

Hazreti Hatice'nin eski eşi Ebu Hale Malik bin Zürare'den olan oğlu Hind bin Ebu Hale, Hazreti Peygamberimizle uzun süre vakit geçirmiş bir sahabiydi. Abdullah bin Abbas bir gün kendisine

Resulullah'ı bize tasvir et. Zira muhtemelen aramızda onu en iyi bilen sensin deyince Hind, anam babam ona feda olsun dedikten sonra şöyle anlattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem genelde sessizdi. Daima düşünceli ve hüzünlüydü. Az ve öz konuşurdu. Lafı asla uzatmazdı ama kısa da kesmezdi. Konuştuklarını gerektiğinde tekrarlardı. Öğüt verdiğinde ciddi dururdu. Kederlenirdi. Ashabıyla konuşarak rahatlardı. Nimet az bile olsa ona saygı gösterirdi. Hiçbir yiyeceğe kötümsemezdi. Tebessüm ederek güler ve güldüğünde bembeyaz dişleri dolu tanesi gibi gözükürdü.

0: Resulullah hurmaları aşılayan Medinelilere ne yaptıklarını sormuş, onlar da aşı yaptıklarını ve bunun öteden beri yapılan bir şey olduğunu söylemişlerdi. Bunun üzerine Allah Resulü, "Sanırım bunu yapmasanız daha hayırlı olur" şeklinde kanaat belirtmişti. Medineliler Hazreti Peygamber'i dinleyerek aşılamayı bırakmışlar ve bunun neticesinde hurmalardan az ürün almışlardı. Durumu Hazreti Peygamber'e arz ettiklerinde o şöyle buyurmuştu: "Ben ancak bir insanım. Size dininizle ilgili bir şey emredersem onu alın. Kendi görüşüme göre bir şey emredersem unutmayın ki ben ancak bir insanım."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber olduğumuz esnada bir gürültü duyduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "İşittiğiniz gürültünün ne olduğunu biliyor musunuz?" dedi. Biz de, "Allah ve Resulü daha iyi bilir" dedik. Bunun üzerine, "Bu 70 sene önce cehenneme atılmış bir taştır. Bugüne kadar durmadan yuvarlanıyordu. Nihayet cehennemin dibine düştü. Şimdi gürültüsünü işitmiş bulunuyorsunuz" buyurdu.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam elbisesini yere kadar sarkıtmış bir vaziyette namaz kılıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona "Git abdest al" dedi. O da gidip abdest aldı, sonra geri geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tekrar "Git ve abdest al" dedi. Oradakilerden biri "Ya Resulallah, niçin ona abdest almasını emrettiniz de sonra nedeniyle ilgili bir şey söylemediniz?" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "O elbisesini yere sarkıtmış halde namaz kılıyordu. Halbuki Allah elbisesini yerlere sarkıtan kimsenin namazını kabul etmez" buyurdu. Ümmü Seleme'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem en sevdiği elbise gömlekti. Cabir'den radiyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Biriniz hoşuna gitmeyen bir rüya görürse 3 defa sol tarafına üflesin. 3 defa kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım desin ve yattığı taraftan öbür tarafına dönsün.

Ebu Abdullah Numan bin Beşir radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini işittiğini nakletmiştir. Ya saflarınızı düzeltirsiniz ya da Allah aranıza ayrılık verir de birbirinizden yüz çevirirsiniz.

Muhacir ve Ensar, İlk Kutlu İslam Nesli, 2. Bölüm. Medineli Müslümanların muhacir kardeşlerine yaptıkları fedakarlık saymakla bitmez. Bir gün Ensardan biri Resul-i Ekrem'in misafir edilmesini istediği fakir bir muhaciri alıp evine götürmüştü. Evinde ise sadece çocuklarına yetecek kadar yiyecek vardı. Hanımıyla el birliği ederek çocukları avutup uyuttu.

tuttular. Evdeki o azıcık yemeği misafirine ikram ettiler. Hatta bir bahaneyle lambayı da söndürerek misafirle birlikte yemek yiyormuş gibi yaptılar. Karı koca o gece çocukları gibi aç yattılar. Bu olay üzerine Allah Teala Ensar'ın fedakarlığını şöyle anlattı. Daha önce kendilerine bir yurt edinmiş ve imanı benliklerine sindirmiş olanlar, kendilerine hicret edenlere muhabbet beslerler. Onlara verilenden dolayı gönüllerinde bir sıkıntı duymazlar. Hatta kendileri ihtiyaç içinde olsalar bile onları kendilerine tercih ederler. Kim nefsinin hırsından korunmuşsa işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Resul-i Ekrem Ensar'ın muhacir kardeşlerini sevgiyle kucaklamasını ve her şeylerini onlarla paylaşmasını hiç unutmadı. Bu sebeple Ensar'ı sevmek imanın alametidir. Onlara karşı nefret beslemekse münafıklığın alametidir buyurdu. Allah'a ve ahiret gününe iman eden hiç kimsenin onlara nefret duymayacağını, onları seveni Cenab-ı Hakk'ın da seveceğini, onlara nefret besleyene ise Allah'ın da buğz edeceğini bildirdi. Bir defasında Peygamber Efendimiz bir düğünden gelmekte olan Ensar çocuklarıyla hanımlarını görünce ayağa kalktı ve onlara iki defa "Allah'ım, sizler benim en sevdiğim insanlardansınız." buyurdu. Bir başka sefer Ensar'dan bir hanım bazı ihtiyaçlarını bildirmek için çocuklarıyla birlikte geldiğinde Allah Resulü onlara "Siz insanlar arasında en çok sevdiklerimsiniz." buyurdu. Kimi zaman Ensar'a olan muhabbetini yeminle bile dile getirmişti. Allah Resulü Huneyn gazvesinde elde edilen ganimetleri gönüllerini İslam'a ısındırmak için yeni Müslüman olan bazı Kureyşlilere dağıtmıştı. Bunu gören bazı Ensar gençleri Resul-i Ekrem'in Kureyşlileri daha üstün tuttuğu için Ensar'a bir şey vermediğini zannetti. Durumu öğrenen Hazreti Peygamber onları bir çadırda topladı ve başkaları evlerine dünya malıyla dönerken kendilerinin Resulullah'la dönmelerinden razı olup olmadıklarını sordu. Ardından şunları söyledi. Eğer hicret olmasaydı elbette ben Ensar'dan bir kimse olurdum. Eğer insanlar bir vadi veya dağ yolunu tutsalar muhakkak ben Ensar'ın vadisini yahut dağ yolunu tutardım. Mekke'yi fethettiğinde de Kureyş'ten intikam almayıp onları affetmesi, Ebu Süfyan'ın evine sığınanlarla evlerine girip kapılarını kapatanların güvende olduğunu ilan etmesi, Ensar'da Hazreti Peygamber'in ana yurdu Mekke'ye yerleşeceği endişesini uyandırmıştı. Resulullah'ın doğduğu şehre ve yakınlarına karşı müsamahakar davrandığı konuşulmaya başlanmıştı. Bunun üzerine Allah Resulü onlara, "Ey Ensar topluluğu!" diye seslendi. "Buyur ya Resulallah!" dediler. "Siz böyle demişsiniz. Bir insan kendi memleketini sever." buyuran Peygamberimize "Evet böyledir." cevabını verdiler. Resulullah, "Hayır, ben Allah'ın kulu ve Resulüyüm. Ben Allah'a ve size hicret ettim. Hayatım da sizinle, ölümüm de sizinle olacak." buyurmuştu. Onun bu sözlerini duyunca ağlaşan sahabe, "Vallahi biz bunu sadece Allah'ı ve Resulünü kıskanıp paylaşamadığımızdan dolayı söyledik." demişler. Hazreti Peygamber bu mazereti, "Allah ve Resulü sizi tasdik ediyor ve mazur görüyor." diye cevaplamıştı. Allah'ın sevgili elçisi son günlerinde ağır bir hastalığa yakalanmıştı. Onun vefat edeceğini anlayan Ensar, grup grup toplanarak ağlamaya başlamıştı. Peygamber Efendimiz bunu duyunca ashabına hitaben bir konuşma yaptı. Bu konuşmada Ensar'ın kendi üzerine düşen görevi hakkıyla ifa ettiğini, bunun karşılığında onlara iyilik etmenin ve kötülüklerini affetmenin Müslümanların bir görevi olduğunu hatırlattı. Medine'de Ensar'ın gittikçe azalacağını, buna karşılık başkalarının çoğalacağını haber verdi ve yönetime gelecek kimselerin Ensar'a iyi davranmasını, onların iyilerini hoş karşılayıp kötülerini bağışlamasını tavsiye etti. Resulullah Efendimiz muhtelif vesilelerle ve Ensar'ın arzusu üzerine onların oğullarının ve torunlarının da kendilerinin izinden giden hayırlı birer Müslüman olmaları için dua etmişti. Bir defasında Ensar mahallelerini, kabilelerini fazilet bakımından sıralarken onların en faziletlisinin Necar oğulları, Abdüleşel oğulları, Haris oğulları ve Saide oğulları olduğunu söyledi. Esasen Ensar'ın yaşadığı her yerin hayırlı olduğunu belirtti.
Peygamber Efendimiz hem Mescid-i Nebevi'yi yaparken hem de Hendek gazvesi için Hendek kazarken muhacirlerin ve ensarın canla başla çalıştıklarını görünce "Allah'ım, gerçek hayır ancak ahiret hayrı. O halde bağışla muhacir ve ensarı" diye onlara dua etti. Ayrıca ensarın ürünlerinin bereketlenmesi için de Cenab-ı Hakk'a niyazda bulundu. Ensarın muhacir kardeşlerine olan hizmeti göz yaşartacak nitelikteydi. Nitekim Yemen'deki Becile kabilesinin reisi olduğu halde hicretin 10. yılında 150 hemşehrisiyle birlikte her şeyi geride bırakarak Medine'ye gelen Cerir bin Abdullah, Ensar'ın Resulullah'a hizmetine hayran kalmıştı. Cerir bir yolculuk sırasında kendisinden yaşça pek küçük olan Enes bin Malik'e hizmet etmeye başlayınca Enes pek mahcup oldu. Cerir ona bu davranışının gerekçesini şöyle anlattı. "Ensar'ın Resulullah'a nasıl davrandığını gördüm ve kendi kendime şayet Ensar'dan biriyle arkadaşlık edersem onun hizmetinde bulunacağıma dair yemin ettim." Ensar'ın sadece erkekleri değil, kadınları da yiğit ve fedakar insanlardı. Peygamber Efendimiz savaşa giderken Enes bin Malik'in annesi Ümmü Süleym başta olmak üzere diğer Ensar hanımları da onunla birlikte savaşa katılırdı. Öte yandan Ensar hanımları dindarlıkları dolayısıyla da Resulullah'ın takdirini ve övgüsünü kazanmışlardı. Hazreti Ayşe de utanma duygusunun onları dinlerini öğrenmekten alıkoymadığını, her şeyi Resulullah'a sorup öğrenmelerine hayran kaldığını söylemişti. Peygamber Efendimiz Ensar'ın meşru zevk ve adetlerini de önemserdi. Bir defasında Hazreti Ayşe, bir hanımın Ensar'dan bir adamla evlenmesine vesile olmuş, düğün sırasında Resul-i Ekrem, "Ayşe, sizin eğlenceniz yok mu? Oyun ve eğlence Ensar'ın hoşuna gider," diye sormuştu. Peygamber Efendimiz her şeylerini Allah ve Resulü uğrunda terk edip, Allah'ın elçisinin etrafında toplanan ve hizmet için ondan emir bekleyen muhacirlere de pek değer verir, onların kendi yanlarından ayrılmasını hiç istemezdi. Onlara her zaman ihtiyaç duyduğunu kendilerine hissettirirdi. Mekke fethedilene kadar bu böyle devam etti. Hac ve umre için Mekke'ye gittiklerinde bile görevlerini tamamladıktan sonra orada ancak 3 gün kalabileceklerini söylemişti. Hazreti Ömer de kendisinden sonra yapılacak halife seçiminde ilk muhacirleri tavsiye etmiş, onların haklarına riayet edilmesini, kendilerine saygı gösterilmesini öğütlemişti. Hicretin bu kutlu yolculuğunun sembolleşen isimleri olan Muhacir ve Ensar, bütün çağlara örnek oldular. Hazreti Peygamber, Müslüman elinden ve dilinden Müslümanların selamette olduğu, zarar görmediği kişidir. Muhacir ise Allah'ın yasakladıklarını terk eden kimsedir buyurmuştu. Zira hicretle ruhları yeşertecek öncüler ancak kendi içlerinde günahlardan sevaplara, mala yani'den Allah rızasına yelken açıp hicret edebildikleri oranda diğer insanlara örnek olabilirlerdi. Gittikleri yerleri yeşertmeleri kendi ruh ve gönül dünyalarında her şeyi bir yana bırakıp Allah ve Resulüne hicret etmeleriyle mümkün olabilecekti. Nitekim Ensar ve Muhacir böyle yapmıştı. Allah Resulü'nün önderliğinde şirk bataklığını terk edip Allah'a doğru yola çıkmışlardı. Böylece Allah ve Resulü'nün adını duyurmak için yollara düşen günümüz muhacirlerine, Allah uğrunda hicretin önce kalplerde gerçekleşmesi, sonra da mekanlara taşınması gerektiğini bu kutlu nesil öğretti. Ensar'ın muhacirlere sahip çıktığı gibi günümüz muhacirlerine sahip çıkmaksa ancak kendisine Ensar'ı örnek alan büyük gönüllere nasip olabilecekti.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim birine can güvenliği konusunda teminat verip de

Mekke'nin fethedildiği gündü. Arap kabileleri alay alay Ebu Sufyan'ın önünden geçiyordu. Sıra Ensar'a gelmişti. Başlarında Sa'd bin Ubade bulunuyordu. Ebu Sufyan'ın önünden geçerken, "Ey Ebu Sufyan, bugün melhamet, cesetlerin saçılacağı büyük savaş günüdür. Bugün Kabe'de bile kan dökmek helaldir," dedi. Derken Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem içinde bulunduğu grup geldi. Ebu Sufyan, Sa'd bin Ubade'nin söylediklerini Resulullah'a anlattı. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, "Sa'd yanlış söylemiş. Bugün Allah'ın Kabe'yi yücelteceği gündür. Bugün Kabe'nin giydirileceği, örtüsünün değiştirileceği gündür. Bugün merhamet günüdür. Bugün Allah'ın Kureyş'i şereflendireceği gündür," buyurdu. Sa'd'ın sözleri Hazreti Peygamber'in hoşuna gitmemişti. Sa'd'ın görevine son verip sancağı oğlu Kays bin Sa'd'a emanet etti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem büyük bir tevazuyla girdi şehre. Namazdan sonra Mekkelilere bir konuşma yaptı. "Ey Kureyş halkı, ne dersiniz, size ne yapacağımı düşünüyorsunuz?" diye sordu. Onlar, "İyilik umuyoruz, sen asil bir kardeşsin ve asil bir kardeşin oğlusun," dediler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, Hazreti Yusuf'un kardeşlerine dediği gibi onları, "Bugün size kınama yok. Allah sizi affetsin. O merhametlilerin en merhametlisidir," diyerek serbest bıraktı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolculuk esnasında geceliğin konakladığında sağ yanı üzerine yatardı. Sabaha karşı konakladığında ise sağ dirseğini diker ve başını avucunun içine koyardı. İbn Ömer'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ı anmak dışında çok konuşmayın. Çünkü Allah'ı anmak dışında çok söz söylemek kalbi katılaştırır. Allah'ın rahmetinden en uzak insanlar ise katı kalplilerdir. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh tarafından rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ın benim ile gönderdiği hidayet ve ilim yeryüzüne yağan bol yağmura benzer. O yağmurun yağdığı yerin bir kısmı suyu emen bereketli bir topraktır. Bolca ot ve çayır bitirir. Bir kısmı da su emmeyen sert bir yerdir. Suyu tutar. Allah da o su ile insanları faydalandırır. İnsanlar onları

dan içerler, hayvanlarını ve tarlalarını sularlar. Bir de o yağmur kaya gibi sert bir yere yağar. Orası ne suyu tutar ne de ot bitirir. İşte Allah'ın dinini anlayan ve Allah'ın benim aracılığımla gönderdiği hidayet ve ilimden faydalanan, onları öğrenip başkalarına öğreten kimseyle buna önem vermeyen ve benim getirdiğim hidayeti kabul etmeyen kimsenin durumu böyledir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetimi yahut insanları sıkıntıya düşürmekten korkmasaydım onlara her namaz vaktinde ağızlarını ve dişlerini temizlemelerini emrederdim buyurmuştur. Ka'b bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seferden döndüklerinde önce mescide uğrar ve orada iki rekat namaz kılardı.

0: Nefesinle yeniden çizilecek desenler. Çehreler yepyeni bir değişim geçirecek. Aydınlığa, nurunla kavuşacak mahzenler. Anneler çocuklara hep seni içirecek. Yağmur, seninle biter sonsuzluğu evrenin. Sana mümindir sema, sana muhtaçtır zemin. Damar damar seninle, hep seninle dolsaydım. Batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın kabzasında bir dirhem gümüş de ben olsaydım. Kardeşler arasına heyhat, suizan düştü. Zedelendi sağduyu, körleşen izan düştü. Şarkısıyla yaşadık yıllar yılı baharın. İnsanlık bahçemize sensizlik hazan düştü.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Varlıkta, darlıkta, hoşnutluk ve hoşnutsuzluk halinde, hatta başkası sana tercih edildiğinde bile dinle ve itaat et. Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'dan bir sure öğretir gibi her işimizde bize istihare yapmayı öğretir ve şöyle derdi. Biriniz bir işe niyet ettiği zaman farzların dışında iki rekat namaz kılsın. Ardından da şöyle dua etsin. Allah'ım, ilminle bana hayır takdir etmeni, kudretinle beni başarılı kılmanı ister ve bana yüce lütfundan vermeni dilerim. Çünkü senin her şeye gücün yeter, benim yetmez. Sen bilirsin, ben bilmem. Sen gaybı en iyi bilensin. Allah'ım, bu iş benim dinim, hayatım, geleceğim için hayırlıysa bana onu yapmayı nasip et. Onu benim için kolaylaştır ve bereketli kıl. Eğer bu iş dinim, hayatım ve geleceğim için hayırlı değilse

onu benden, beni de ondan uzaklaştır. Her ne olursa olsun bana hayırlısını nasip et ve beni ondan hoşnut kıl. Sonra istihare yapan kişi istediği şeyi söyler. Vabisa bin Mabet radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah'a gelmiştim. İyiliğin ne demek olduğunu sormak için geldin değil mi dedi. Evet ya Resulallah dedim. İnsanlar fetva verse de sen kalbine danış. İyilik kalbinin yattığı, gönlünün yatıştığı şeydir. Günahsa seni rahatsız eden, kalbinin tereddüt ettiği şeydir buyurdu.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala kıyamet gününde birbirini benim için sevenler neredeler? Onları benim gölgemden başka gölge bulunmayan bir günde arşımın gölgesinde gölgelendireceğim. Özel olarak himaye edeceğim buyurur. İbni Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Bir gece peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte namaz kıldım. Kıyamı o kadar uzattı ki kötü bir iş yapmayı bile düşündüm dedi. Ne yapmayı düşündün denilince peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi kıyamda bırakıp oturmayı düşündüm dedi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Dünyevileşmenin bedeli. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: altın ve gümüş paranın, kibir ve gurur izleri taşıyan elbisenin kulu olan helak olsun. Çıkar düşkünü muhteris kişiye dilediği verilirse memnun olur. Verilmezse razı olmaz. İlahi taksim ve takdire isyan eder. Hadis, insanın şeref ve faziletiyle bağdaşmayan bir hastalık olduğunu, dünya ahiret dengesinin mutlaka kurulması gerektiğini öğretir. İmam Buhari, mal fitnesinden sakınma ve mallarınız ve çocuklarınız bir imtihan vesilesidir ayeti anlamında bab başlığı altında hadisi zikretmekle bu noktaya işaret eder. İfade ve üslup bakımından hadis, onlardan sadakaların dağıtımı hususunda seni ayıplayanlar da vardır. Sadakalardan onlara da verilirse razı olurlar. Şayet onlara sadakalardan verilmezse hemen kızarlar ayeti kerimesini akla getirir. Ayrıca hadis, şirkten ve nifaktan kurtulup tevhide ulaşmanın zorluğunu da ifade eder. Bu yüzden Müslüman, eşyanın tahakkümünden, paranın kulu olmaktan azat kabul etmez ve hürriyetin tadını bilmez bir köle gibi onlara bağlanmaktan uzak durmalı, Karun gibi servetiyle şımarmamalı ve onun felaketine maruz kalmamak için ciddi tedbirler almalıdır. Yüce Kur'an, dünyevi kazancı tek hedef olarak görenleri uyarmış, geçici dünya malından paylarına düşenden faydalanırken, yani sermayesini dünyevi iktidar gücü olarak kullanırken, hesap gününü ve ahiret hayatını unutarak ebedi nimetlerden mahrum olanları ve azapla yüz yüze kalanları kınamış, ahiret hayatında alışverişin söz konusu olamayacağını beyan etmiştir. Keza Yüce Kur'an, Allah yolunda savaşanların canlarını ve mallarını cennet karşılığında satın almış olduklarını vurgulamış ve onları yaptıkları bu alışverişlerinden dolayı da kutlamıştır. Şüphesiz meşru çerçevede çok kazanıp zengin olma duygu ve düşüncesi de tabidir. Hatta bu duygu ve düşünce zekat verebilmek, hayır ve hasenatta bulunabilmek için de gereklidir. Nitekim Kur'an, kurtuluşa ermiş müminlerin bir niteliğinin ruhi, nefsi, bedeni, mali yönden arınma ve temizlenme, zekat için çalışıp çaba harcamak olduğunu açıklar. Ne var ki dünyevileştiren, sınır tanımaz bir özgürlük ve azgınlığa sürükleyen, insaf ve vicdanı esaret altına alıp ruh dünyasını zaafa uğratan, kulluk görevini ve ahiret hayatını unutturan bir zenginlik ve ticaret anlayışı, dengeleri altüst eden, son derece vahim ve tehlikeli bir gidişattır. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu ihtarda bulunur: çok geçmez, yakında düşman milletler tıpkı sofraya birbirlerini çağıran aç ve oburlar gibi üstünüze üşüşeceklerdir. Ashab-ı kiramın, o gün sayıca az olduğumuzdan mı sualine Peygamberimiz şu cevabı verir: hayır, aksine siz o gün sayıca çok olacaksınız. Fakat siz selin getirip yığdığı çerçöpler gibi hiçbir ağırlığı olmayan nesneler misali olacaksınız. Allah sizin düşmanlarınızın yüreklerinden sizin vakar ve heybetinizi çıkaracak ve sizin kalplerinize zaaf atacaktır. Ashab-ı kiramın, zaaf da nedir ey Allah'ın elçisi sualine ise Peygamberimiz, dünya sevgisi ve ölümden nefret cevabını verir. Bu itibarla Müslüman, özel ihtiyaçları yanında sosyal yardım ve hizmetler için imkanlarını seferber edebilmelidir. Mal ve servet, onun için maddi manevi sorumluluğu yerine getirmek için kullanılan bir hizmet vasıtası olarak düşünülmelidir. Tabii ki sorumluluğun gerektirdiği bu hizmet anlayışı, dünya ahiret dengesini gözetmek hem kendine hem de içinde yaşadığı topluma yönelik olmalıdır. Bu noktada o, Allah'ım, beni mal ile rızıklandır. Zira iş, hizmet ve faaliyet ancak mal ile gerçekleşiyor diyerek niyazda bulunan ve cömertliğiyle meşhur olan sahabi Kays bin Sa'd'ı kendine örnek almalıdır. Karun'un yaşadığı şu macera, dünyevileştiği için nimetlere şükretmeyen, o nimetlere bakarak büyüklenen, kendini beğenip yere göğe sığmayan karakterler için ibretli derslerle doludur. Karun, Musa'nın kavmindendi. Kavmine karşı böbürlenerek onlara zulmetmişti. Biz ona öyle hazineler vermiştik ki anahtarlarını güçlü kuvvetli bir topluluk zor taşırdı. Onun kibirlendiğini gören kavmi kendisine şöyle demişti: şımarma, Allah şımaranları sevmez. Allah'ın sana verdiği bu servetle ahiret yurdunu kazanmaya çalış. Dünyadaki nasibini de unutma. Allah sana nasıl iyilik ettiyse sen de başkalarına iyilik et. Yeryüzünde fesat çıkarmaya çalışma. Allah fesatçıları sevmez. Onlara cevaben Karun, ben bu servete yalnız kendi bilgim sayesinde kavuştum dedi. Karun bilmiyor mu ki Allah daha önceki zamanlarda kendinden daha güçlü, taraftarı daha fazla nice nesillere helak etti. Neler yaptıkları bilindiği için günahkarlardan günahları sorulmaz bile. Bir gün Karun bütün debdebesiyle kavminin karşısına çıktı, dünya hayatını arzulayanlar, Karun'a verilen keşke bize de verilseydi, doğrusu o çok şanslı adam dediler. İlmi olanlarsa, yazıklar olsun size, iman edip iyi işler yapanlara Allah'ın vereceği sevap daha değerlidir. Bu mükafataysa ancak sabredenler kavuşur dediler. Sonunda biz onu da sarayını da yerin dibine geçirdik. Allah'a karşı ona yardım edecek bir kimse bulunamadı. Kendisi de kendini savunup kurtaracak durumda değildi. Özellikle geniş imkan ve iktidar sahibi olduklarından çok harcayan, çok tüketen ve sorumluluklarının farkına varmayan kimselerin bir muhasebe ve otokritik dersi veren şu hadisi de yeniden düşünmelerinde fayda vardır. Yedi engelleyici şey gelip çatmadan iyi işler yapmaya bakın. Yoksa siz insana görevlerini unutturan fakirlikten, azdıran zenginlikten, halsiz bırakan hastalıktan, bunaklaştıran ihtiyarlıktan, ansızın yakalayan ölümden, gelmesi beklenen şeylerin en fenası deccalden, belası daha acı ve daha dehşetli olan kıyametten başka bir şey mi bekliyorsunuz? Bugün sosyolojik ve kültürel kimlik anlamında Müslümanım dediği halde deist bir yaklaşım sergileyerek kuşkusuz Allah evreni ve insanı yarattı. Fakat benim benimsediğim seküler dünya görüşüne göre gökyüzü yeryüzüne müdahale etmemelidir diyen, inanç, tutum ve davranış tarzı itibariyle gerçekte yüce dinimizin temel prensipleriyle ve değer yargılarıyla tamamen çelişen pek çok insan vardır. Oysa ki Kur'an, Allah yerin ve göklerin nurudur ve yoksa siz kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Sizden bunu yapanın cezası dünya hayatında rezil olmaktan başka bir şey değildir. Kıyamet gününde onlar azabın en şiddetlisine uğratılırlar. Çünkü Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir ayetiyle, Müslüman olduğunu iddia eden bir insanın diğer din mensuplarının düştükleri hatayı tekrar yaşamaması için ciddi bir uyarıda bulunur. Kuşkusuz Allah'ın yaratıcı

0: kudret olduğunu kabul edip de onun peygamberimiz vasıtasıyla Kur'an rehberliğinde sosyal hayatımıza, iş ve ticaret dünyamıza karışmaması gerektiğini söylemek, cahiliye dönemindeki müşrik Arapların ilah tasavvurunu çağrıştırır. Böyle bir tasavvurunsa tevhid inancıyla bağdaşmadığı ve bir iman problemi olduğu açıktır. İnsanımızın bu çok önemli olan noktanın farkında olması gerekir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Temim Eddari anlatıyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem din nasihattir, samimiyettir buyurdu. Biz kime karşı deyince Allah'a, kitabına, Resulüne, Müslümanların idarecilerine ve bütün Müslümanlara dedi.

Bir gün Ubey bin Ka'b mescitte bir adamın yakasına yapışmış borcunu istiyordu. Bu sırada mescide giren Allah Resulü namazını kılıp ihtiyacını giderdikten sonra geri geldiğinde Ubey'in hala aynı vaziyette olduğunu görünce şöyle dedi. Hakkını talep eden kişi bunu tam olarak alsa da alamasa da iffetli, afif bir şekilde istesin. Resulullah'ın sözlerini duyan Ubey'in kafası karıştı. Onun yanına gelerek "İffet nedir?" diye sordu. Resul-i Ekrem de ona şöyle cevap verdi. Ona, kardeşine hakaret etmeden, onu zorlamadan, ona çirkin söz söylemeden ve ona eziyet etmeden istemektir.

Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Men kana yu'minu billahi vel yevmil ahir fel yukrim dayfah. وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهِ
0: Allah'a ve ahirete inanan, misafirine ikramda bulunsun. Allah'a ve ahiret gününe inanan, akraba ilişkilerini sürdürsün. İslam, dostlarımızın, akrabalarımızın, uzak yakın tüm komşularımızın ve tüm insanlığın üzerimizde hakkı olduğunu bizlere bildirmiştir. En yakınlarımızdan başlamak üzere çevremizdeki insanlara karşı sorumlu olduğumuzu öğretmiştir. Bunun içindir ki İslam dini akrabalar arası ilişkilere çok önem vermiştir. İnsanın zor zamanlarda sığınacağı ilk liman ailesi ve akrabasıdır. Sevgili Peygamberimiz çevremizdeki bütün varlıklara merhametle davranmayı emretmiş ve şöyle buyurmuştur. Merhamet edene Rahman olan Allah da merhamet eder. Siz yeryüzündeki yaratılmışlara merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsin. Yine Allah Resulü, kim rızkının bollaştırılmasını yahut ecelinin geciktirilmesini arzu ederse akraba ilişkilerini sürdürsün buyurarak akrabalık ilişkilerinin önemine işaret etmiştir. Tarihte ilk olarak Habil ve Kabil arasında başlayan ve cinayetle

0: ve sonuçlanan geçimsizlik maalesef her dönemde vardır. İslam dininde akrabalar ve kardeşler arasında her türlü kırgınlık, küskünlük ve dargınlık yasaklanmıştır. Sevgili Peygamberimiz bu hususta şöyle buyurmuştur. Akrabalarla ilişkiyi kesen cennete giremez. Günümüzdeki bunca iletişim ve ulaşım araçlarına rağmen akrabalık ilişkileri her geçen gün biraz daha zayıflamaktadır. Ne yazık ki akraba ilişkileri artık sadece birinci dereceden akrabaların ziyaretine indirgenmiştir. İkinci ve üçüncü dereceden akrabalar adeta birbirlerini unutmuşlardır. Genç kuşaklarsa belki de hiç tanışmamışlardır. Söz konusu ilişkilerde ancak bayramlaşma, düğün veya cenaze merasimlerine katılma şeklinde kısa süreli devam etmektedir. Müslüman, İslam'ın bu kadar önem verdiği rahmet bağlarını zayıflatmamalı, aksine güçlendirmek için çaba göstermelidir. Bağların kopmasıyla aradaki rahmetten, sevgi ve merhametten mahrum kalacağını unutmamalıdır. Mümin, akrabalık ilişkileri sayesinde kardeşliğin yaygınlaştığını bilir. Birlik ve beraberlik duygularının geliştiğini öğrenir. Nefret ve düşmanlık gibi kötü duygu ve düşüncelerin engellendiğini bizzat yaşayarak öğrenir. Bu ilişkilere gösterdiği özen sayesinde derecesi yükselenlerden olacağını bilir.
1: Kırk hadiste güzel ahlak.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem saflarınızı düzeltin. Çünkü safların düzgün tutulması namazın tamam olmasını sağlayan hususlardandır buyurmuştur. Talha bin Ubeydullah'tan radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hilali gördüğü zaman şöyle dua ederdi: Allah'ım, bu yeni ayın üzerimize emniyet, iman, selamet ve İslam ile doğmasını nasip et. Ey hilal, benim de senin de Rabbin Allah'tır. Allah'ım, bu hilali bizim için hayırlı ve uğurlu kıl. Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ali ve Fatıma'ya radıyallahu anhüma şöyle demiştir: Yatağınıza girdiğinizde veya yattığınızda 33 defa Allahu Ekber, 33 defa Sübhanallah, 33 kere Elhamdülillah deyin. İbn-i Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana Kur'an oku diye emir buyurdu. Ya Resulallah, Kur'an sana nazil olmuşken ben nasıl sana Kur'an okuyayım dedim. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ben Kur'an'ı başkasından dinlemeyi severim buyurması üzerine kendisine Nisa suresini okumaya başladım. Her ümmetten şahit getirdiğimiz ve onlara da seni şahit kıldığımız zaman bakalım onların hali

gittiğinizde hayvanların otlamalarına fırsat verin. Kıraç yerlerde yolculuk yaparsanız hayvanları takatsiz kalmadan gidilecek yere varmaları için hızlı yürütün ve bir an evvel onları besleyin. Gece konaklarsanız yolun kenarına çekilin. Çünkü yol hayvanların geçeceği, haşeratın geceleyeceği yerdir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Efendime söyleyeyim.
2: Ey cihan mahbubu şahı serveri Şems-ü-Duha, vey gönül matlubu mahu enveri Bedrü'd-Deca, Seyyidül Kevneynü Hatmül Mürselinsin ey Habib, Zat-ı Pakin mazharı, Zat-ı Cenab-ı Kibriya, o yedi muciz nüması, desti kudret olduğu, mâ rameyte iz rameyte nası kılmıştır imba. Cismi pakiyle makamı kudse vasıl olduğu, nutku sübhanellezî esra, yeter şahit ana. 18 bin aleme şahu şefi kıldı seni, onun için rahmeten lil alemin dedi sana. İnsü cinni hem melaik hizmetin eyler talep, hassaten Cibril-i Emin hadimindir ey şeha. Sırrı vahdet mahremisin ravzasının hem gülü, lime Allah bülbülüsün ey Resul-i Müçteba. Enbiya ve evliyalar cümle muhtacın durur, ey şefaat menbaı hem mahzen-i kân-ı seha. Haşrolanda cümle ecsat şöyle hayran olalar, sen şefaat edersin onlara yevmül ceza. Çün senin meddahın olmuşken Cenab-ı Zülcelal, biz cileyin acizin vasfı hata ya Murteza. Suzi miskinin kusurun avf kıl ey Zülkerem, ol Habibin Mustafa hürmeti için ya Rabbena. Ahmet Suzi.

0: Amr bin Şuayb'ın babası aracılığıyla dedesinden naklettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir grubun tartıştıklarını işitmiş ve onlara şöyle buyurmuştur. Sizden öncekiler işte böyle helak oldular. Allah'ın kitabının bir kısmını diğeriyle mukayese ediyor, çelişki arıyorlardı. Oysa Allah'ın kitabı bir kısmı diğerini doğrulamak üzere indi. Kur'an'ın bazı ayetlerini ileri sürerek diğerlerini yalanlamayın. Onun mahiyetini bildiğiniz ayetleri üzerinde konuşun. Bilmediklerinizi ise onu bilene bırakın.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Ümame Sudey bin Aclan el-Bahili radıyallahu anh anlatıyor. Veda haccı hutbesinde Resulullah'ın şöyle dediğini işittim. Allah'tan sakının. 5 vakit namazınızı kılın. Ramazan orucunuzu tutun. Mallarınızın zekatını verin ve amirlerinizin sözünü dinleyin. Ve böylece Rabbinizin cennetine girin. Muaz bin Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse imkanı varken Allah için tevazu gösterip abartılı giyinip kuşanmayı terk ederse Allah kıyamet gününde bütün insanların önünde onu huzuruna çağırır ve iman ehlinin giyeceği elbiselerden dilediğini seçmede özgür bırakır.

0: Cabir radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: her kul ne hal üzere ölürse öyle diriltilir. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem içecekleri 3 nefeste içerdi. Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kıyamet gününde mümin kulun amel terazisinde güzel ahlaktan daha ağır gelecek bir şey yoktur. Allah söz ve fiilleri çirkin kimselere öfkelenir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: müminler birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet etmede ve birbirlerine şefkat göstermede tek vücut gibidir. O vücudun bir organı acı çektiğinde bedenin diğer organları da uykusuzluk ve yüksek ateşle bu acıyı paylaşırlar.

Abdullah bin Ömer'in işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İyiliklerin en güzeli evladın baba dostlarını ziyaret etmesidir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Gülce. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren Gülhiman Hekimoğlu.

Merhaba sevgili arkadaşım. Şimdi senden küçük bir şey isteyeceğim. Koltuğuna biraz daha yaslan. Elinde bir şey varsa yavaşça kenara bırak. Bütün günün yorgunluğunu da unut. Evet, işte böyle. Ha bir de dışarıdaki gürültüyü falan da duyma. Kulağını bana ver. Hazır mısın? Bence hazırsın. Sana öyle bir coğrafyadan ve öyle bir zamandan bahsedeceğim ki, dinlediğinde bambaşka bir zamandan ve mekandan bahsettiğimi hemen fark edeceksin. Şimdi hayal et bakalım. Çölün tam ortasındayız. Etrafta ne bir ağaç var ne de sığınacak bir gölge. Güneş tepedeyken kumlar adeta kavruluyor. Ama gece olduğunda hava bir anda soğuyor. Gökyüzünde o kadar çok yıldız parıldıyor ki elini uzatsan birini tutacakmış gibi hissediyorsun. İşte bu çölün tam kucağında, dağların arasında gizlenmiş vadide bir şehir duruyor. Mekke. Bu şehirde hayat, Hazreti İbrahim ve oğlu İsmail'in elleriyle inşa ettiği o mübarek yapının Kabe'nin etrafında dönüyor. Ama bildiğin gibi bir şehir değil burası. O zamanlar Mekke'de zifiri bir karanlık var. İnsanlar bir olan Allah'ı unutmuş, elleriyle taştan tahtadan yaptıkları putların önünde eğiliyor, yardımı o acımasız putlardan bekliyorlar. Hatta acıktıklarında helvadan yaptıkları putları yiyecek kadar akıllarını kaybetmiş durumdalar. Şaka yapmıyorum, gerçekten yaşanmış şeylerden bahsediyorum. Sadece akılları değil, insanların kalpleri de kirlenmiş. Güçlü olanın zayıfı ezdiği, yetimlerin hakkının hiç tereddüt edilmeden yendiği, merhametin adeta toprağa gömüldüğü bir zaman yaşanıyormuş. İnsanlar bir tüccar Mekke'ye geldiğinde malını gasp etmekten çekinmiyor, kimse kimseye güvenemiyormuş. Senin anlayacağın karanlık sadece sokakları değil, ruhları da kaplamış. Peki böyle zifiri bir karanlığın ortasında artık hiçbir şey düzelmez dendiği, umutların tükendiği anda ne oluyormuş biliyor musun? Mekke'nin en köklü ve saygın ailesinde Haşimoğulları yuvasında tatlı ve heyecanlı bir bekleyiş başlamış. Tüm şehre yayılan o karanlığın aksine bu evin içi pırıl pırıl bir sevinçle aydınlanıyormuş. Çünkü Amine annemiz bir bebek bekliyormuş. Amine annemiz evinde bu büyük günü heyecanla beklerken bir yandan da üzülüyormuş. Çünkü bebeğinin babası Abdullah, aylar önce bir ticaret kervanıyla çıktığı yolda Medine'de vefat etmişti. Bebeğinin babasını hiç göremeyecek olması Amine annemizin yüreğini burkuyordu. İşte hem bu hüzün hem de o tatlı heyecan sürerken bahar mevsimi gelip çatmış. Rebiülevvel ayının 12. gecesi sabaha karşı gökyüzü yavaş yavaş aydınlanmaya başlamış. Yıldızlar sanki bu müjdeli anı kutlamak istercesine ışıl ışıl parıldarken çölün o sert ve soğuk rüzgarı bile ılık bir esintiye dönüşmüş. Derken Mekke'nin dört bir yanını sanki görünmez bahçelerden gelen mis gibi bir koku sarmış ve o huzurlu evde minik bir bebek dünyaya gözlerini açmış. Amine annemiz hemen bebeğin dedesi Abdülmuttalib'e haber göndermiş. Abdülmuttalib müjdeyi alınca sevinçten havalara uçmuş. Koşarak eve gelip biricik yetim torununu kucağına almış. Mis kokusunu içine çekince gözleri dolmuş. Onu sevgiyle bağrına basıp Kabe'ye götürmüş. Allah'a şükredip dualar etmiş. Sonra da bu mübarek doğumun şerefine Mekke halkına büyük bir ziyafet vermiş. Ardından torununa o topraklarda daha önce pek duyulmamış bir isim vermiş. Muhammed. İnsanlar şaşkınlıkla neden atalarının isimlerinden birini koymadın da bu ismi verdin diye sorduklarında Abdülmuttalib, istedim ki hem gökte Allah hem de yeryüzünde insanlar onu övsün cevabını vermiş. O gün Mekke sokaklarından geçenler, putların önünde eğilenler neye şahit olduklarının henüz farkında değildiler. Bu yetim çocuğun büyüdüğünde sadece o çölü değil, bütün dünyayı merhametle, adaletle ve sevgiyle değiştirecek o son peygamber olacağını henüz tahmin bile edemiyorlardı. O doğduğunda sadece bir bebek doğmamıştı.
dünyadaki tüm karanlıklar ilk darbesini almıştı. Şimdi soruyorum sana, hiç kimsenin okuma yazma bilmediği, gücü yetenin güçsüzü ezdiği o acımasız çölde, babasız doğan bir yetim çocuk dünyayı değiştirmeye nasıl başladı dersin? Cevabı aceleye getirme, düşünecek çok vaktin olacak. Bir sonraki bölümde o yetim çocuğun süt annesi Halime'nin yanına bıraktığı ilk izlerin peşine düşeceğiz. Neler olduğunu şimdiden merak edebilirsin. Çünkü gerçekten buna değer. Tekrar görüşünceye kadar Allah'a emanet ol.

Gülce. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren Gülhiman Hekimoğlu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Teala buyurdu ki, kullarımdan bana en sevgili olanı orucunu açmakta acele edendir. Mugire'nin katibi Verrat'tan naklolunduğuna göre o şöyle demiştir. Mugire bin Şube, Muaviye'ye göndereceği bir mektupta bana şunları yazdırdı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her farz namazdan sonra şöyle derdi. La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh. Lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'teyte ve la mu'tiye lima mena'te. Ve la yenfe'u zel ceddi minkel ceddü. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. Her şeye kudreti yeten O'dur. Allah'ım, senin verdiğine engel olabilecek hiçbir kuvvet yoktur. Vermediğini verecek hiçbir kuvvet de yoktur. Senin yardımın olmadıkça servet sahibinin servetinin de kendisine faydası yoktur. Mugire, Muaviye'ye yazdığı mektupta şunu da yazmıştır. Resul-i Ekrem bir de dedikodu yapmayı, lüzumsuz yere mal harcamayı ve çok soru sormayı yasakladı. Yine Peygamber Efendimiz analara itaatsizliği, kız çocuklarını diri diri gömmeyi, verilmesi gereken şeyleri vermemeyi ve hakkı olmayan bir şeyi istemeyi de yasakladı. İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Müslüman olarak Allah'a kavuşmak isteyen kimse namazlarını ezan okunan yerlerde, camilerde kılsın. Allah peygamberiniz sallallahu aleyhi ve sellem için hidayet yollarını Sünen-i Hüda meşru kıldı. Şüphe yok ki 5 vakit namaz da bu hidayet yollarındandır. Eğer siz cemaate gitmeyen şu adam gibi namazlarınızı evde kılacak olursanız, peygamberinizin sünnetini terk etmiş olursunuz. Peygamberinizin sünnetini terk ederseniz, elbette yolunuzu şaşırırsınız. Halbuki biz, Medine'de sadece münafık olduğu belli olan kimselerin cemaate devam etmediklerini görürdük. Takati olmayan biri bile iki adam tarafından koltuklanarak camiye getirilir ve safa bırakılırdı. İbn Mesud'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Doğru sözlülük iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Kişi doğru söyleye söyleye Allah katında sıddık, dürüst olarak tescillenir. Yalan ise kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. İnsan yalancılık yapa yapa nihayet Allah katında yalancı olarak tescillenir. Muaz'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah yolunda bir deve sağımı kadar kısa bir süre de olsa cihad eden Müslüman cenneti hak eder. Yine Allah yolunda yaralanan veya bir musibete uğrayan kimse kıyamet günü yarası kanlanmış olarak gelir. Kanın rengi safran rengidir. Kokusu ise misk gibidir.

Ebu Mahzure. Mekke fethedilmişti. Artık Beytullah'ın bulunduğu topraklar İslam devletine aitti. Civar kabilelerden İslam'ı kabul edenler olduğu gibi etmeyenler de vardı. Bunlardan biri de Kureyş'in Cumah kabilesine mensup Ebu Mahzure'ydi. Ebu Mahzure o zamanlar 16-17 yaşlarında bir delikanlıydı ve Kureyş'in yenilgisini hazmedemiyor, Müslümanların zaferinin sebebini Kureyş'in korkaklığına veriyordu. Fethin ardından gerçekleşen Huneyn Savaşı'nın dönüşünde İslam ordusu bir konak yerinde istirahate çekilmişti. Ordunun gelişini ilgiyle seyreden bir grup genç, dindaşlarının yaşadığı hezimetin etkisiyle Resulullah'a karşı büyük bir kin ve düşmanlık besliyordu. Aralarında Ebu Mahzure'nin de bulunduğu bu 10 kişilik grup, ezan okunduğunu duyunca bir yere gizlenip alaylı bir şekilde müezzini taklit etmeye başladılar. Sesleri duyan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları yanına çağırdı. Gençleri bir korku kaplamıştı. Karşılarında binlerce kişilik ordusuyla bir kumandan duruyordu. Yaptıkları neye mal olacaktı acaba? Endişeyle Resulullah'ın huzuruna geldiler. Peygamberimiz gençlerin korkularının aksine gayet sakindi. Delikanlıların her birinden ayrı ayrı ezan okumalarını istedi. Sonra az önce sesini duyduğu gür sesli gencin kim olduğunu sordu. Arkadaşları Ebu Mahzure'yi göstererek ortadan kayboldular. Çünkü yaptıkları yüzünden cezalandırılacaklarını düşünüyorlardı. Ebu Mahzure de

0: Peygamberimizin emriyle istemeye istemeye ezanı okumaya başladı. Tamamını bilmiyordu. Bazı kelimeleri söylüyor ama eksik kalıyordu. Peygamber Efendimiz büyük bir ciddiyetle ona ezanın bilmediği kısımlarını ve nerede sesini yükseltip alçaltacağını öğretti. Sonra başını okşayıp ona bir kese gümüş para hediye etti. Ceza almaktan korkarken ödüllendirilmiş olmak Ebu Mahzure'yi çok şaşırtmıştı. O, düşmanına hakaret etmek istemişti. Halbuki düşman bildiği insan kendisine samimi davranıyor ve iyilik ediyordu. Hazreti Muhammed'le ilgili anlatılanlar birer birer aklımdan geçmeye başladı. Herkes Hazreti Muhammed'in çevresindekilerin onu kendi canından daha çok sevdiğini söylerdi de Ebu Mahzure bunu anlamsız bulurdu. Bir insan nasıl bu kadar sevilebilirdi? Ve şimdi kendi içinde fırtınalar kopuyordu. Çok değil, biraz evvel nefret ettiği bir insana muhabbet mi beslemeye başlamıştı? Bunu aklı almıyordu. Derken Peygamberimiz Ebu Mahzure'ye Mekke müezzini olmak isteyip istemediğini sordu. Ve Ebu Mahzure Müslüman oldu. Onun Peygamberimiz için duyduğu sevgi gittikçe artacak ve Resulullah'a olan muhabbetinden dolayı onun başına dokunduğu yerlerdeki saçlarını ömrünün sonuna kadar kestirmeyecekti. Peygamberimiz gençlerin dilinden anlar, onlarla samimi ilişkiler kurardı. Salat ve selam onun üzerine olsun.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Cürey el-Hüceymi'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem geldim ve aleykesselam ya Resulallah dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aleykesselam deme. Zira aleykesselam ölülere verilen selam şeklidir buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem aksırdığında elini veya mendilini ağzına tutar, sesini kısmaya ve ağzını yummaya çalışırdı.

0: Ebu Ümame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey Ademoğlu, ihtiyacından fazlasını infak etmen senin için hayırlıdır. Şayet onu elinde tutacak olsan bu senin için kötüdür. İhtiyaç duyduğun kadarını elinde bulundurduğun için kınanmazsın. Harcamaya önce bakmakla yükümlü olduğun kimselerden başla. Huzeyfe radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki ya iyiliği emredersiniz ve kötülükten sakındırırsınız ya da Allah Teala size azap gönderir. Sonra Allah'a yalvarırsınız fakat duanız kabul edilmez. Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah bir iyilik yapana onun 10 mislini hatta daha fazlasını veririm. Bir kötülük edene kötülüğü kadar ceza veririm yahut mağfiret ederim. Bana bir karış yaklaşana ben bir arşın, bir arşın yaklaşana da bir kulaç yaklaşırım. Bir kimse bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak gelirim. Bana ortak koşmayan bir kişi dünya kadar günahla bana gelse dahi ben onu o kadar mağfiretle karşılarım buyurmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden birinin ağzına toprak koyması, Allah'ın haram kıldığı bir şeyi yemesinden daha iyidir.

Abdullah bin Abbas şöyle anlatır. Bana peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem ashabından, ensardan bir zat haber verdi. Bir gece Resulullah'la birlikte otururken bir yıldız kaymış ve ortalık aydınlanmıştı. Bunun üzerine Resulullah onlara, böyle bir şey olduğunda cahiliye devrinde ne derdiniz diye sormuş. Onlar da, Allah ve Resulü daha iyi bilir. Biz bu gece büyük bir adam doğdu ve bu gece büyük bir adam öldü derdik cevabını vermişler. Resulullah, bu yıldız ne bir kimsenin ölümü için kayar ne de doğumu için. Lakin yüce Rabbimiz bir şey takdir buyurduğunda arşı taşıyan melekler tesbih eder. Arkasından onlardan sonra gelen gök ehli tesbih eder. Ta ki tesbih dünya semasının sakinlerine ulaşır. Sonra arşı taşıyanların arkasından gelenler arşı taşıyanlara Rabbiniz ne buyurdu diye sorarlar. Onlar da ne buyurduğunu kendilerine haber verirler. Böylece semavat sakinleri birbirleriyle haberleşir. Nihayet haber dünya semasına ulaşır ve cinler işitileni kaparak onu kahin dostlarına aktarır ve bu kayan yıldızla taşlanırlar. Olduğu gibi getirdikleri haber haktır. Fakat bu habere yalan karıştırırlar buyurmuştur.

0: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da. Kırk hadiste iyilik.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
2: İyyâkum vel hased. Fe innel hasede ye'kulul hasenâti kemâ te'kulun nârul hatab.
1: Hasetten sakın. Çünkü ateşin odunu yakıp tükettiği gibi, haset de iyi amelleri yakar, bitirir. İslam'ın ahlak anlayışına göre haset, yani kıskançlık, insan tabiatındaki bencillik eğiliminden kaynaklanan bir tür manevi hastalıktır. Haset duygusu, kişinin başkalarının kendisinden daha üstün durumda olmasına tahammül edememesi ve neticede bu durumun onu bunaltmasıdır. Haset, başkasının sahip olduğu maddi ve manevi imkanların kişinin sadece kendisinde olmasını istemesidir. Hatta kıskanılan kişinin bu imkanlardan mahrum kalmasını istemeye kadar giden tehlikeli ve son derece zararlı bir duygudur. Yüce Allah, bir de kıskandığı vakit kıskanç kişinin şerrinden Allah'a sığınırım ayetiyle kıskançlığı tutan kişinin şerrinden kendisine sığınılmasını istemiştir. İblisin Adem'i kıskanarak Allah'a isyan etmesi, Kabil'in kardeşi Habil'i kıskanarak öldürmesi, haset etmenin ne kadar tehlikeli ve kötü olduğunu gösteren en önemli örneklerdendir. Haset bir çeşit itirazdır. Allah tarafından birisine takdir edilmiş bir nimetin yok olmasını istemek ve onu kabullenmemektir. Kıskançlık, kalpte barındığı sürece onu besleyeni harap eder. Kulun amellerini, iyiliklerini ateşlerde yakar. Bu durum haset edene dünyada sıkıntı verir, ahirette de azap görmesine neden olur. Haset, toplumlara da pek çok zarar verir. Hasedin yaygınlaştığı toplumda sosyal barış, adalet, iyilik, birlik ve beraberlik gibi erdemlerden bahsetmek mümkün değildir. Özetle diyebiliriz ki, duygusal düzeydeki kıskançlığı yok etmek herkes için mümkün değildir. Fakat insanlar aklın ve dinin buyruğuna uyar ve bu yönde çaba gösterirlerse, bu duyguyu kontrol altına alabilir ve kötü fiillere yönelmekten kurtulabilirler. Bunun için iyilik ve güzellik yaygınlaştırılmalıdır. İyiliğin değiştirdiği dünyada öfke, hırs ve haset olmayacaktır. Barışın, huzurun değiştirdiği dünyada çatışma ve kavga olmayacaktır. Dünyayı Allah için sevenler, Allah rızası için iyilikte bulunanlar güzelleştirecektir.
0: Kırk hadiste iyilik.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Hadislerin hikayeleri.
5: Hicretin 5. senesiydi. Beni Müstalik seferi zaferle sonuçlanmıştı. Yorgun düşen İslam ordusu bölge yakınlarındaki Müreysi kuyusunun başına gelmişti. Muhacirlerden Cehcah bin Kays'la Ensar'dan Sinan bin Vebera arasında su kuyusunun başında bir kavga çıktı.
6: Hadi artık. Gölgelerimizin boyu uzadı.
7: Ne demek istiyorsun?
6: Gün üzerimizden devrilecek. Ama sen hala kuyunun başındasın.
7: Sıranı bekle.
6: Bütün kuyuyu kurutmadan bırakmayacak gibisin.
7: Git başımdan.
6: Yeter artık. Çekil kuyunun başından da biraz da bir su içelim.
7: Ah, yettin artık. Al sana. Konuş bana.
6: Ne yapıyorsun sen? Şimdi gösteririm ben sana.
7: Çek ellerini, ellerini çek. Bırak yakamı yoksa fena olur.
6: Şimdi göreceksin fenayı.
7: Koşun, koşun ey muhacirler. Yetişin, kanı ateş gibi yanan yiğitler.
6: Bana karşı dostlarına çağrıda bulunuyorsun öyle mi? Şimdi görürsün sen bak. Yetişin ey Ensar. Yetişin kardeşinize. Kanım sizin kanınız. Canım sizin canınız.
8: İki sahabinin tutuştuğu kavga muhacirler ve Ensar arasında hararetli bir tartışmaya neden oldu. Münafıkların lideri Abdullah bin Ubey bin Selul de oradaydı. Bu durumu fırsat bilen Abdullah bin Ubey muhacirlere karşı bir tavır gösterdi.
6: Yazıklar olsun size.
7: Asıl size yazıklar olsun.
9: Nankörler.
7: Sözlerine dikkat et.
9: Etmezsem ne olur?
7: Kes sesini.
9: Siz iyilikten anlamazsınız.
10: Ey Ensar. Görüyorsunuz değil mi şunların yaptıklarını? Duyuyorsunuz değil mi söylediklerini? Bize karşı mücadele etmek için birbirlerini yardıma çağırıyorlar.
7: Nankörler.
9: Çıksınlar bakalım karşımıza.
7: Çıksınlar da bize saldırmak neymiş gösterelim onlara.
10: Kardeşimize saldırmanın bedelini ödemeliler. Yardım etmeyin onlara. Hiçbirine hem de. Kapılarınızı açmayın, ekmeğinizi paylaşmayın onlarla. Ne faydaları var bize? Resulullah'ın etrafında dolaşıp duruyorlar sadece. Hiçbirine yardım etmeyin ki etrafından dağılıp gitsinler.
11: Abdullah sakin ol. Bu dediklerin doğru değil. Onlar da bizim kardeşlerimiz.
10: Kardeş mi? Ne yapıyorlar bizim için bu kardeşlerin ha? Ekmeğimizi, suyumuzu tüketmekten başka ne yapıyorlar?
11: Aynı düşmana karşı savaşıyoruz, yetmez mi?
10: Onlar bize karşı da savaşıyorlar baksana. Daha az önce kuyunun başında kardeşimize saldırmadılar mı?
11: Bunda büyütülecek bir şey yok Abdullah. Yan yana kılıç çekip birbirimize sırtımızı dayamışız. Bir kova suyumu paylaşamayacağız.
10: Önce suyumuzu, sonra toprağımızı, sonra da elimizde ne varsa hepsini verelim istersen.
11: Yapma Abdullah, bu ateşi yakma.
10: Bu iş burada bitmeyecek. Medine'ye dönünce görüşeceğiz. Biz onlardan daha güçlüyüz, daha üstünüz. Onlar zayıflar. Medine'ye dönünce güçlü olan zayıf olanı oradan çıkaracak. Göreceksiniz bunu.
6: Seninle de görüşeceğiz Gıfarlı Cahcah. Bu yaptığının hesabını vereceksin.
7: Nerede, ne zaman istersen karşındayım. İster burada, ister orada.
8: Münafık Abdullah bin Übey'in bu küstahça sözlerine şahit olan Zeyd bin Erkam duyduklarını hemen kendisinden büyüklere nakletti. Onlar da Hazreti Peygamber'e bildirdi. Bunun üzerine Resulullah önce Zeyd bin Erkam'ı çağırıp dinledi, ardından olanları bir de karşı taraftan dinlemek üzere Abdullah bin Übey'i ve arkadaşlarını yanına çağırdı.
10: Hayır ey Allah'ın Resulü, yeminler olsun ki ben öyle bir şey demedim. Bunu size kim söylemişse yalan söylemiş. Hem ben neden öyle bir şey söyleyeyim ki? Onlar bizim kardeşlerimiz. Siz de oradaydınız. Ben öyle bir şey söyledim mi?
9: Hayır, hayır, hayır, hayır. Asla. Ben öyle bir şey dediğini duymadım.
11: Ben de duymadım.
8: Söyledikleri sözler, verdikleri yeminler neticesinde Hazreti Peygamber onları tasdik etti. Bu münafıkların yalanına tanık olan Zeyd bu duruma çok üzüldü. Ömründe hiçbir şeye bu kadar üzülmemişti. Fakat elinden gelen başka bir şey de yoktu. Evine kapandı. Nihayet iyice bunaldığı bir sırada Allah Teala Münafıkun suresini indirdi ve gerçek ortaya çıktı. Bunun üzerine Allah'ın Resulü Zeyd bin Erkam'ı yanına çağırdı ve "Ey Zeyd, şüphesiz Allah seni tasdik etti." dedi. Abdullah bin Übey bin Selul gibi iki yüzlü bir adam karşısında yalancı konumuna düşen Zeyd bin Erkam'ın aklanmasını sağlayan Münafıkun suresinde Allah, münafıkların sözlerini kelimesi kelimesine yüzlerine vuruyordu. Nurlu Nebi, münafıkların iki yüzlülüğünü görmüş ve onların bu kararsız hallerini, münafık iki sürü arasında gidip gelen şaşkın koyun gibidir. Bir o sürüye gider, bir bu sürüye diye tasvir etmişti. Allah'ın elçisi, Allah'ım bozgunculuktan, münafıklıktan ve kötü ahlaktan sana sığınırım duasıyla kendisi nifaktan Allah'a sığındığı gibi ashabını ve tüm müminleri de münafıkça tavırlardan sakındırıyordu.
4: Hadislerin hikayeleri.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
12: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: geceliğin kalkıp namaz kılan ve eşini uyandıran, eşi kalkmak istemediğinde yüzüne su serpen adama Allah rahmet etsin. Yine gece kalkıp namaz kılan, sonra kocasını uyandıran ve uyanmak istemediğinde yüzüne su serpen kadına da Allah rahmet etsin. Ömer bin Hattab'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah bu kitapla, Kur'an'la nice toplumları yükseltir ve nicelerini de alçaltır. Zeyd bin Erkam'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, bunaklık derecesinde ihtiyarlıktan, kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, bana sorumluluk bilinci ver ve beni günahlardan arındır. En iyi arındıracak sensin. Benim sahibim ve Mevlam sensin. Allah'ım, faydalanılmayan ilimden, korkmayan kalpten, doymayan nefisten, kabul olunmayan duadan sana sığınırım. Ebu Talha, Zeyd bin Sehl'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: biz evlerin önünde oturur, orada konuşurduk. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi ve siz neden bu sokaklarda oturuyorsunuz? Buralarda oturmaktan kaçının, dedi. Biz de sakıncalı bir şey için değil, çeşitli konuları görüşüp konuşmak için oturuyoruz deyince, madem oturacaksınız, bari yolun hakkını verin. O da harama bakmamak, geçenlerin selamlarını almak ve güzel şeyler konuşmaktır, buyurdu.

Ebu Übeyd'in kızı Safiye'nin Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarının bazılarından rivayetine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Arrafa, kayıp ya da çalıntının yerini haber veren kimseye bir şey sorup da onu tasdik eden kimsenin 40 gün namazı kabul olunmaz buyurdu.

0: Ubade bin Samit'ten rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim Allah'a kavuşmayı arzu ederse, Allah da o kimseye kavuşmayı arzu eder. Kim de Allah'a kavuşmaktan hoşlanmazsa, Allah da o kimseye kavuşmaktan hoşlanmaz.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam, "Ya Resulallah, bana nasihatte bulunur musunuz?" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Öfkelenme" buyurdu. Adam aynı sözü birkaç kere tekrarladı. Peygamber her defasında, "Öfkelenme, öfkelenme" buyurdu. Amr bin Şuayb'ın babası aracılığıyla dedesi Abdullah bin Amr radıyallahu anh'tan rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Çocuklarınızdan 7 yaşına geldiklerinde namaz kılmalarını isteyin. 10 yaşına bastıklarındaysa namaz kılmaları için paylayın. Kardeş de olsalar yataklarını ayırın.

0: Bera bin Azib radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, yatağa gireceğin vakit namaz abdesti gibi abdest al. Sonra sağ yanın üzerine yat ve şu duayı oku. Rabbim, sana teslim oldum. Yüzümü sana döndüm. İşimi sana emanet ettim. Sevabını umarak ve azabından korkarak sana sığındım. Senden başka kendisine varıp sığınacak kimse yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere iman ettim. İbn Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Bir defasında Resulullah'la birlikte sallallahu aleyhi ve sellem 40 kadar kişiyle beraber bir çadırda bulunuyorduk. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, siz cennet halkının dörtte biri olmaya razı mısınız buyurdu. Biz evet dedik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, cennet ehlinin üçte biri olmaya razı mısınız dedi. Evet dedik. Bunun üzerine peygamberimiz, Muhammed'in canını teninde tutan Allah'a yemin ederim ki, cennet halkının yarısı olacağınızı umarım. Çünkü Müslüman olanlardan başkası cennete giremez. Halbuki siz müşriklere nispetle siyah sığırın derisindeki beyaz benek veya kızıl sığırın üzerindeki siyah benek gibisiniz buyurdu. Ebu Amr yahut Ebu Amr Süfyan bin Abdullah radıyallahu anh anlatıyor. Ya Resulallah, Müslümanlığa dair bana öyle bir söz söyle ki, o konuda senden başka hiç kimseye bir şey sormaya ihtiyaç hissetmeyeyim dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana, Allah'a inandım de, sonra da dosdoğru ol buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yüce Allah kötülüğü kötülükle silmez. Kötülüğü ancak iyilikle siler. Bir pislik hiçbir zaman başka pisliği temizlemez.
3: Enes'ten nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde her vefasızın vefasızlığının göstergesi olarak bir sancağı olacaktır.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Zer'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Babası olmadığını bildiği halde başka birisinin kendi babası olduğunu iddia eden nankörlük etmiştir. Kendisine ait olmayan bir hakkı sahiplenmeye kalkan kimse bizden değildir ve o cehennemdeki yerine hazırlansın. Kim bir adama ey kafir veya ey Allah'ın düşmanı diye hitap eder de o adam gerçekte böyle değilse bu sözler kendisine döner.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğle namazının farzından evvel 4 rekat sünnet kılamazsa onu farzdan sonra kılardı. Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kardeşinin şeref ve onurunu savunan kimseyi Allah kıyamet günü cehennemden uzaklaştırır. Ebu Hureyre anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, güvencem olan dinimi bana güzelce yaşat. Geçim kaynağım olan dünyamı düzelt. Son durağım olan ahiretimi de düzelt. Hayatımı her türlü hayrı arttırma vesilesi, ölümümü de her türlü kötülükten kurtuluş vesilesi eyle. Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: vallahi ben Allah'ın izniyle bir şey üzerine yemin ederim de sonra ondan daha hayırlısını görürsem yeminimin kefaretini verir ve hayırlı olanı yaparım.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Subbuhun Kuddus, Rabbul Melaiketi ve Ruh.
2: Allah çok yüce ve çok mukaddestir. Tüm meleklerin ve Cebrail'in Rabbidir.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bana öğüt ver dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona kızma buyurdu. Adam isteğini birkaç defa tekrarladı. Peygamber de kızma buyurdu. Abdullah bin Amr radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Akrabalarla ilişkiyi sürdüren, akrabasından gördüğü iyiliğe iyilikle karşılık veren kimse değil. Akrabası kendisine iyiliği kestiğinde dahi onunla ilişkiyi sürdürendir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mümin Allah katında ne kadar azap olduğunu bilse onun cennetini ümit etmezdi. Kafir de Allah'ın rahmetinin ne kadar çok olduğunu bilse onun cennetinden ümit kesmezdi.

İbni Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına girdim. Şiddetli bir sıtmaya yakalanmıştı. Ya Resulallah, sıtmadan dolayı çok sıkıntı çekiyorsun dedim. Evet, sizden iki kişinin çekebileceği kadar acı çekiyorum dedi. Sana iki kat sevap olduğu için mi dedim. Evet dedi. Bir Müslüman küçük bir dikenin veya ondan daha büyüğünün acısına maruz kalırsa, Allah bunu o Müslümanın kötülüklerine kefaret kılar. Onun günahları tıpkı ağacın yapraklarını döktüğü gibi dökülür. İbn Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de bir kabristana uğradı ve yüzünü onlara dönerek şöyle dedi. Ey bu kabirlerde yatanlar, size selam olsun. Allah sizi de bizi de bağışlasın. Siz bizden önce gittiniz. Biz de peşinizden geleceğiz.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Bu dinden ayrılmaya güç yetiremem. Ancak ben sağ oldukça sana hoşlanmadığım bir şeye erişemeyecektir. Amcan Ebu Talip her zaman arkanda olacaktır. Ey Ali, yeğenimin davet ettiği dine senin de girmen yaraşır. O seni ancak hayra davet eder. Onun tavsiyelerini kabul et.
2: Ey Kureyş'in uluları! Sizler Allah'ın beytinin ev halkısınız. Allah sizleri büyük nimetlerle donatmış, kendi evine komşu olmakla şereflendirmiştir. Gelin, sonradan icat ettiğiniz putlara tapmaktan vazgeçin. Eşi benzeri olmayan bir olan ilaha, yani Allah'a ibadet edin.
3: Hey, ne diyorsun sen?
4: Ebu Bekir değil mi bu? Biz de seni akıllı bir adam sanırım.
5: Hey, kimin dinine dil uzatıyorsun sen?
6: Resulullah nasıl? Ona bir zarar verdiler mi?
7: Oğlum, sen hele bir iyileş, gider görüşürsün.
6: Ya Resulallah, sen selamettesin ya. Daha ne isterim? O adamın yüzümü gözümü yere sürtmesinden başka bir üzüntüm yoktur. Anam babam sana feda olsun.

0: Müslümanların sayısı gün geçtikçe artıyor. Açıktan bir davet olmamasına rağmen insanlar Peygamberimizin etrafında toplanıyordu.
1: 8. Bölüm.
0: Gıfar kabilesi, Mekkelilerin ticaret yolu üzerinde bir konaklama yerinde yaşayan, mensuplarının cesaretleriyle meşhur bir kabileydi. Bu kabilenin içinde Ebu Zer isimli bir adam yaşardı. Putlara tapmaktan nefret eden bu zat, gerçek dini arıyordu. Mekke'den bir zat çıkmış, peygamber olduğunu söylüyormuş, insanlar etrafında toplanıyormuş denildiğinde, kardeşini olanı biteni öğrenmesi için Mekke'ye gönderdi. Kardeşi Üneys döndüğünde neler gördüğünü öğrenmek için sabırsızlanıyordu.
2: Neler gördün? Anlat bakalım.
3: Halka iyiliği, güzel ahlakı tavsiye edip kötülükten sakındıran bir zat gördüm.
2: İnsanlar onun için ne düşünüyor?
3: Şair, kahin veya sihirbaz olduğunu söylüyorlar. Ama vallahi ben kahinlerin sözlerini dinledim. Onun sözü kahin sözü değildir. Şairleri de dinledim. Onun sözü şiir de değil. Daha tesirli bir şey. Bence o zat doğru biridir. Ona yakıştırdıkları vasıflardan uzaktır.
2: Bu kadar bilgi bana yeter. Gidip onu görmem lazım.
3: Yalnız dikkat et. Mekkeliler ona ve ona inananlara karşı sert davranıyorlar.
2: Tamam. Dikkatli olurum. Merak etme.
0: Böylece Ebu Zer elinde bir değnek, sırtında bir aba ve bir miktar yiyecekle yola çıktı. Mekke'ye geldi. Peygamberimizi şahsen tanımıyor, onu birilerine sormayı uygun görmüyor, Kabe civarında yatıp kalkıyordu. Bu durum Hazreti Ali'nin dikkatini çekmişti.
4: Galiba uzak yoldan gelmiş. Birkaç gündür burada görüyorum onu. Kimi kimsesi yok herhalde. Bize davet edeyim, dinlensin biraz.
5: Merhaba yolcu. Nereden geldin, nereye gidersin? Birkaç gündür burada görüyorum seni.
2: Gıfar kabilesinden. Buraya bir iş için geldim.
5: Yorgun görünüyorsun. Gel bize gidelim. Seni misafir edeyim.
2: Hayırsever birinden nazik bir teklif. Teşekkür ederim. Çok memnun olurum.
5: Arkadaşım? Asıl geliş nedenin nedir Mekke'ye?
2: Sen iyi birine benziyorsun. Sır saklayacağına söz verirsen söyle.
5: Tabii ki.
2: Burada peygamber olduğunu söyleyen biri olduğunu duydum. Onu görmeye geldim.
5: Tam yerine geldin. Ben şimdi ona gidiyorum. Sen de arkamdan gel ama dikkatli ol. Ben eğer bize zarar verecek birini fark edersem ayakkabımı düzeltiyor gibi yaparım. Sen ayrılırsın, tamam mı?
2: Tamam. Seni dikkatle takip ederim. Hadi gidelim.

0: Ya Resulallah, sizi görmek isteyen biri var.
1: Selamun aleyküm.
2: Peygamberimiz ve aleyküm selam ve rahmetullah diye yanıtladı ve misafire kim olduğunu sordu.
1: İsmim Ebu Zer. Gıfar kabilesindenim.
2: Peygamberimiz, ne zamandan beri buradasın dedi.
1: 3 gündür buradayım.
2: Peygamberimiz, ne yer ne içersin diye sordu.
1: Yiyeceğim tükendiğinden beri zemzem içiyorum. Kilo bile aldım sanki.
2: Peygamberimiz, o gerçekten mübarek ve doyurucu bir sudur diye onayladı Ebu Zer. Peygamberimizle bir süre konuşan Ebu Zer Müslüman oldu. Resulullah ona, ey Ebu Zer, şimdi bu işi gizli tutup memleketine dön. Açıktan tebliğe başladığımızı duyduğun zaman gel bize katıl, dedi. Fakat Ebu Zer heyecanlıydı.
1: Vallahi ey Allah'ın Resulü, Müslüman olduğumu halka duyurmadıkça rahat edemem. Kabe'ye gidip bunu onlara açıklayacağım. Ey Kureyş topluluğu! Ben şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve yine şehadet ederim ki Muhammed onun kulu ve elçisidir.
3: Ne diyor bu adam?
4: Ne diyor bu adam?
5: Ne diyor bu adam?
6: Durun! Durun, ne yapıyorsunuz? Bırakın adamı! Öldüreceksiniz, ne yapıyorsunuz? Duymuyor musunuz beni? Bırakın diyorum o adamı! Bakın, bakın o Gıfar kabilesinden.

0: Ticaret karavanınızın yolu üzerinde tehlike olsun istemezsiniz değil mi?
1: Gıfar mı dedin?
2: Ne söylemediniz önceden?
3: Bırakın gitsin. Bir kan davasına daha ihtiyacımız yok.
4: Ebu Zer yarı baygın bir vaziyette müşriklerin elinden kurtuldu. Tedavi gördükten sonra peygamberimizin isteği üzere memleketine döndü. Kureyş müşrikleri yeni dine girenlerle alay ediyor ve güç yetirebildiklerine eziyet ediyordu. Derken Peygamber Efendimiz'e ailesinden başlayarak tüm insanları İslam'a davet etmesi için emir geldi. Resulullah da tüm ailesini bir yemek davetinde bir araya getirdi. Yemek bittikten sonra Peygamberimiz ayağa kalktı ve şöyle söyledi. Allah'a hamdolsun. Ben ona hamd eder, yardımı ondan dilerim. Ona inanır ve ona dayanırım. Şüphesiz bilirim ki ondan başka ilah yoktur. O birdir ve eşi benzeri yoktur. Vallahi ben bütün insanlara yalan söylemiş olsam bile size yalan söylemem. Tüm insanları aldatmış olsam bile sizi aldatmam. Sizi davet ettiğim Allah öyle bir Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Ben de o Allah'ın size gönderdiği peygamberiyim. Vallahi sizler uykuya dalar gibi öleceksiniz. Uykudan uyanır gibi de dirilecek ve tüm yaptıklarınızdan hesaba çekileceksiniz. İyiliklerinizin karşılığında iyilik, kötülüklerinizin karşılığında ceza göreceksiniz. Bunun sonucunda ya temelli cennette ya da temelli cehennemde kalacaksınız. İnsanlardan ahiret azabıyla korkuttuğum kimseler sizlersiniz.
5: Ne diyorsun?
6: Kardeşimin oğlu, burada bulunanlar senin yakın akrabalarındır. Onlar için de cevap vermek bana düşer. Öğütlerin güzel, doğru şeyler söylüyorsun. Bil ki senin arkanda olacağım ve seni daima koruyacağım. Ancak nefsimi, Abdülmuttalib'in dinini terk etme konusunda kendime boyun eğdiremiyorum. Bu yaşıma geldim, artık onun dini üzerinde öleceğim.
0: Ey Abdülmuttalib oğulları, Ebu Talib'in dediklerine bakmayın. O Muhammed'e olan sevgisinden doğruyu yanlıştan ayırt edemiyor. Bu apaçık bir kötülük ve saçmalıktır. Başkaları bu saçmalığa son vermeden siz son verin. Onu gerekirse hapsedin, gerekirse cezalandırın. Buna göz yumarsanız zillete düşer, hakarete uğrarsınız. Onu korumaya kalkarsanız da öldürülürsünüz.
7: Her zamanki gibi karakterini gösterdin Ebu Leheb. Muhammed'i incittin. O nezaketinden susuyor. Kardeşinin oğlunu yardımsız bırakmak sana yakışıyor mu? Tüm din bilginlerinin beklediği bir peygamber vardı. İşte o peygamber senin yeğenindir.
0: Peygambermiş. Olsa olsa sihirli sözlerle sizi büyüleyen bir sihirbaz o. Hem kadınların sözleri erkeklere ancak ayak bağıdır. Başka bir şey değil. Araplar toplanıp bize savaş açtıklarında onlarla mücadele edebilecek kuvvetiniz mi var?
6: Korkak. Hep böyle menfaatçi oldun zaten. Ey kardeşimin oğlu, insanlara bunu anlatacağın zamanı bildir. Silahlanıp yanında olalım. Vallahi ömrüm oldukça seni yalnız bırakmam.
4: Peygamberimiz amcası Ebu Leheb'in söylediklerine son derece üzülmüştü. Ayağa kalkarak şöyle dedi. Ey Abdülmuttalib oğulları! Araplar içinde benim size getirdiğim hayrı kavmine getiren başka kimse yoktur. Ben sizi söylemesi kolay ama çok kıymetli bir söze davet ediyorum. Allah'tan başka bir ilah olmadığına ve benim de Allah'ın Resulü olduğuma tanıklık edin. Yüce Allah beni bununla görevlendirdi. O halde hanginiz bunu kabul ederek bana yardımcı ve destek olur? Uzun süren bir suskunluk oldu. Ebu Leheb'in çıkışı herkesi endişelendirmişti. O zamanlar yeni delikanlı olmaya başlayan Hazreti Ali atıldı.
8: Ya Resulallah, sana ben yardımcı olurum.

0: Peygamberimizin beklediği bu değildi. Amca ve halalarının gözlerinin içine bakıyordu tek tek. Hazreti Ali yine atıldı.
1: Ey Allah'ın Resulü, ben yardımcın olurum. Gerçi buradakilerin en küçüğü, baldırı en incesiyim ama seni bırakmam. Sana ben destek olurum.
0: Peygamberimiz Hazreti Ali'ye sevgiyle bakıp elini tuttu. Bu arada Ebu Leheb devreye girdi.
2: Ebu Talip, tebrikler. Bundan sonra oğlunun emri altına gireceksin. Hadi dağılın artık. Bu kadar zırvalık yeter. Hadi gidelim, hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi.
0: Birkaç gün sonra Peygamberimiz bu defa Mekke halkına İslam'ı anlatmak için Safa tepesinde yüksek bir kayanın üstüne çıkarak şöyle seslendi. Ey Kureyş topluluğu, koşun gelin, size önemli haberlerim var. İnsanlar toplandı. Gelemeyenler niye toplanıldığını anlamak için yerlerine adam gönderdiler. Peygamberimiz şöyle dedi. Benimle sizin haliniz, düşmanı görünce ailesini haberdar etmek üzere haykıran adamın haline benzer. Ben size şu vadinin arkasından atlılar çıkacak veya sabah akşam düşman baskınına uğrayacaksınız desem inanır mısınız?
3: Evet.
4: Evet, inanırız.
3: Yalan söylediğini duymadım.
5: Sana El-Emin lakabını boşuna mı taktılar?
3: Güvenilir bir insansın.
0: Bunun üzerine Peygamberimiz şöyle seslendi. Ey Abdüşşems oğulları, ey Abdümenaf oğulları, ey Kâb oğulları, ey Haşim oğulları, ey Abdülmuttalip oğulları, kendinizi cehennem ateşinden koruyunuz. Ey Kureyş topluluğu, Allah beni peygamber olarak göndermiştir ve ilk olarak yakın akrabalarımı uyarmamı emretmiştir. Sizi Allah'tan başka ilah yoktur demeye davet ediyorum. Ben ne size Allah'tan gelecek bir zararı önleyebilirim, ne de bir fayda sağlayabilirim. Ey Zübeyr'in annesi, Muhammed'in halası Safiye, ey Muhammed'in kızı Fatıma, kendinizi ateşten koruyun. Söylediğim kelimeyi söylerseniz, yani Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik ederseniz, size cenneti taahhüt ederim. Demedikçe de size ne dünyada ne de ahirette bir fayda sağlayabilirim.
6: Ne diyor bu?
7: Ne diyor bu adam?
2: Helak olasıca. Bizi bunun için mi topladın? Dinlemeyin şunu. Bizi işimizden gücümüzden etti.
3: Hadi gidelim. Gidelim. Boşuna bekledik.
6: Keşke gelmeseydin.
3: Evet, işimizden gücümüzden ettin bizi.
0: Böylece Hazreti Muhammed Mekkelilere İslam'ı açık açık tebliğ etmiş oldu. Mekke'ye gelen ziyaretçiler de bu durumdan haberdar olup gittikleri yerlere bu haberi götürmeye başladılar. Mekke'de artık iki grup vardı. Hazreti Muhammed'e iman eden müminler ve Allah'a ortaklar koşmakta direnen müşrikler.
8: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
9: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde şefaatimle en fazla mesud olacak kişi, tüm kalbiyle veya gönülden La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur diyen kişidir.

Birinci Akabe biatında Allah Resulüne bağlılık yemini eden Medinelilerden Ka'b bin Malik anlatmaktadır. Kavmimizin müşrik olan hacılarıyla beraber Medine'den yola çıktık. Seyahat esnasında namazlarımızı kıldık. Bera bin Marur da bizimle beraberdi. Yola çıkıp Medine'den ayrıldığımızda Bera

bize dedi ki: "Ahali, ben bir karar vermiş bulunuyorum. Bu konuda bana katılıp katılmayacağınızı da bilmiyorum." Biz: "Nedir?" dedik. Bera: "Vallahi şu binayı, yani Kabe'yi arkama almayacağım. Namazımı ona doğru kılacağım," dedi. Ona: "Vallahi bize ulaşan haber, peygamberimizin sadece Şam'a doğru namaz kıldığıdır. Biz ona muhalefet etmeyi de istemiyoruz," dedik. Bera: "Ben Kabe'ye doğru kılacağım," derken, "Biz de bunu yapmayacağız," dedik. Namaz vakti geldiğinde biz Şam'a doğru namaz kıldık. O ise Kabe'ye yönelerek namazını kıldı. Nihayet Mekke'ye geldik. Biz onun yaptığını ayıplıyorduk. Oysa bu şekilde devam etmekte ısrar ediyordu. Mekke'ye ulaştığımızda bana dedi ki: "Ey kardeşimin oğlu, Resulullah'a git ve ona bu yolculuğum esnasında yaptığım şeyi sor. Vallahi bu konuda bana muhalefet ettiğinizi görünce içime bir şüphe düştü." Bunun üzerine ikimiz birlikte Resulullah'a gittik. Ancak biz kendisini tanımıyorduk. Zira daha önce onu görmemiştik. Bu nedenle Mekkeli birine rastlayınca ona Resulullah'ı sorduk. Bize: "Onu tanıyor musunuz?" diye sordu. Biz: "Hayır," dedik. "Amcası Abbas'ı tanıyor musunuz?" diye sorduğunda "Evet," diye cevap verdik. Zira o ticaret için bizim memleketimize gelirdi. Bunun üzerine adam, "Mescide girdiğinizde Abbas'ın yanında oturan kişi Muhammed'dir," açıklamasını yaptı. Mescide girdik. Gerçekten de Resulullah Abbas'la birlikte oturuyordu. Onlara selam verdik. Ardından yanlarına oturduk. Yanlarına yaklaşınca Resulullah Abbas'a, "Bunları tanıyor musun?" diye sordu. Abbas da, "Evet, tanıyorum. Bu kavmimin lideri Bera bin Marur, bu da Kab bin Malik'tir," diye karşılık verdi. Kab o anı anlatırken Resulullah'ın "Şair mi?" diye sorduğunu, Abbas'ın da "Evet" diye cevap verdiğini unutmam demiş. Ardından da olayı anlatmaya devam etmiştir. Resulullah'ın huzurunda duran Bera söze şöyle girdi: "Ey Allah'ın elçisi, ben bu yolculuğa çıktım. Allah da bana İslam'ı nasip etti. İbadetlerimde bu binayı, Kabe'yi arkama almayı uygun görmedim. Ben ona doğru namaz kıldım. Arkadaşlarımsa bu konuda bana muhalefet ettiler. Dolayısıyla içime bir şüphe düştü. Ya Resulallah, buna ne dersin?" Bunun üzerine Allah Resulü, "Sen bir kıble üzerindeydin. Onda sabretseydin ya," buyurdu. Bundan sonra Bera bin Marur Resulullah'ın kıblesine döndü ve bizimle beraber Şam'a doğru namaz kıldı.

0: kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da. Kırk hadiste iyilik.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
2: وَالَّذ۪ي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ اِنَّ مَثَلَ الْمُؤْمِنِ لَكَ مَثَلِ النَّحْلَةِ اَكَلَتْ طَيِّبًا وَوَضَعَتْ طَيِّبًا وَوَقَعَتْ فَلَمْ تَكْسِرْ وَلَمْ تُفْسِدْ.
1: Muhammed'in canı elinde olan Allah'a yemin olsun ki mümin bal arısına benzer. Güzel şeyler yer, güzel şeyler üretir. Güzel yerlere konar, konduğu yeri de kırmaz ve bozmaz. Arının kendisine yararlı olanları alması, zararlılardan sakınması ve kendi geçimini sağlayan becerileri Yüce Allah tarafından arıya ilham edilir. Kur'an-ı Kerim, müminler için bu ilhamın ibret verici olduğunu vurgulamıştır. Rabbin bal arısına, dağlardan, ağaçlardan ve insanların yaptıkları çardaklardan kendine evler, kovanlar edin. Sonra meyvelerin her birinden ye ve Rabbinin sana kolaylaştırdığı yaylım yollarına gir diye ilham etti. Onların karınlarından renkleri çeşitli bir şerbet çıkar ki onda İnsanlar için şifa vardır. Elbette bunda düşünen bir kavim için büyük bir ibret vardır. Dünyada iyilikler ve güzelliklerle dolu bir yaşam sürmek, her mümin için arzu edilen hayat tarzıdır. Mümin, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin insanlara ulaştırdığı vahye göre hareket eder. Onun dışına asla çıkmaz. Hazreti Peygamber, bu örnek hayatı bal arısına benzeterek anlatmıştır. Bal arısının yediği gıdalarla ürettiklerinde gösterdiği temizlik hassasiyeti, müminin temizlik hassasiyetine benzetilmiştir. Bal arısı, bal üretmek için faydalandığı çiçeğe ve ağaca hiçbir şekilde zarar vermez. Mümin de faydalandığı çevreye ihanet etmez, zarar vermez. Arı, küçük küçük adımlarla devasa bir sonuca bıkmadan, usanmadan ve sabırla ulaşır. O, çiçeklerden kaliteli ve hilesiz bir bal üretir. Mümin de her ne iş yapıyorsa, sabırla ve itinayla en iyisini yapmalıdır. Arı, karanlık, sis, rüzgar, duman ve yağmurdan çekinir. Mümin de gafletin karanlığından, şüphe bulutlarından, bozgunculuk rüzgarlarından, gösteriş yağmurlarından kaçınır. Son sözümüz şöyle olsun. Mümin, helal ve temiz olan şeyleri yer. O, temiz işleri ortaya koyar. O, girdiği ortama tat ve lezzet verir. O, insanlığa faydası olan iyi şeyler üretir. O, yanındakilere karşı fedakarlık yapmaktan hoşlanır. O, kimseye ihanet etmez ve zarar vermez.
0: Kırk hadiste iyilik.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bu Kur'an'ı sürekli okuyun ve ezberlerinizi tekrarlayın. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki, Kur'an'ın hafızadan uçup gitmesi, devenin bağından kurtulup kaçmasından daha hızlıdır, buyurmuştur. Rıdvan biatında bulunan sahabilerden, Ebu Zeyd Sabit bin Dahhak el-Ensari'den, radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İslam'dan başka bir din adına bilerek yalan yere yemin eden kimse, dediği gibi adına yemin ettiği dindendir. Herhangi bir şey ile kendini öldüren kimseye kıyamet günü onunla azap edilir. Bir kişi sahip olmadığı şeyleri adayamaz. Bir mümine lanet etmek, adeta onu öldürmek gibidir. Enes'ten radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre, o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, gazaya çıktığında, şöyle dua ederdi. Allah'ım, benim desteğim ve yardımcım ancak sensin. Senin sayende düşmana karşı koyar, senin desteğinle düşmanla savaşırım. Sa'ib bin Yezid'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre, o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında bana da hac ettirdiler. O zaman ben 7 yaşımdaydım. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiği üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. Açlıkla yaşamak ne kötüdür. Hainlikten de sana sığınırım. O, içe işlemiş ne kötü bir huydur.

0: Enes bin Malik anlatıyor. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem vefatından sonra Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Hazreti Ömer'e "Haydi Allah Resulü'nün ziyaret ettiği gibi biz de Ümmü Eymen'i ziyaret edelim" dedi. Yanına vardığımızda Ümmü Eymen ağlamaya başladı. "Niye ağlıyorsun? Allah katındakiler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için daha hayırlıdır" dediler. "Ben Allah'ın katındakilerin Resulü için daha hayırlı olduğunu bilmediğimden ağlamıyorum. Asıl gökten inen vahyin kesilmiş olmasına ağlıyorum" dedi. Ümmü Eymen bu sözüyle Hazreti Ebubekir'i ve Hazreti Ömer'i de duygulandırdı. Onlar da birlikte ağlamaya başladılar.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Münafığın alameti üçtür. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiğinde sözünde durmaz. Kendisine bir şey emanet edildiği zaman ona hıyanet eder.
3: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin katiplerinden birisi olan Katip Ebu Rib Hanzala bin Rebi el-Üseyyi radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Ebu Bekir radıyallahu anh bana rastladı ve "Hanzala nasılsın?" dedi. "Hanzala münafık oldu" dedim. "Sübhanallah, sen ne diyorsun?" dedi. "Resulullah'ın huzurunda bulunuyoruz, bize cennet ve cehennemi hatırlatıyor, sanki onları gözlerimizle görüyor gibi oluyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin huzurundan çıkıp da çoluk çocuğumuza ve işimizin başına dönünce bu öğütlerinin çoğunu unutuyoruz" dedim. Ebu Bekir radıyallahu anh, "Vallahi biz de aynı haldeyiz" dedi. Sonra Ebu Bekir'le beraber yürüdük. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna girdik. "Ya Resulallah, Hanzala münafık oldu" dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "O nasıl söz?" dedi. "Ya Resulallah, senin yanında bulunuyoruz, bize cennet ve cehennemi hatırlatıyorsun. Onları gözümüzle görür gibi oluyoruz. Senin yanından çıkıp da çoluk çocuğumuza ve işimizin başına dönünce çoğunu unutuyoruz" dedim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. "Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki yanımda bulunduğunuz hal üzere kalıp zikre devam edebilseydiniz hem yataklarınızda hem de yollarınızda melekler sizinle musafaha ederlerdi. Fakat ey Hanzala, insan bu. Bazen öyle, bazen böyle. Bir müddet ibadetle, bir müddet de işlerinizle uğraşmanız yeterlidir" diye 3 defa tekrarladı.

Esma binti Yezid el-Ensariye'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem gömleğinin kolu bileğine kadar uzanırdı. İbn Ömer'in radiyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem omzumu tuttu ve dünyada bir garip veya bir yolcu gibi yaşa dedi. İbn Ömer, akşama ulaştığında sabahı bekleme, sabaha ulaştığında da akşamı bekleme. Hastalığın için sıhhatinden ve ölümün için hayatından istifade et. Vaktini boşa geçirme derdi.

0: Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse güneş batıdan doğmadan, kıyamet kopmadan evvel tövbe ederse Allah onun tövbesini kabul eder.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Peygamber'e en faziletli kazanç hangisidir diye sorulduğunda o sallallahu aleyhi ve sellem helal, makbul bir alışveriş ve kişinin el emeğiyle kazandığıdır diyerek cevap vermiştir.

0: Züht konusundaki rivayetleriyle meşhur olmuş, güvenilir alimlerden Ahmet bin Ebu'l-Havari, ilk sufilerden sayılan hocası Ebu Süleyman Eddarani'ye, muhabbet ehli Allah'ın sevgisini neyle kazandı diye sorduğunda, gelen yanıt kısa ve net olmuştur. İffet ve kanaatkarlıkla.
1: Efendime söyleyeyim. Bağrımdaki biten başlar Muhammed'in aşkındandır. Gözlerimden akan yaşlar Muhammed'in aşkındandır. Her şam-ı seher yandığım, alemlerden usandığım, çar urup sema döndüğüm Muhammed'in aşkındandır. Ciğerim dağladıklarım, su gibi çağladıklarım, her seher ağladıklarım Muhammed'in aşkındandır. Dahledenler devranıma, ermediler seyranıma, kıydığım kendi canıma Muhammed'in aşkındandır. Çün oldum ol Şah'ın kulu, neylerim bu mülkü malı, halk bana dediği deli Muhammed'in aşkındandır. Aşkın narıyla piştiğim, deryalar gibi coştuğum, bir şeyh elin yapıştığım Muhammed'in aşkındandır. Görün Seyfullah'ın kastın, sever ol Allah'ın dostun. Sorarlarsa niçin mestsin? Muhammed'in aşkındandır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Seyyid Nizamoğlu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Muaviye'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah kime hayır dilerse onu dinde kavrayışlı kılar. Urve'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında uğursuzluktan bahsedilmişti. Bunun üzerine o şöyle buyurdu: Bunun en iyisi fe'l, yani hayra yormadır. Uğursuzluk bir Müslümanı yapmak istediği bir şeyden vazgeçirmesin. Sizden biri hoşuna gitmeyen bir şey gördüğünde Allahümme la ye'ti bil hasenati illa ente ve la yedfe'us seyyiati illa ente ve la havle ve la kuvvete illa bik. Allah'ım, iyilikleri yalnız sen verirsin, kötülükleri de ancak sen savarsın. Kuvvet ve kudret yalnız senin yardımınladır diye dua etsin. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabından bazılarının geride saf tuttuklarını gördü ve ilerleyin ve bana uyun. Sizden sonra gelenler de size uysun. Hala geride kalmak isteyenleri Allah fazilette geride bırakır buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sizden biri Ramazan'dan bir veya iki gün evvel oruç tutmasın. Ancak belli günlerde oruç tutmayı adet edinmişse ve Ramazan'dan bir iki gün evveline rastlamışsa, o kimse o gün orucunu tutsun buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Sabah veya akşam hangi vakitte olursa olsun namaz kılmak için camiye giden kimseye her gidiş gelişinde Allah cennette bir yer hazırlar.

0: Ben Allah'a yemin ederim ki beni de sizi çıkaran sebep evden çıkardı. Hadi gidelim dedi. Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer yanlarında alemlerin efendisiyle yürümeye başladılar. Ensardan Ebu'l-Heysem'in evine geldiler. Fakat Ebu'l-Heysem evinde yoktu. Evin hanımı Efendimiz'i görünce, "Merhaba, hoş geldiniz," dedi. Allah Resulü ona eşinin nerede olduğunu sordu. Kadın, "Bize tatlı su getirmeye gitti," dedi. Az bir zaman sonra eşi geldi. Ebu'l-Heysem, Efendimiz'i ve onun şerefli arkadaşlarını karşısında görünce çok sevinmişti. "Allah'a hamdolsun. Bugün misafirleri benimkinden daha şerefli olan kimse yoktur," diyerek mutluluğunu dile getirdi. Misafirlerini içeri davet ettikten sonra hemen gidip onlara bir hurma salkımı getirdi ki içinde ham, kuru ve taze hurmalar vardı. "Bundan yiyin," dedi ve bıçağı aldı. Bunun üzerine rahmet peygamber ona, "Sakın sağmal koyuna dokunma," buyurdu. Ebu'l-Heysem kendilerine ikram etmek üzere bir koyun kesti. Hem koyundan hem o hurma salkımından yiyerek Allah'a bu nimetlerden dolayı hamd ettiler. Yemeğe doyup suya kandıkları vakit Efendimiz Hazreti Ebubekir'le Hazreti Ömer'e, "Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki kıyamet gününde bu nimetlerden mutlaka sorulacaksınız. Sizi evlerinizden açlık çıkardı. Sonra şu nimetlere kavuşmadan dönmediniz," buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sizden en çok sevdiğim ve kıyamet gününde meclisime en yakın olacak kişiler ahlakı en güzel olanlarınızdır. Gösteriş için uzun uzun konuşan, sözünü beğendirmek için avurdunu şişire şişire ukalaca konuşan ve bilgiçlik taslayan kimselerse hiç sevmediğim kişilerdir ve onlar kıyamet gününde benden en uzak olanlardır," buyurdu. Sahabiler, "Ya Resulallah, bilgiçlik taslayanlar kimlerdir?" diye sordular. "Kibirlenen kimselerdir," cevabını verdi.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetçisi ve Suffe ehlinden Ebu Firas Rebiya bin Kâb el-Eslemi radıyallahu anh anlatıyor. Geceleri Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle beraber kalır, abdest suyunu ve ihtiyaç duyduğu diğer eşyasını ona getirirdim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün hizmetine karşılık benden ne istersin diye sordu. Cennette seninle beraber olmak isterim dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başka bir şey istesen dedi. Benim isteğim budur dedim. O halde bu dileğinin yerine gelmesi için namaz kılmak ve çok secde etmek suretiyle kendin için bana yardım et buyurdu.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah zariftir, rıfk sahibidir ve her işte zarif, yumuşak davranılmasını sever.

0: aleyhi ve sellem yapmayı sevdiği bir işi ondan görerek halk da yapar ve neticede kendilerine farz olunur endişesiyle terk ederdi. Ebu Amr ya da Ebu Abdullah ve Ebu Leyla künyeleriyle tanınan Osman bin Affan radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ademoğlunun şunlardan başka bir hakkı yoktur: barınacağı ev, bedenini örtecek elbise, yiyecek ekmek ve su koyacak kap.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: 7 sınıf insan Allah'ın arşının gölgesinden başka hiçbir gölgenin bulunmayacağı kıyamet gününde onun gölgesinde gölgelenecektir. Adaletli yönetici, Allah'a kulluk üzerine yetişen genç, kalbi mescitlere bağlı olan kimse.

Sahabi Ebu Derda bir gün Şam'da fidan dikmekteydi. Bu esnada yakınından geçmekte olan bir kişi, ağaç dikmesinin dünya hırsından ve dünya malına düşkünlüğünden kaynaklanan bir uğraş olduğunu zannetmiş olmalı ki, onun bu durumunu garip karşıladı. Yaptığı işi küçümser bir edayla, "Allah Resulü'nün arkadaşı olduğun halde sen de mi böyle yapıyorsun?" dedi. Ebu Derda bu kişiye, "Hakkımda hemen hüküm vermeye kalkma. Zira ben Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem, her kim bir ağaç diker de ondan bir insan yahut Allah'ın yarattığı herhangi bir canlı yerse, muhakkak bu o kimse için bir sadaka olur buyurduğunu işittim," diye cevap verdi. Hazreti Osman günün ilerleyen bir vaktinde ağaç dikerken kendisini ziyarete gelen bir kimse, "Ey müminlerin emiri, bu saatte mi ağaç dikiyorsun?" diye sorunca, "Bence geldiğinde beni böyle salih amel işleyenlerden biri olarak bulman, bozgunculuk yapanlardan biri olarak bulmandan daha hayırlıdır," cevabını vermişti.

0: Efendimiz nasıl biriydi? Keşke görebilseydik. Ne güzel olurdu onu görmek. Sesini duymak, tebessümünü görmek, çocuklara nasıl baktığını bilmek. Ama bugün biz de onun hayatını dinleyebilir, güzel ahlakını öğrenebilir ve onun izinden gidebiliriz. Efendimizin hayatını sevgiyle dinleyip, merakla keşfedip, onun güzel ahlakından hayatımıza güzellikler katabiliriz. Gülce, hafta içi her gün saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da. Kırk hadiste iyilik.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
2: Allahümme ce'alni minellezîne izâ ahsenu istebşerû ve izâ esâ'u isteğferû.
1: Allah'ım, beni iyilik yaptıkları zaman sevinç duyan, kötülük yaptıkları zaman da bağışlanma dileyen kullarından eyle. İslam dini, insan ilişkilerinde vicdanın ve ahlaki duyarlılığın ortaya çıkması için ilkeler getirmiştir. Bu ilkeler doğrultusunda iyi davranışların yapılması, kötülüklerin terk edilmesi, iyilik halinin göstergesidir. Bu iyilik hali, insanın vicdanında, bedeninde ve sosyal çevresinde hissedilen, mutluluk veren bir yaşam biçimidir. İslam medeniyeti, hayatı güzelleştiren ve mutluluk getiren bir iyilik medeniyetidir. Hayatı güzelleştirecek, insanlara mutluluk verecek en büyük imkanlardan biri de iyiliktir. İyiliği güçlendirmek, iyiliği bir araya getirmek, iyilik hareketini yeryüzünün bir yerine ulaştırmak ve kötülüğe engel bırakmamak, mümin olarak her birimizin asli görevidir. Kötülüğü def etmek veya kötülüğe bulaşmamak, iyiliğe ilk adımdır. İslam'a göre sadece iyi olmak mutlu olmaya yetmez. Bütün Müslümanlardan istenen iyi değerler üretmesi ve o değerlere öncülük, rehberlik etmesidir. Bu yüce gayelere ulaşmak için bitmez tükenmez bir enerjiye ihtiyaç duyulur. Ufkumuzu aydınlatacak, gayelerimize ulaşmada bize kuvvet verecek olan inancımız ve dualarımız en büyük sığınağımızdır. Her türlü iyiliğin sahibi Allah'tır. Cömertliğin, zenginliğin, huzurun, rahmetin ve her türlü hayrın anahtarı O'nun elindedir. Sevgili Peygamberimiz, insanların en hayırlısıdır, en iyisidir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım, yaşamayı benim için her türlü iyiliği artırma vesilesi yap. Ölümü de benim için her türlü kötülükten kurtuluş sebebi yap. Duasıyla iyilik için yaşamayı varlık sebebimiz olarak ilan etmiştir. Müslüman, hayatını iyiliğe adayan ve iyiliklerle anlamlandıran kişi olmalıdır. Müslüman iyi bilir ki, iyiliğe esas alıp yeryüzüne emanet bilinciyle sahip çıkarsa ve bütün insanlığın mutluluğu, huzuru ve iyiliği için çalışırsa, dünya değişecektir.
0: Kırk hadiste iyilik.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: Hadislerle onu anlamak.
4: Helal kazanç ve ticaret ahlakı, bereketin yolu. Zübeyr bin Avvam'dan nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Sizden birinizin urganını alıp dağa gitmesi, sırtında bir bağ odun getirip satması ve böylece Allah'ın onun itibarını koruması, bir şey verip vermeyecekleri belli olmayan kimselerden dilenmesinden daha hayırlıdır. Miktam'dan nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kesinlikle hiç kimse elinin emeğinden daha hayırlı bir yemek yememiştir. Allah'ın peygamberi Davud aleyhisselam da kendi elinin emeğini yiyordu. Halid el-Esedi'nin oğulları Habbe ve Seva anlatıyor. Hazreti Peygamber bir şeyi tamir etmekle meşgul iken yanına gittik ve ona yardım ettik. O da bize şöyle dedi: başlarınız hareket ettiği sürece, yaşadığınız sürece rızık konusunda ümitsizliğe düşmeyin. Annesi insanı kıpkırmızı ve çıplak olarak doğurur, sonra Yüce Allah onun rızkını verir. Cabir bin Abdullah'tan nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: ey insanlar! Allah'tan hakkıyla sakının ve rızkınızı güzel yoldan isteyin. Hiç kimse Allah'ın kendisine takdir ettiği rızkı geç de olsa elde etmeden ölmeyecektir. Öyleyse Allah'tan hakkıyla sakının ve rızkınızı güzel yoldan isteyin. Helal olanı alın, haram olanı terk edin. Süleyman bin Amr'ın naklettiğine göre babası şunları anlatmıştır: Resulullah'ı veda haccında dinledim, şöyle diyordu: biliniz ki cahiliye faizlerinden olan tüm faizler kaldırılmıştır. Ana paralarınızsa sizindir. Haksızlık etmeyecek ve haksızlık da görmeyeceksiniz. Bilesiniz ki cahiliye devrinin bütün kan davaları kaldırılmıştır. Kaldırdığım ilk kan davası Abdülmuttalib'in oğlu Haris'in kan davasıdır. Cabir radıyallahu anh diyor ki, Resulullah faizi yiyene, yedirene, yazana ve buna şahitlik eden iki kimseye lanet etti ve hepsi günahta eşittir buyurdu. Ebu Said el-Hudri'nin naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: altına karşılık altın, gümüşe karşılık gümüş, buğdaya karşılık buğday, arpaya karşılık arpa, hurmaya karşılık hurma, tuza karşılık tuz, eşit miktarda ve peşin olarak satılır. Her kim daha fazla verir veya alırsa, muhakkak faiz uygulaması yapmıştır. Alanla veren bu hususta eşittir. İbn-i Mesud'dan nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur: faiz yoluyla mal çoğaltan hiç kimse yoktur ki sonunda kayba uğramasın. Hakim bin Hizam'dan nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: alışveriş yapanlar birbirlerinden ayrılmadıkları sürece alışverişi kabul edip etmeme konusunda serbesttirler. Eğer dürüst davranırlar ve malın kusurunu açıkça söylerlerse, alışverişleri bereketlenir. Fakat kusuru gizler ve yalan söylerlerse, alışverişin bereketi gider. Cabir bin Abdullah'ın naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: tarttığınızda fazlasıyla tartarak verin. Cabir bin Abdullah'tan nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: satarken, satın alırken, alacağını talep ederken hoşgörülü davranıp kolaylık gösteren kimseye Allah rahmetiyle muamele etsin. Hazreti Ali'den nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: Allah'ım, ümmetim için günün erken vakitlerini bereketli kıl. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur: Şehir dışından pazara mal getirenleri yolda karşılamayın. Kim bu şekilde yolda karşılayarak ucuza bir şey satın alırsa, mal sahibi pazara gelince, piyasayı öğrenince alışverişi bozma veya kabul etme konusunda serbesttir. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: Birbirinizin satışı üzerine satış yapmayın ve müşteri kızıştırmayın. Ebu Hureyre'nin işittiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: Yemin alışverişte kâr getirir ama bereketi götürür. Ebu Said'den nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur: Dürüst ve güvenilir tüccar, peygamberler, sıddıklar, dosdoğru kimseler ve şehitlerle beraberdir. Ukbe bin Amir'in işittiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Kusurunu açıkça söylemeden bir Müslümanın diğerine herhangi bir ayıplı mal satması helal değildir. Ebu Hureyre anlatıyor: Resulullah Medine pazarında dolaşırken bir buğday yığınının yanına geldi. Elini o yığının içine daldırınca parmakları ıslandı. Satıcıya, "Bu da nedir, buğday sahibi?" diye sordu. O da, "Üzerine yağmur yağmıştı ey Allah'ın Resulü," dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber şöyle buyurdu: "Öyleyse insanların görmeleri için ıslak olan kısmı üste koyman gerekmez miydi? Aldatan benden değildir." Kays bin Ebu Garaze anlatıyor: Hazreti Peygamber biz çarşıdayken yanımıza geldi ve şöyle buyurdu: Bu çarşı işlerine boş söz ve yalan karışabilir. Öyleyse alışverişinizi sadakayla temizleyin.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يحرم الرفق يحرم الخير كله.
2: Cerir bin Abdullah'ın radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği rivayet edilmiştir. Zarafetten, yumuşak huyluluktan mahrum olan bütün hayırlardan mahrum demektir buyurmuştur.
1: وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في الجبارين فيصيبه ما أصابهم.
2: سلمة بن أكوع'dan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsan kibirlene kibirlene, kendini beğene beğene, zalimler grubuna dahil edilir. Dolayısıyla zalimlerin başına gelen, onun da başına gelir.

0: وعن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله إذا قام إلى الصلاة يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت.
1: Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza durduğunda tahiyyat ile selam arasında ettiği son duası şu olurdu: Allahümme ufirli ma kaddemtü ve ma ahhartü ve ma esrartü ve ma a'lentü ve ma esraftü ve ma ente alemü bihi minni entel mukaddimu ve entel muahhir la ilahe illa ente. Allah'ım, evvelce işlediğim ve bundan sonra işleyebileceğim, gizli ve açıkça yaptığım, ölçüyü aştığım ve benden daha iyi bildiğin bütün günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Senden başka ilah yoktur.
0: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير والديباج والشرب في آنية الذهب والفضة، وقال: هن لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة. وفي رواية في الصحيحين عن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها.
1: Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem saf ipek ve atlas elbise giymeyi, altın ve gümüş kaptan bir şeyler içmeyi yasakladı ve bunlar dünyada onları kullananların, ahirette de sizindir buyurdu. Buhari ve Müslim'in diğer rivayetlerinde Huzeyfe radıyallahu anh şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim: saf ipek ve atlas elbise giymeyin. Altın ve gümüş kaptan bir şey içmeyin. Altın ve gümüş tabaklardan da yemek yemeyin.

0: وعن مسروق قال: دخلنا على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال: يا أيها الناس، من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين.
1: مسروق'un şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir gün Abdullah bin Mesud'un yanına vardık. O, ey insanlar, bir şeyler bilen onu söylesin, bilmeyen de Allah bilir desin. Zira kişinin bilmediği bir şey hakkında Allah bilir demesi de ilim edebindendir. Yüce Allah peygamberine sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ey Muhammed, de ki bundan, tebliğ görevinden dolayı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Ben kendiliğinden yükümlülük altına girenlerden değilim.

0: Hazreti Peygamber'in risaletini işiten Gıfar kabilesinden Ebu Zer Mekke'ye gelir. Sadece onu sorduğundan dolayı Mekkelilerden bayılıncaya kadar dayak yer Ebu Zer. Kalktığında zemzem kuyusuna giderek elbisesindeki kanı yıkar ve zemzem suyundan içer. Nihayet bir gece Allah Resulü ile karşılaşır. Onu İslam selamıyla ilk selamlayan Ebu Zer olur ve kutlu elçiyle tanışır. Ve aralarında şu konuşma geçer. Allah Resulü sorar, ne zamandan beri buradasın? Tam 30 günden beri buradayım. Peki seni kim doyuruyordu? Zemzem suyundan başka yiyeceğim yoktu. Fakat karnımın kıvrımları kaybolacak kadar kilo aldım. Açlık da hissetmiyorum. O zemzem gerçekten mübarektir. O gerçekten doyurucu bir gıdadır, buyurur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İslam beş esas üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekat vermek, hac etmek ve Ramazan orucunu tutmaktır.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي بردة قال وجع أبو موسى فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله فأقبل تصيح برنة فلم يستطع أن يرد عليها شيئا فلما أفاق قال أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة.
2: Ebu Bürde'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün babam Ebu Musa el-Eş'ari ciddi bir rahatsızlığından dolayı bayılmıştı. Başı ailesinden bir hanımın, Safiye'nin kucağındaydı. Eşi bağırarak ağlamaya başladı. Fakat Ebu Musa'nın ona karşı çıkmaya takati yoktu. Sonra ayılıp açılınca şöyle dedi. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem uzak durduğu herkesten ben de uzağım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem musibet zamanında yüksek sesle ağlayan, saçını başını yolan, elbisesini yırtan kadınlardan uzak idi.''

biz Allah'a inandık. Bizim şüphesiz Müslüman olduğumuza şahit ol. Mealindeki ayeti okurdu. Diğer bir rivayete göre ise ikinci rekatta Ali İmran'daki aramızda birleşeceğimiz bir kelimeye gelin mealindeki ayeti okurdu.

0: وعنه قال: أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم وتراصوا، فإني أراكم من وراء ظهري. وفي رواية للبخاري: وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه.
1: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün namaz için kâmet getirilmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize döndü ve saflarınızı sık ve düzgün tutun. Zira ben sizi göz ucumla arkamdan görüyorum buyurdu. Buhari'nin diğer bir rivayetinde bunun üzerine biz omuzlarımızı ve ayaklarımızı yanımızdakiyle birleştirirdik sözü vardır.

0: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار ومن شر الغنى والفقر.
1: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, ateşe götürecek fitneden, cehennem azabından, zenginlik ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım.
0: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أصبح: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور، وإذا أمسى قال: اللهم بك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabaha çıktığında Allahümme bike asbahna ve bike emseyna ve bike nahya ve bike nemutu ve ileyken nüşur, Allah'ım senin yardımınla sabaha çıktık ve senin yardımınla akşama eriştik. Yaşatan da sensin, öldüren de sensin. Dönüş sanadır, buyururlardı. Akşama eriştiğinde de Allahümme bike emseyna ve bike nahya ve bike nemutu ve ileyken nüşur, Allah'ım senin yardımınla akşama eriştik. Yaşatan da sensin, öldüren de sensin. Dönüş sanadır diye dua ederdi.

0: Hayvanlar olmasaydı semadan yağmur inmezdi buyuran peygamberimiz, sebepsiz yere öldürülen serçe gibi hayvanların ahirette "Ya Rabbi, falan beni herhangi bir fayda elde etmek için değil, boş yere öldürdü" diyerek öldüren kişi aleyhinde davacı olacağını bildirmiştir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، وكان الرجل يتقالها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن.
1: Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam birinin namazda İhlas suresini tekrar tekrar okuduğunu işitti. Adamın okuduğu miktarı azımsayarak sabahleyin Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem gelip bunu haber verdi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki o sure Kur'an'ın üçte birine denktir, dedi.
0: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل.
1: عائشة'den رضي الله عنها rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, şimdiye kadar yaptıklarımın ve henüz yapmadıklarımın şerrinden sana sığınırım.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir yemeğe asla kusur bulmazdı. İştahı varsa yer, hoşlanmazsa yemezdi.

0: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما على الأرض مسلم يدعو الله تعالى بدعوة إلا آتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم. فقال رجل من القوم: إذا نكثر. قال: الله أكثر. ورواه الحاكم من رواية أبي سعيد وزاد فيه: أو يدخر له من الأجر مثلها.
1: Übade bin Samit'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala yeryüzünde kendisine dua eden bir Müslümanın ya istediği şeyi verir ya da buna karşılık ondan bir kötülüğü savar. Günah olan şeyleri veya akraba ile ilişkiyi kesmeyi istemediği sürece bu böyledir. Oradakilerden birisi, öyleyse biz çok dua ederiz dedi. Peygamberimiz de Allah'ın vereceği şeyler daha çoktur buyurdu. Hakim bunu şu ilave ile Ebu Said kanalından rivayet etmiştir: Yahut Allah o kimse için dilediğinin benzeri ecri sonradan vermek üzere saklar.
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهم الله، الحلم والأناة.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdülkays kabilesinden olan Eşecce şöyle dedi: Sen de Allah'ın sevdiği iki haslet var. Akıllı, yumuşak hareket etmek ve teenni ile davranmak.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما في ستة من أصحابه، فجاء أعرابي فأكله بلقمتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه لو سمى لكفاكم.
1: حضرت عائشة رضي الله عنها رواية edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabından 6 kişiyle beraber yemek yiyordu. Bir bedevi geldi ve 2 lokmada yemeği bitirdi. Bunun üzerine Resulullah, eğer besmele çekmiş olsaydı bu yemek hepinize yeterdi buyurdu.
0: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل.
1: جابر رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah

0: وعن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. رواه أبو داود بإسناد جيد، ورواه الترمذي عن أبي أمامة رضي الله عنه قيل: يا رسول الله، الرجلان يلتقيان، أيهما يبدأ بالسلام؟ قال: أولاهما بالله تعالى.
1: Ebu Ümame Suday bin Aclan el-Bahili'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İnsanların Allah'a en yakın olanı önce selam verenleridir. Tirmizi'nin Ebu Ümame'den rivayetine göre: Ya Resulallah, iki kişi karşılaştıkları vakit önce hangisi selam verir denildiğinde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a daha yakın olan önce selam verir buyurmuştur.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. وفي رواية: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تناجشوا، وكونوا عباد الله إخوانا. وفي رواية: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوانا. وفي رواية: لا تهاجروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Zan ile konuşmaktan sakının, çünkü zan sözlerin en yalanıdır. Birbirinizin kusurlarını araştırmayın, birbirinize karşı böbürlenmeyin, birbirinizi kıskanmayın, birbirinize kin tutmayın, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları! Allah'ın emrettiği gibi kardeş olun. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona haksızlık etmez, onu yalnız ve yardımsız bırakmaz, onu küçük görmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eliyle göğsüne işaret ederek: Takva, Allah korkusu işte buradadır. Takva buradadır. Müslüman kardeşini hor görmesi kişiye kötülük olarak yeter. Müslümanın Müslümana kanı, onuru, malı haramdır. Saygın ve dokunulmazdır. Allah sizin görünüşünüze ve mallarınıza bakmaz, ama kalplerinize ve amellerinize bakar buyurdu. Bir rivayette de şöyledir: Birbirinizi kıskanmayın, birbirinize kin tutmayın, birbirinizin kusurlarını araştırmayın, birbirinizin pazarlığını kızıştırmayın. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Diğer

Bir rivayet ise şöyledir. Birbirinizle ilişkiyi kesmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin, birbirinize kin tutmayın, birbirinizi kıskanmayın. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Başka bir rivayete göre, birbirinizi terk etmeyin, birinizin satışını bozup yeni satış yapmayın buyurulmuştur.

0: Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Lezzetleri yok edeni, yani ölümü çok hatırlayın.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى، ثم اعتكف أزواجه من بعده.
1: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefatına kadar Ramazan'ın son 10 gününde itikaf ederdi. Vefatından sonra da eşleri itikafa devam etti.

0: وعن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم في سبيل الله خير من 1000 يوم فيما سواه من المنازل.
1: Hazreti Osman'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sınırda Allah rızası için bir gün nöbet tutmak, diğer mevkilerde 1000 gün nöbet tutmaktan daha hayırlıdır buyurdu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Sahabe Hatıraları. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kum.

Resulullah'ın sevgilisi Hazreti Ayşe radıyallahu anha. O zamanlar evlerde kandiller yoktu. Ay ışığı sızardı küçük pencerelerden. Damlardı ayın şavkı hurma dallarından toprak duvarlara. Mescidin avlusuna bitişik küçük odalarda alırdı nasibini ay ışığından. Ama sadece ay değildi odalardan birini aydınlatan. Ayşe radıyallahu anha'nın gözlerinde parlayan, onun göz bebeklerinde ışıldayan, dua yansırdı gözlerine geceleri Ayşe'nin, uzun secdeler aydınlatırdı yüzünü. Sakalını ıslatıncaya kadar ağlayan sevgili eşinin akıttığı her bir damla kandile ihtiyaç bırakmazdı. Onun o küçük odasında hiç gece yaşanmamıştı ki, kararmamıştı ki hiç Ayşe'nin göz bebekleri. Oysa 3 gün arka arkaya buğday ekmeğinden yememişlerdi bu evde. 1 ay boyunca ateşin yanmadığı zamanlar da olmuştu. Su ve kuru hurma dışında katığın bulunmadığı zamanlar da. Hiçbiri söndürememişti gözlerindeki ışığı Ayşe'nin. Ayşe mutluluğu dünyalıkla hiç aramamıştı. Onun varlığı yanı başındaydı. Çok sevdiği eşinin Ayşe'siydi o. Sıddıkası, Rabbinin temize çıkardığı müberrasıydı. Allah Resulüne insanların en sevimlisini sorduklarında verdiği cevaptı Ayşe radıyallahu anha. Allah'ın Habibinin sevgilisiydi. Cebrail'in selam verdiği kadındı. Müminlerin annesiydi. Mescidin duvarına bitişik küçük odasında her an birlikteydi Ayşe radıyallahu anha Allah Resulü ile. Diğer zamanlardaysa onun izini süren bir çift gözdü. Her anını görüp saklamak, zihnine kazımak sadece kalbinde değil, hafızasında da en çok yeri ona ayırmaktı gayesi. Öyle de yaptı. Genç dimağı ona ait olan her bir anıyı, her bir ayrıntıyı özenle sakladı. Sevgili eşiyle hep birlikte olmanın sağladığı ayrıcalığı müminlerin annesi onları aydınlatmakta kullandı. Kapısını merakla,

Ey Ayşe, Allah Resulü'nde gördüğün, seni çok şaşırtan hal neydi? Anneciğim, Resul-i Ekrem'de gördüğün hayret verici bir davranışını bize anlatır mısın? Onun ahlakı nasıldı? Nebi'nin konuşma tarzından bahsetsen bize. Uhud gününden daha sıkıntılı bir günü oldu mu? Namazları nasıldı Nebi'nin? Ev hali nasıldı Resul-i Ekrem'in? Evinde küçük odacığında ne yaptığını sorduklarında arı duru, sade hayatını anlatırdı Ayşe. Dünyalık girmeyen evlerinin tek zenginliğinden bahsederdi uzun uzun. Onu anlatmaktan yorulmazdı meraklı gözlere. O zamanlar evlerde kandiller yoktu ama odasını ısıtan da ışıtan da Allah Resulü'ydü. Yanı başında sevgili eşi varken Ayşe, dünya yükünün giremediği bu evde en saadetli hanede yaşardı. Yaşardı ama onunla birlikte geçirdiği her bir saniyenin hakkını vermenin boynunun borcu olduğunu bilerek onun eşi olmanın ağırlığını hep üzerinde taşırdı. Sevgili eşinin her hareketini izlemek, ona ait her anıyı hafızasına kazımak, her bir sözünü ezberlemek, hiçbir ayrıntıyı kaçırmamak vazifesiydi adeta. Onun ağzından çıkan her bir söz Ayşe'ye verilmiş kutsal bir emanetti. Bu yüzden soruyor, sorguluyor, onun her bir davranışını anlamak, hikmetini kavramak için çabalıyordu. Onun bu berraklığı, netliği, açık sözlülüğü, merakı, yerinde duramayan halleri ona çok yakışıyordu. Aklına bir soru takılmışsa hemen sorardı Allah Resulüne. Aklına bir şey yatmadığında çekinmeden sorgulardı. Cevapsız hiçbir soru kalmasın isterdi zihninde. Öğreten o olduğundan tadına doyum olmazdı öğrendiklerinin. Bitmesin isterdi tatlı sohbetleri. Bazı kadınlar sakin, duru bir göl gibiydi. Ayşe ise akan coşkun bir ırmak, berrak bir çağlayandı. Sorardı, soruştururdu, itiraz eder, kıskanırdı. Sevincini de, kızgınlığını da saklayamaz, yüzüne yansıtırdı. Allah Resulü onun içini yüzünden okur, her halinden haberdar olurdu. Kıskandığında, "Anneniz kıskandı" der, sakinleştirirdi Ayşe'sini. Öfkesini anlamaksa onun için hiç zor değildi. "Sen benden razı olduğun zaman Muhammed'in Rabbine yemin olsun ki dersin. Kızgın olduğun zamansa İbrahim'in Rabbine yemin edersin" derdi. Ayşe'nin de ondan işittikleri içine öyle işlerdi ki, herhangi bir sözün, bir davranışın ona ait olup olmadığını bilir, kendisine bir olayı arz ettiklerinde Allah Resulü olsaydı şöyle yapardı. O bunları görseydi şöyle derdi diyebilecek kadar mizaç şinası Resul'dü. Çünkü hiç ayrılmamıştı ondan, ayrılmayı aklından hiç geçirmemişti.

0: Bir gün mescidin avlusundaki odalardan birinin ışığı söndü. Artık eskisi kadar parlamıyordu Ayşe'nin göz bebekleri. Muhabbetle geçen bir ömür sonunda bu küçücük odacıkta mübarek başını sevgili eşinin kucağına koydu Allah'ın Habibi. Artık eskisi gibi bakmıyordu Ayşe'nin gözleri.
1: Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن طارق بن أشيم رضي الله عنه قال كان الرجل إذا أسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني وفي رواية له عن طارق أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل فقال يا رسول الله كيف أقول حين أسأل ربي؟ قال قل اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك.
2: Tarık bin Eşyem'den radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Biri Müslüman olduğunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona namazı öğretir, sonra da şu kelimelerle dua etmesini emrederdi. Allah'ım beni bağışla, beni esirge, doğru yola ilet, bana afiyet ve rızık ver. Müslim'in Tarık'tan diğer rivayeti şöyledir. Tarık radıyallahu anh, peygamberi dinlerken biri gelip, ey Allah'ın Resulü, Rabbimden bir şey isteyeceğim zaman nasıl dua edeyim diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım beni bağışla, beni esirge, doğru yola ilet, bana afiyet ve rızık ver diye dua et. Çünkü bu sözler senin dünyana ve ahiretine ait bütün dileklerini kapsar buyurdu.

0: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك فمسسته، فقلت: إنك لتوعك وعكا شديدا. فقال: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم.
1: İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına girdim. Ateşten titriyordu. Vücuduna elimi dokundurdum ve şiddetli ateşiniz var dedim. Evet, sizden İki kişinin ateşi kadar ateşim var buyurdu.

0: عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان: بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله.
1: Ebu Said ve Ebu Hureyre'den radıyallahu anhüma rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah'ın gönderdiği her peygamberin ve iş başına getirilen her halifenin iki tür yardımcısı olur. Bunlardan biri ona iyiliği emreder ve kendisini iyiliğe teşvik eder. Diğeri ise kötü yolu gösterir ve kötülüğe teşvik eder. Onların kötülüklerinden ancak Allah'ın koruduğu kimseler kurtulabilir.
0: وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة،

Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rahatsızlığında veya başka sebeplerden dolayı gece namazını kılamadığında gündüz 12 rekat namaz kılardı.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال الذي لم يشمته: عطس فلان فشمته، وعطست فلم تشمتني. فقال: هذا حمد الله وإنك لم تحمد الله.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanında iki kişi aksırdı. Resulullah onlardan birine "Yerhamüke Allah" dedi. Diğerine bir şey demedi. Bu ikinci kişi "Filana yerhamüke Allah dediniz, bana ise bir şey demediniz" deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "O Allah'a hamd etti. Sen ise Allah'a hamd etmedin" buyurdular.

Muaviye bin Hayde, komşumun benim üzerimdeki hakkı nedir diye sorduğunda Peygamberimiz şöyle demiştir: hastalandığında ziyaret etmen, öldüğünde cenazesini kaldırman, borç istediğinde borç vermen, muhtaç olduğunda ihtiyacını karşılaman, hayırlı işlerini tebrik etmen, musibet zamanlarında sabrı tavsiye etmendir. Evini komşunun evinden yüksek yapma ki komşunun havasını engellemiş olmayasın.

0: وعن أبي بن كعب رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل قام فقال: يا أيها الناس اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. قلت: يا رسول الله، إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت. قلت: الربع. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: فالنصف. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: فالثلثين. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك.
1: Übey bin Ka'b radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gecenin üçte biri geçince uyanıp kalktı ve şöyle dedi: Ey insanlar! Allah'ı zikredin. Yeri göğü savuran şiddetli bir sarsıntı vuku bulacak. Bunu ikincisi takip edecek ve ölüm öyle şiddetli gelecek, öyle şiddetli gelecek ki bunun üzerine ben, ey Allah'ın Resulü, ben sana çok salavat getirmek istiyorum. Gece namaza ayıracağım vaktin ne kadarında sana salavat getireyim diye sordum. İstediğin kadar buyurdu. Ben dörtte biri yeter mi dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem istediğin kadar, fakat arttırman senin için daha hayırlıdır buyurdu. Ben yarısına ne dersiniz dedim. O istediğin kadar yap, ancak arttırman senin için daha hayırlı olur diye tekrarladı. Üçte ikisi kâfi midir dedim. Bu defa istediğin kadar yap, fakat arttırman daha hayırlıdır dedi. Gece namazına ayıracağım vaktin hepsini sana salavat getirmeye ayırayım mı deyince, işte o zaman Allah senin sıkıntılarını giderir ve günahlarını bağışlar buyurdu.
0: وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة، ومن اضطجع مضطجعا لا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Bir yerde oturup da yüce Allah'ı zikretmeyen kişi Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur. Bir yerde yatıp da orada Allah'ı zikretmeyen kişi Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur.
0: عن حذيفة وأبي ذر رضي الله عنهما قالا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: بسمك اللهم أموت وأحيا، وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
1: Huzeyfe ve Ebu Zer'den radıyallahu anhuma şöyle nakledilmiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına yattığında şöyle derdi: Bismike Allahümme ahya ve emutü. Allah'ım, senin ismini anarak ölür ve dirilirim, uyur ve uyanırım. Uyandığı zaman da Elhamdülillahillezî ahyâna ba'de mâ emâtenâ ve ileyhin nüşûr bizim canımızı aldıktan sonra dirilten Allah'a hamdolsun. Dönüş yine O'nadır, derdi.
0: عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم خبثت نفسي ولكن ليقل لقست نفسي.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri nefsim murdar oldu demesin. Nefsim kötü oldu desin.

0: أي للصبح، نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه.
1: Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolculuk esnasında geceliğin konakladığında sağ yanı üzerine yatardı. Sabaha karşı konakladığında ise sağ dirseğini diker ve başını avucunun içine koyardı.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان.
1: ابن عمر'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İslam beş esas üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna şahitlik etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekat vermek, hac etmek ve Ramazan orucunu tutmak.

0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من نفاق حتى يدعها إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر.
1: عبد الله بن عمرو بن عاص'tan رضي الله عنه nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: şu dört huy kimde bulunursa o tam bir münafık olur. Kimde bunlardan biri bulunursa onu bırakıncaya kadar kendisinde münafıklıktan bir özellik kalmış olur. Kendisine bir şey emanet edildiğinde ihanet eder. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiğinde sözünü tutmaz. Husumet güttüğünde haddi aşar.

0: وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثا، وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثا، وليتحول عن جنبه الذي كان عليه.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Biriniz hoşuna gitmeyen bir rüya görürse 3 defa sol tarafına üflesin, 3 defa Euzu billahi mineşşeytanirracim, kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım desin ve yattığı taraftan öbür tarafına dönsün.

0: Sevgili Peygamberimiz, sadece sürüsüyle ve tabiatla baş başa olduğu halde namazını ihmal etmeyip güzelce eda eden bir çobanın mazhar olduğu ilahi iltifatı şöyle dile getirmektedir. Rabbiniz der ki, şu kuluma bir bakın. Sırf benden sakınarak ezanını okuyup namazını kılıyor. Ben de onu affettim ve cennetime koydum.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بصيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أرقد.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Dostum sallallahu aleyhi ve sellem bana her ay 3 gün oruç tutmamı, kuşluk vakti 2 rekat namaz kılmamı ve uyumadan önce vitir namazını kılmamı tavsiye etti.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للكسب.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: alışverişte yemin malın satışını arttırır, kazancın bereketini ise götürür.

0: وعن أبي مريم الأزدي رضي الله عنه أنه قال لمعاوية رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم، احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة. فجعل معاوية رجلا على حوائج الناس.
1: أبو مريم الأزدي'den radıyallahu anha nakledildiğine göre o Muaviye'ye radıyallahu anh şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, Allah birini Müslümanların başına idareci yapar da o kimse halkla arasına engeller koyarak Müslümanların dertleri, sıkıntıları ve ihtiyaçlarıyla ilgilenmezse, Allah da kıyamet gününde onun derdi, sıkıntısı ve ihtiyacıyla ilgilenmez buyurduğunu işittim. Bunun üzerine Muaviye, halkın şikayetlerini dinlemek ve ihtiyaçlarını kendisine iletmek üzere bir adam görevlendirdi.

0: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, sana cennet hazinelerinden birini söyleyeyim mi dedi. Ben evet ya Resulallah dedim. La havle ve la kuvvete illa billah. Kuvvet ve kudret ancak Allah'ın yardımı iledir sözüdür buyurdu.
0: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح، وفي رواية لهما يصلي ركعتي الفجر فيخففهما حتى أقول: هل قرأ فيهما بأم القرآن؟ وفي رواية لمسلم كان يصلي ركعتي الفجر إذا سمع الأذان ويخففهما، وفي رواية إذا طلع الفجر.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının ezanıyla kâmeti arasında kısaca iki rekat namaz kılardı. Buhari ve Müslim'den gelen bir rivayette şöyle denilmiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının iki rekat sünnetini o kadar kısa kılardı ki Fatiha'yı okudu mu okumadı mı diye tereddüt ederdim. Müslim'in diğer bir rivayeti de şöyledir: Resulullah

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا مقعيا يأكل تمرة.
1: Enes radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem dizlerini büküp kalçaları üzerine oturarak hurma yerken gördüm.
0: وعن أبي سعيد عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك.
1: Ebu Said Abdurrahman bin Semure radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şu nasihatte bulundu. Ey Abdurrahman, yöneticiliğe talip olma. Şayet sen istemeden tayin olunursan yardım görürsün. Eğer sen istediğin için verilirse o görevle baş başa bırakılırsın. Bir konuda yemin eder de başka bir davranışı daha hayırlı görürsen hayırlı olanı yap. Yemininin kefaretini de öde.
0: وعن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة وطعام الأربعة يكفي الثمانية.
1: جابر رضي الله عنه şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kişilik yemek İki kişiye, iki kişilik yemek dört kişiye, dört kişilik yemek de sekiz kişiye yeter dediğini işittim.

0: Bir gün Peygamber Efendimiz ashabıyla otururken güçlü ve heybetli bir adamın geçtiğini görürler. Oturanlardan bazıları, "Ey Allah'ın elçisi, keşke bu kimse gücünü Allah yolunda kullansa" diye temennide bulunur. Bunun üzerine Allah Resulü, "Eğer bu kimse çocuklarının geçimi için çalışırsa Allah yolundadır. Eğer yaşlı ana babasının ihtiyaçlarını gidermek için çalışırsa onun yaptıkları yine Allah yolunda hizmettir. Eğer kendi izzet ve erdemi için çalışırsa onun yaptıkları yine Allah yolundadır. Fakat riya ve gösteriş için çalışmaya koyulursa işte o zaman o şeytanın yolundadır" buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه فقال الناس يا أبا الحسن كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أصبح بحمد الله بارئا
3: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem vefatıyla sonuçlanan hastalığı sırasında Ali bin Ebu Talib radıyallahu anh onun yanından çıkmıştı. Halk, "Ey Ebul Hasan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceyi nasıl geçirdi?" diye sordu. Ali radıyallahu anh, "Hamdolsun, iyi geçirdi" cevabını verdi.
2: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وجبت له الجنة فعجب لها أبو سعيد فقال أعدها علي يا رسول الله فأعادها عليه ثم قال وأخرى يرفع بها الله العبد 100 درجة في الجنة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض قال وما هي يا رسول الله قال الجهاد في سبيل الله الجهاد في سبيل الله
3: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah'ı Rab, İslam'ı din ve Muhammed'i peygamber olarak gönülden kabul eden kimse cenneti hak eder. Bu söz Ebu Said'in hoşuna gitti ve "Ya Resulallah, bu sözü benim için tekrarlar mısınız?" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tekrarladı ve "Bir amel daha var ki Allah onunla kulunu cennette 100 derece yükseltir. Her 2 derecenin arası ise gökle yer arası kadardır" buyurdu. Ebu Said, "Nedir o ya Resulallah?" diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle dedi: Allah yolunda savaşmaktır. Allah yolunda savaşmaktır.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Size yaptığınız zaman birbirinize olan sevginizi arttıracak bir şey söyleyeyim mi? Aranızda selamı yayın.

0: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Yüksek ateş humma cehennem ateşinden bir parçadır. Onu su ile soğutun.
0: عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تركب الخز ولا النمار.
1: Muaviye'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kibirden kaçınmak için atlasla veya kaplan derisiyle kaplanmış eğer üzerine binmeyin.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: وعن أنس رضي الله عنه أن أم الربيع بنت البراء وهي أم حارثة بن سراقة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ألا تحدثني عن حارثة؟ وكان قتل يوم بدر، فإن كان في الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء. فقال: يا أم حارثة، إنها جنان في الجنة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى.
1: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Ümmü Harise bin Süraka ismiyle meşhur olan Ümür Rabi binti Elbera bir gün Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi ve "Ya Resulallah, oğlum Harise Bedir'de öldürülmüştü. Bana Harise'den bahseder misin? Eğer o cennetteyse sabredeceğim. Değilse elimden geldiği kadar ağlayacağım," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Ey Ümmü Harise, birçok cennet bahçesi vardır. Senin oğlun bunların en yücesi olan Firdevs'tedir," buyurdu.
0: وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قال: قلنا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم؟ قال: لا ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة.
1: Avf bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem: İdarecilerinizin en hayırlısı sizi seven, sizin tarafınızdan da sevilenlerdir. Siz onlara dua ederseniz, onlar da size dua ederler. İdarecilerinizin kötüsü de sizin tarafınızdan sevilmeyen, sizi de sevmeyenlerdir. Siz onlara lanet ederseniz, onlar da size lanet okur, buyurduğunu işittim. Biz, ya Resulallah, onlarla mücadeleye girişelim mi diye sorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sizinle namaz kıldıkları müddetçe hayır. Sizinle namaz kıldıkları müddetçe hayır karşılığını verdi.

0: وعنها قالت: كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت اليسرى لخلائه وما كان من أذى.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sağ elini temizlik ve yemek yemek için, sol elini de tuvalette temizlenmek ve benzeri kirli işler için kullanırdı.

0: وعن البراء رضي الله عنه قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه، فسمعته يقول: رب قني عذابك يوم تبعث أو تجمع عبادك.
1: Bera'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem arkasında namaz kıldığımızda namaz sonrasında yüzünü bize doğru çevirdiği için sağ tarafında bulunmayı severdik. Bir defasında Resulullah'ın "Ya Rabbi, kullarını dirilttiğin ya da topladığın kıyamet gününde beni azabından koru" diye dua ettiğini işittim.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala benim yaratışım gibi yaratmaya kalkışanlardan daha zalim kim olabilir? Onlar güçleri yetiyorsa bir karınca, bir tahıl tanesi veya bir arpa tanesi yaratsınlar. Yoktan var etsinler bakalım.''

0: Abdullah bin Mesud'un naklettiğine göre bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimse cennete giremez." buyurdu. Bunu duyan bir adam "Ama insan elbisesinin ve ayakkabısının güzel olmasından hoşlanır." deyince Resulullah "Allah güzeldir, güzelliği sever. Kibirse hakkı inkar etmek ve insanları küçük görmektir." buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن عائشة رضي الله عنها قالت واعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام في ساعة أن يأتيه فجاءت تلك الساعة ولم يأته قالت وكان بيده عصا فطرحها من يده وهو يقول ما يخلف الله وعده ولا رسله ثم التفت فإذا جرو كلب تحت سريره فقال متى دخل هذا الكلب فقلت والله ما دريت به فأمر به فأخرج فجاءه جبريل عليه السلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدتني فجلست لك ولم تأتني فقال منعني الكلب الذي كان في بيتك وإنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة.
3: Ayşe'den radıyallahu anha şöyle rivayet edilmiştir. Cebrail aleyhisselam Resulullah'ı bir ara ziyaret edeceğini vaat etmişti. Vakit geldiği halde o gelmemişti. Resul-i Ekrem Allah ve elçileri sözünden dönmez diyerek elinde bulunan asayı yere attı. Sonra bir de baktı ki sedirin altında bir köpek yavrusu var. Bunun üzerine "Ya Ayşe, bu köpek buraya ne zaman girdi?" diye sordu. Ben de "Vallahi bilmiyorum." dedim. Emri üzerine köpek yavrusu evden çıkarıldı. Hemen ardından Cebrail aleyhisselam Resul-i Ekrem'i ziyarete geldi. Peygamber Efendimiz Cebrail'e hitaben "Geleceğini vaat etmiştin, oturup bekledim ama gelmedin." deyince Cebrail aleyhisselam "Evinde bulunan bir köpek ziyaretime engel oldu. Biz melekler içinde köpek ve resim heykel bulunan bir eve girmeyiz." demiştir.

0: إيمانا واحتسابا، وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها، فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Kim faziletine inanarak ve sevabını umarak bir Müslümanın cenazesini takip eder, namazı kılınıp gömülünceye kadar beklerse, her biri Uhud dağı kadar olan iki büyük dağ kadar sevapla döner. Kim de cenaze namazını kılıp defnedilmeden evvel ayrılırsa, bir kirat sevapla döner.
0: عن أنس رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o bir çocuk grubuna rastladığında onlara selam verdi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapardı dedi.
0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم، شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah kıyamette şu üç kişiyle ne konuşur, ne onları temize çıkarır, ne de yüzlerine bakar. Onlar için şiddetli bir azap vardır: zina eden ihtiyar, yalancı hükümdar ve kibirli fakir.
0: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل ويطريه في المدحة، فقال: أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل.
1: Ebu Musa'nın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kimsenin birini aşırı bir şekilde övdüğünü işitince, adamı mahvettiniz ya da adamın belini kırdınız buyurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا.
2: ابن عمر'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazlarınızdan bir kısmını evinizde kılın ve evinizi içinde namaz kılınmayan kabirlere çevirmeyin buyurmuştur.

O şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, meclislerin en hayırlısı, en genişidir buyurduğunu işittim.

0: وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله تعالى بكم، ولجأ بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki siz günah işlememiş, tövbe ve istiğfar etmemiş olsaydınız Allah sizi ortadan kaldırır, yerinize günah işleyip ardından kendisinden bağışlanma dileyecek bir topluluk getirir ve onları bağışlardı.
0: An Abi Sa'idin رافع بن المعلى رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟ فأخذ بيدي، فلما أردنا أن نخرج قلت: يا رسول الله، إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته.
1: Ebu Said Rafi bin Mualla radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana mescitten çıkmadan önce Kur'an'daki en büyük sureyi sana öğreteyim mi buyurdu ve elimi tuttu. Yürümeye başladık. Mescitten çıkacağımız sırada, ya Resulallah, bana Kur'an'daki en büyük sureyi öğreteceğinizi söylemiştiniz, dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, fazileti en büyük olan o sure, Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye başlayan Fatiha suresidir. O namazda tekrar edilen 7 ayettir ve bana verilen yüce Kur'an'dandır buyurdu.

Muaz bin Cebel radıyallahu anh bir hatırasını şöyle anlatır. Yatsı namazı için Resulullah'ı bekledik. O kadar gecikti ki artık gelmeyeceğini

0: zannettik. İçimizden biri, herhalde Resulullah namazını kıldı, bize namaz kıldırmaya çıkmayacak dedi. Bir müddet sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çıka geldi. Kendisine, ey Allah'ın Resulü, senin gelmeyeceğini zannettik. Hatta içimizden biri, herhalde Resulullah namazını kıldı, bize namaz kıldırmaya çıkmayacak dedi. Deyince Resulullah şöyle buyurdu. Bu namazı gece karanlığında kılın, geciktirin. Bu namaz nedeniyle diğer ümmetlere üstün kılındınız. Çünkü sizden önce bunu hiçbir ümmet kılmadı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله.
3: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet edinceye, namazı dosdoğru kılıncaya, zekat verinceye kadar İnsanlarla mücadele etmekle emrolundum. İnsanlar bunları yaparlarsa, hukukun gerektirdiği dışında canlarını ve mallarını güvence altına almış olurlar. İç yüzlerinin hesabı ise Allah'a kalmıştır.

0: Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki, saflardaki boşluklardan şeytanların küçük kara koyunlar gibi girdiğini görüyorum.
1: وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل ميت يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة ويؤمن فتنة القبر.
0: فضالة بن عبيد'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah yolunda sınırda nöbet tutan asker dışında ölen herkesin amel defteri mühürlenip kapanır. Nöbet sırasında ölen şehidin kıyamete kadar amelinin sevabı yazılmaya devam eder ve o kişi kabir imtihanından kurtulur buyurmuştur.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن علي بن ربيعة قال: شهدت علي بن أبي طالب رضي الله عنه أتي بدابة ليركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال: بسم الله. فلما استوى على ظهرها قال: الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم قال: الحمد لله 3 مرات، ثم قال: الله أكبر 3 مرات، ثم قال: سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ثم ضحك. فقيل: يا أمير المؤمنين، من أي شيء ضحكت؟ قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت، ثم ضحك. فقلت: يا رسول الله، من أي شيء ضحكت؟ قال: إن ربك سبحانه يعجب من عبده إذا قال: اغفر لي ذنوبي، يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري.
1: Ali bin Rebi'a anlatıyor. Binmesi için bir hayvan getirdikleri zaman Ali bin Ebi Talib'in radıyallahu anh şöyle yaptığını gördüm. Ayağını üzengiye koyunca bismillah dedi. Hayvanın üzerine oturduğunda elhamdülillahillezî sehhare lena hâzâ ve mâ künnâ lehu mukrinîn. İtaat altına almaya gücümüzün yetmeyeceği bu hayvanı bizim hizmetimize veren Allah'a hamdolsun. Dönüp dolaşıp ona varacağız dedi. 3 defa elhamdülillah dedikten sonra 3 defa Allahu Ekber dedi. Daha sonra Sübhaneke inni zalemtü nefsi fağfirli İnnehu la yağfiruz zünube illa ente. Ya Rabbi, seni tesbih ederim. Ben kendime zulmettim. Beni bağışla. Çünkü senden başka günahları bağışlayacak yoktur. Dedi ve güldü. Bunun üzerine, ey müminlerin emiri, niçin güldün? Dediler. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem benim gibi yaptıktan sonra güldüğünü gördüm. Neden güldün ya Resulallah diye sordum. O da şöyle cevap verdi. Yüceler yücesi Rabbin kendisinden başka günahları bağışlayacak bir ilah bulunmadığını bilerek ya Rab günahlarımı bağışla diyen kulundan memnun olur da onun için güldüm.
0: وعنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا آجره الله تعالى في مصيبته وأخلف له خيرا منها. قالت: فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: أم سلمة'nin radıyallahu anha işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir kul musibete uğrar da inna lillahi ve inna ileyhi raciun, biz Allah'a aidiz ve ona döneceğiz, Allah'ım başıma gelen bu musibetin ecrini ver ve bana benim için ondan daha hayırlı olanı ihsan buyur derse, Allah Teala ona başına gelen musibetten dolayı hem sevap verir hem de kaybettiğinden daha hayırlısını ihsan eder. Ebu Seleme öldüğünde Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bana söylediği gibi dua ettim. Allah da bana ondan hayırlı olan Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem ihsan etti.''

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: اشتكى سعد بن عبادة رضي الله عنه شكوى، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، فلما دخل عليه وجده في غشية فقال: أقضى؟ قالوا: لا يا رسول الله. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القوم بكاء النبي صلى الله عليه وسلم بكوا. قال: ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه، أو يرحم.
1: İbn Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Sa'd bin Ubade radıyallahu anh hastalanmıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Abdurrahman bin Avf, Sa'd bin Ebu Vakkas ve Abdullah bin Mes'ud ile birlikte Sa'd'ı ziyarete geldiler. Hazreti Peygamber onu baygın bir halde görünce, "Yoksa öldü mü?" diye sordu. "Hayır ey Allah'ın Resulü," dediler. Hastanın haline bakan Allah Resulü ağladı. Onun ağladığını gören cemaat de ağladı. Bunun üzerine Resul-i Ekrem, "Dinler misiniz? Allah gözyaşı ve kalp üzüntüsünden dolayı insana azap etmez. Fakat eliyle diline işaret ederek, işte bunun yüzünden ya azap eder veya hayırlı söz söylenirse merhamet eder," buyurdu.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir Müslümanın Müslüman kardeşine 3 günden fazla küstürmesi helal olmaz. Bir kimse 3 günden fazla küstürür ve bunda ısrar ederek ölürse cehenneme girer.

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت: قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت لأهلها: يا ويلها، أين تذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمع الإنسان لصعق.
1: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: cenaze tabuta konulup da insanlar onu omuzlarına aldığı zaman, eğer ölen kimse salihlerden ise beni bir an evvel yerime ulaştırın der. Eğer salihlerden değilse kendini götürenlere eyvah, beni nereye götürüyorsunuz der ve onun sesini insanlardan başka her şey duyar. Eğer bu sesi insan duysaydı dehşetten bayılıp düşerdi.

0: İbn Ömer'in rivayet ettiğine göre bir adam Hazreti Peygamber'e gelerek sorar. Ey Allah'ın Resulü, ben büyük bir günah işledim. Bana tevbe imkanı var mı? Hazreti Peygamber, annen var mı diye sorar. Adam hayır deyince, teyzen var mı diye sorar. Adam evet diye cevap verir. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, öyleyse git, ona iyilik yap buyurur ve ekler. Teyze, anne konumundadır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما فإن كان إثما كان أبعد الناس منه.

0: intikam almadı. Eğer Allah'ın bir yasağı çiğnenirse, işte o zaman Allah için müeyyide uygulardı.
1: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك فيقول هل رضيتم فيقولون وما لنا لا نرضى يا ربنا وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك فيقولون وأي شيء أفضل من ذلك فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا.
0: أبو سعيد الخدري radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah Teala cennetliklere "Ey cennetlikler!" diye seslenir. Onlar "Ey her türlü iyiliğin sahibi Rabbimiz, buyur!" derler. Allah Teala "Halinizden hoşnut musunuz?" diye onlara sorar. Onlar da nasıl hoşnut olmayalım ki, sen kimseye vermediğin nimetleri bize verdin derler. Allah Teala size bundan daha üstününü vereyim mi diye karşılıkta bulunur. Onlar ey Rabbimiz bundan daha üstün ne olabilir ki derler. Bunun üzerine Cenab-ı Hak benim hoşnutluğum ebediyen sizinle olacak ve bundan sonra asla size kızmayacağım buyurur.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله تعالى قسوة للقلب، وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي.
1: ابن عمر'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'ı anmak dışında çok konuşmayın. Çünkü Allah'ı anmak dışında çok söz söylemek kalbi katılaştırır. Allah'ın rahmetinden en uzak insanlar ise katı kalplilerdir.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت، فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض.
1: ابن عمر'dan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bir kadın hapsederek ölümüne sebep olduğu bir kedi yüzünden azap gördü ve cehenneme girdi. Hapsettiğinde kediye bir şeyler yedirip içirmediği gibi yeryüzündeki çeşitli fare, böcek ve bunun gibi haşeratı yemesi için de onu salmamıştı.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح

0: أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: sabah veya akşam hangi vakitte olursa olsun namaz kılmak için camiye giden kimseye her gidiş gelişinde Allah cennette bir yer hazırlar.
2: Efendimiz nasıl biriydi? Keşke görebilseydik. Ne güzel olurdu onu görmek. Sesini duymak, tebessümünü görmek, çocuklara nasıl baktığını bilmek. Ama bugün biz de onun hayatını dinleyebilir, güzel ahlakını öğrenebilir ve onun izinden gidebiliriz. Efendimizin hayatını sevgiyle dinleyip, merakla keşfedip, onun güzel ahlakından hayatımıza güzellikler katabiliriz. Gülce, hafta içi her gün saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı sunar.